Ya kalkmazdım. Böyle yapmamı sevdiklerini bilirdim. Adet öyleyse, bir ikram olarak ayağa kalkmakta bir beis yoktur. Tazim için olursa mekruhtur. Ama bir kimsenin önünde ayakta durup beklemek yasak edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisi oturup karşısında insanların ayakta durmasını isteyen cehennemdeki yerini hazırlasın buyurdu. 20. Aksıran kimse elhamdülillah demelidir. İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aksırınca elhamdülillahi rabbil alemin dememizi öğretti. Böyle dediği zaman duyan kimse yarhamüke Allah demeli. Aksıran da yağfirallahu li ve leküm demelidir. Aksırınca elhamdülillah demeyene yarhamüke Allah da denmez. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem aksıracağı geldiğinde sesini kısar, elini ağzına getirirdi. Bir kimse heladayken aksırınca kalbinden elhamdülillah demelidir. İbrahim Nehai, dil ile bile söylese zararı yoktur demiştir. Kâb-ül Ahbar radıyallahu anh, Musa aleyhisselam Allahü Teala'ya, ya Rabbi, yakın isen gizli, uzaksan sesli konuşalım deyince, Allahü Teala, ben beni hatırlayanla beraber onunla oturuyor gibiyim buyurdu. Musa aleyhisselam, ya Rabbi, cünüp ve helada bulunmak gibi hallerim olunca seni o zaman hatırlamaktan daha yüksek tutuyorum dedi. Allahü Teala, hangi halde olursan ol, beni hatırlamaktan korkma buyurdu. 21. Tanıdığı Müslümanlara hasta ziyaretine gitmelidir. Ahbabından olmasa da gidebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hasta ziyaretine giden cennete girmiş gibidir. Döndüğünde 70.000 melek ona geceye kadar mağfiret ederler. Allahü Teala'dan affını isterler buyurdu. Elini hastanın elinin üstüne koymak yahut alnına koymak ve nasılsın diye sormak sünnettir. Sonra Bismillahirrahmanirrahim. Euzüke billahil ehadis samet. Ellezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehu küfüven ehad. Min şerri mâ yecidü duasını okumalıdır. Osman radıyallahu anh diyor ki, hasta olmuştum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve 100 defa bu duayı okudu. Bu dua kendisine okunan hasta ise Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu demesi sünnettir. Nasılsın diye sorana şikayet etmemelidir. Hadis-i şerifte bir kul hasta olunca Allahü Teala ona iki melek gönderir. Bir kimse ziyaretine gidince hamd mı edecektir, şikayet mi diye bakarlar. Eğer elhamdülillah, bunda da bir hayır vardır derse Allahü Teala, kulum bana güveniyor. Öldürürsem rahmetimle öldürür, yerini cennet eylerim. İyi edersem bu hastalık sebebiyle günahlarını affederim buyurur, buyuruldu. Ali radıyallahu anh, kimin karnı ağrırsa hanımının mehir parasından isteyip bal alsın. Yağmur suyu ile karıştırıp içsin, şifa bulur. Çünkü Allahü Teala yağmura bereket, bala şifa ve kadınların mehrine afiyet buyurmuştur. O halde bu üçü bir araya gelirse elbette şifa bulur buyurdu. Hastanın dikkat etmesi gereken edepler şunlardır. Hastalıktan şikayet etmemeli, yüksek sesle ağlamamalı, hastalığın günahlarına kefaret olacağını ummalı, ilaç içince
ilaca değil.

Allahü Teala'ya güvenmelidir. Ziyaret eden kimse hastanın yanında fazla oturmamalıdır. Hastaya çok soru sormamalı, afiyetle dua etmeli, hasta olmasına üzüldüğünü belirtmelidir. Hastanın yattığı odanın kapı ve penceresine bakmamalıdır. Evin kapısına gelince içeri girmek için izin istemeli, kapının karşısında değil, bir kenarda durmalıdır. İçeriye girmek için kapıyı hafif çalmalı, "Ey filan!" demeyip, "Subhanallahi velhamdülillahi!" diyerek geldiğini duyurmalıdır. "Kim o?" denirse, "Benim!" dememeli, adını söylemelidir. Kapıyı çalanın buna dikkat etmesi lazımdır. 22. Müslüman kardeşinin cenazesinin ardından gitmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cenazenin ardından gidene bir kırat, cenaze defnedilinceye kadar bekleyene iki kırat sevap verilir. Bir kırat, birkaç Uhud dağı büyüklüğündedir, buyurdu. Cenazeyi teşhi ederken susmalı, gülmemeli, çeşitli ibret levhaları görmeli, kendi ölümünü hatırlamalıdır. Âmes rahmetullahi aleyh, bir cenazenin ardından gidiyordum. Kime başın sağ olsun diyeceğimi bilmiyordum. Çünkü oradakilerin hepsi birbirinden üzüntülüydiler, buyurdu. Bazıları ölen birisine çok üzülüyorlardı. Büyüklerden birisi onlara, "Artık üzülmeyin. O üç korkuyu da atlattı. Can alıcı meleği gördü, ölüm acısını tattı ve son nefes korkusundan kurtuldu," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ölünün arkasından üç şey gider. Ehli, malı ve ameli. Ehli ve malı geri döner, ameli ise onunla kalır," buyurdu. 23. Kabir ziyaretine gitmelidir. Onlara dua etmeli, ibret almalıdır. Düşünmelidir ki, onlar önceden gitti, kendisi de yakında gidip yeri orası olacaktır. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh, kabirleri hakkında çok düşünen, ölümünü çok hatırlayan, mezarını cennet bahçelerinden bir bahçe olarak bulur. Ölümünü, mezara gideceğini, oradaki halini unutan ise cehennem kuyularından bir kuyu olarak bulur, buyurdu. Rebi bin Heysem radıyallahu anh evinde bir mezar kazmıştı. Kalbinde bir gevşeme hissetse o mezara girer, bir müddet kalırdı. Sonra, "Ya Rabbi, beni dünyaya gönder, kusurlarımı, eksiklerimi tamamlayayım," derdi. Küçük odun tutuşmadan büyük odun tutuşmaz. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh bir hatırasını şöyle anlattı. Bir gün toprakla oynayıp bazen gülen bazen ağlayan bir çocuğa rastladım. Önce çocuğa selam vermek istemedim. Sonra nefsime, "Ey nefis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz büyüklere de küçüklere de selam verirdi," diyerek çocuğa selam verdim. Çocuk, "Ve aleyküm selam ey Malik bin Dinar," diye cevap verdi. Hayret içinde kalarak çocuğa, "Sen beni hiç görmediğin halde nasıl tanıdın?" diye sordum. Çocuk, "Ruhlar aleminde benim ruhumla senin ruhun karşılaştı. Orada bizi Allahü Teala karşılaştırdı," dedi. Çocuğa, "Akıl ile nefis arasında ne fark var?" diye sorunca çocuk şöyle dedi. "Nefsin seni selamdan men etti. Aklın ise seni selam vermeye teşvik etti," diye cevap verdi. "Sen neden toprakla oynuyorsun? Topraktan yaratıldık. Yine toprağa karışacağız. Seni bazen ağlarken, bazen gülerken gördüm. Bunun sebebi nedir?" "Rabbimin azap edeceğini hatırladığım zaman ağlıyorum. Rahmetini hatırladığım zamansa tebessüm ediyorum." "Ey oğul, senin hangi günahın var ki ağlıyorsun?
Çocuk

Hatta ben ölünce malımdan miras alacaklarını zannettim, buyuruldu. Diğer bir hadis-i şerifte, Allah'a ve kıyamet gününe inanan, komşusuna iyilikte bulunsun, buyuruldu. Şu iki hadis-i şerifte komşu ile ilgili. Komşusunun zararından emin olmadığı komşu, mümin değildir. Komşusunun köpeğine taş atan, komşusunu incitmiş olur. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, filan kadın gündüz oruç tutar, gece namaz kılar. Fakat komşusuna eziyet eder, dediler. Resulullah, onun yeri cehennemdir, buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, 40 eve kadar komşu olur, buyuruldu. Zühri rahmetullahi aleyh, önden 40 ev, arkadan 40 ev, sağdan 40 ev, soldan 40 ev komşu olur, buyurdu. Komşunun hakkı ona eziyet etmemektir. Onunla iyi geçinmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet gününde fakir olan komşu zengine asılıp, "Ya Rabbi, ona bana niçin iyilik etmediğini, evinin kapısını bana niçin bağladığını sor," der, buyurdu. Büyüklerden birinin evinde çok fare vardı. "Niçin kedi beslemiyorsun?" dediklerinde, "Korkarım fareler kedinin sesini duyar da komşunun evine giderler. Kendim için beğenmediğim şeyin komşuma olmasını istemiş olurum," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Komşu hakkının ne olduğunu biliyor musunuz? Yardım isterse yardım edin, borç isterse borç verin, fakir ise ihtiyacını görün, hasta olursa ziyaretine gidin, ölürse cenazesinin arkasından gidin, sevinirse sevinin, üzüntülü zamanında hal ve hatırını sorun, kendisine üzülmeyin, deyin. Rüzgarına mani olmamak için ona bakan duvarı çok yüksek yapmayın. Yediğiniz meyveden ona gönderin. Vermezseniz gizli yiyin. Çocuğunuzun eline yiyecek verip dışarı çıkarmayın. Komşunun çocuğu görüp de istemesin. Yemeğinizin kokusuyla komşuları üzmeyin. Pişirdiğiniz yemekten bir tabak da ona gönderin." Başka bir hadis-i şerifte, "Komşu hakkı nedir bilir misiniz? Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, komşu hakkına riayet edene Allahü Teala merhamet eder," buyuruldu. Komşusunun penceresinden içeri bakmamalıdır. Duvarına bir odun koyarsa mani olmamalı, su yolunu tıkamamalı, evin önüne toprak koyarsa kavga etmemeli, onların gizli şeylerini örtmeli, kimseye söylememelidir. Konuşmalarına kulak vermemeli, mahremine bakmamalıdır. Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yemek pişireceğim zaman suyunu fazla koymamı ve komşuya da ondan göndermemi tembih etmişti. Abdullah bin Mübare'ye birisi sordu. "Komşum kölemden şikayet ediyor. Onu sebepsiz yere döversem günah işlemiş olurum. Dövmezsem komşum üzülür. Ne yapayım?" Abdullah bin Mübarek, "Biraz sabret. Dövmeyi icap ettiren bir kusur yapsın. Yine dövme. Komşu şikayet etsin. O zaman döversin. Böylece her ikisinin de hakkını gözetmiş olursun," buyurdu. Komşuyu üzmek dinimizde yoktur. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh hazretlerinin Yahudi bir komşusu vardı. Bu Yahudi evinin helâ çukurunu düşmanlık olsun diye Malik'in evinin yanına yaptı. Zamanla sızıntı ve pis koku Malik hazretlerinin evine sirayet etti. Malik ise komşu hukukuna riayet ettiğinden her gün sızıntıyı temizler ve pis kokuyu gidermek için güzel kokulu şeyler yakardı. Aradan uzun müddet geçmesine rağmen Malik hazretlerinden Yahudi

şikayet gelmedi. Bunun üzerine sabırsızlanan Yahudi, onun evine gitti. Pis kokuyu hissedince, "Bu koku da nedir böyle?" dedi. Malik, "Kokulu şeyler yakıyorum." "Hayır, hayır, bu lağım kokusu. Baksana senin duvardan sızıyor. Şimdiye kadar bunu bana niye söylemedin?" Malik bin Dinar, "Eğer söyleseydim, üzülebilirdin. Bizim dinimizde komşuyu üzmek ve ona eziyet etmek yoktur. Onunla kavga gürültü değil, münakaşa bile edilmez," buyurdu. Yahudi bunları başı önde dinledi. Yaptığına çok pişman oldu ve şu itirafta bulundu: "Bugüne kadar İslam dinine ve onun müntesiplerine aşırı derecede düşmandım. Dininizin komşu hukukuna gösterdiği ehemmiyet beni çok sarstı. Ey Malik, ben de Müslüman oldum," diyerek kelime-i şehadet getirdi. C. Akraba hakkı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Allahü Teala buyuruyor ki: Ben Rahmanım. Benim yakınım Rahm'dır. Onun ismini kendi ismimden çıkardım. Yakınlarıyla beraber olanlarla beraberim. Yakınlarından ilgiyi kesenlerden ben de alakayı keserim." Diğer bir hadis-i şerifte, "Ömrünün uzun, rızkının iyi olmasını isteyen, akrabasına iyi davransın. Sıla-i rahimden daha çok sevabı olan bir taat yoktur. Hatta bir evdekiler fısk ve fücur ile meşgul olsalar, sıla-i rahim edince bunun bereketinden malları ve çocukları artar," buyuruldu. Başka bir hadis-i şerifte, "Sana dargın olan akrabana verdiğin zekat ve sadakadan faziletli hiçbir sadaka yoktur," buyuruldu. Akraba hakkı ile ilgili ayetler. Allahü Teala Bakara suresi 215. ayetinde mealen, "Ey Resulüm, onlar neyi nafaka olarak vereceklerini sana soruyorlar. De ki, maldan vereceğiniz şey ana babanın, akrabanın, yetimlerin, yoksulların, yolcunundur. Hayır olarak daha her ne yaparsanız Cenab-ı Allah onu bilir ve mükafatını verir," buyuruldu. Nisa suresi 7. ayetinin baş tarafında, "Ana baba ve akrabanın geriye bıraktığı maldan erkeklere pay vardır. Kadınlara da ana baba ve akrabanın geriye miras olarak bıraktığı maldan pay vardır," buyuruldu. Nisa suresi 33. ayetinin baş tarafında, "Ana babanın ve akrabanın geriye bıraktığı maldan her birinize miras kıldık," buyuruldu. Nisa suresi 36. ayetinde, "Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Sonra anaya ve babaya iyilik edin. Akrabaya da, öksüzlere de, yoksullara da, yakın komşuya da, yakın arkadaşa da, yolda kalmışa da, ellerinizdeki kölelere de. Allah, kurumlu ve böbürlenen kimseleri sevmez," buyuruldu. Nahl suresi 90. ayetinde, "Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı ve akrabaya vermeyi emrediyor. Zinadan, fenalıklardan ve insanlara zulüm yapmaktan da nehyediyor. Size böylece öğüt veriyor ki benimseyip tutasınız," buyuruldu. İsra suresi 26. ayetinde, "Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını büsbütün saçıp savurma," buyuruldu. Nur suresi 22. ayetinin baş tarafında, "Bir de içinizde fazilet ve servet sahibi olanlar, akrabaya, yoksullara, Allah yolunda hicret edenlere vermemek üzere yemin etmesinler," buyuruldu. Rum suresi 38. ayetinde, "O halde sıla yapmak, iyilik etmek
nafaka vermek suretiyle akrabaya hakkını ver, yoksula ve yolcuya da. Bunlara hakkını vermek, Allah'ın rızasını isteyenler için daha hayırlıdır. Azaptan kurtulanlar da işte onlardır, buyuruldu. D. Anne ve baba hakkı. Anne baba hakkı, bütün haklardan daha büyüktür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, huzurunda alıcı satıcı arasında duran köle gibi olmayan kimse, babasının hakkını ödeyemez, buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, ana babaya iyilik etmek, namazdan, oruçtan, haçtan, umreden, cihattan daha üstündür, buyuruldu. Bir başka hadis-i şerifte, cennetin kokusu 500 yıllık uzaklıktan hissedilir. Annesini babasını üzenler ve sıla-i rahmi terk edenler bunu hissetmez, buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sadaka verip sevabını anasına babasına da gönderen ne ziyan eder? Anasına babasına da sevap verilir ve kendi sevabı hiç azalmaz, buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte, ana babaya itaat, Allahü Teala'ya itaattir. Ana babaya isyan, Allahü Teala'ya isyandır, buyuruldu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna bir kimse geldi ve babam ve anam ölmüştür. Onların üzerimde ödeyebileceğim bir hakkı kaldı mı? Diye sordu. Buyurdular ki, onlar için namaz kıl. Yani namazın sevabını onlara gönder. Onların affını dile. Ahd ve vasiyetlerini yerine getir. Onların sevdiklerine iyi davran. İzzet ve ikramda bulun. Akrabasına iyi muamele eyle. Yine bir hadis-i şerifte, anne hakkı, baba hakkının iki katıdır, buyurdular. Anne ve babaların hakkı hiçbir hakla kıyaslanamaz. Allahü Teala onlara itaati kendine ibadetle beraber bildiriyor ve senin Rabbin kendisinden başkasına tapılmamasını, anaya ve babaya iyilik edilmesini istiyor, buyuruyor. Haklarının en büyüklerinden ikisi vacip olmuştur. Biri, alimlerden çoğu bildirmişlerdir ki, baba ve anne kat'i haram olmayan şüpheli bir yemeği oğluna yedirmek isteseler, sözlerini tutup yemelidir. Çünkü onların gönlünü almak, şüpheli bir şeyden kaçmaktan daha mühimdir. İkincisi, onlardan izinsiz yolculuğa çıkmamalıdır. Bir kimse, Allah yolunda harbe gitmek için Resulullah'tan izin istedi. Resulullah, annen var mı? Buyurdu. Vardır dedi. Onun yanında otur. Çünkü senin cennetin onun ayağının altındadır, buyurdu. Bir kimse Yemen'den gelip Allah yolunda harbe gitmek için izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, annen baban yaşıyorlar mı? Buyurdu. Yaşıyorlar dedi. Geri dön. Önce onlardan izin iste. İzin vermezlerse emirlerine itaat et. Çünkü Allahü Teala'nın indinde imandan sonra annenin babanın sözünü dinlemekten daha iyi bir amel yoktur, buyurdu. Hadis-i şerifte, büyük kardeşin küçük kardeş üzerindeki hakkı babanın çocuğu üzerindeki hakkı gibidir, buyuruldu. Anne rızası. Bir gün Halife Harun Reşit, İmam Ebu Yusuf'a, beni Davud-u Tayin'in yanına götür. Onu ziyaret edecek, nasihat isteyip duasını alacağım, dedi. Her ikisi Davud'un evine gittiler. Bir türlü izin alıp içeriye giremediler. Annesi halifenin ısrarlarına dayanamayıp oğluna, evladım müsaade et de içeri girsinler, dedi. Davud-u Tayin, rahmetullahi aleyh, anneciğim, dünya ehliyle benim ne işim vardır? Onları görünce dünyayı hatırlıyor, ahireti unutuyorum.
Bunun için beni mazur gör, dedi. Annesi ısrarını sürdürünce, ey benim Allah'ım! Annenin hakkını gözet, zira onun rızası benim rızamdır buyurduğun için kapıyı açıyorum, dedi. Halife Harun Reşit ile İmam Ebu Yusuf içeri girdiler. Baba hakkı. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, Kâbe-i Muazzama'yı ziyareti sırasında bir zatın arkasında bir zembille tavaf ettiğini gördü. Ona, kardeşim, arkandaki yükü yere koyup öyle tavaf etsen daha iyi olmaz mı? Dedi. O kimse, bu arkamdaki yük değil, babamdır. Bunu Şam'dan 7 kere sırtımda getirip hac ettirdim. Çünkü bana dinimi, imanımı o öğretti. Beni İslam ahlakıyla yetiştirdi, dedi. Bunun üzerine Hasan-ı Basri ona, kıyamet gününe kadar böylece arkanda getirip tavaf eylesen, bir kere kalbini kırmakla bu hizmet boşa gider ve yine bir defa gönlünü yapsan, bu kadar hizmete mukabil olur, buyurdu. Babanın rızası. Metbuli rahmetullahi aleyh, bir gün çok ibadet eden, çok hayır ve hasenatta bulunan, herkesin halini övdüğü bir talebesine, evladım, çok ibadet etmene rağmen dereceni düşük olarak görüyorum. Umulur ki baban senden razı değildir, buyurdu. Talebe, evet efendim, babam benden razı değildi, dedi. Bunun üzerine Metbuli, babanın mezarını tanıyorsan, kalk oraya gidelim, ziyaret edelim. Belki senden razı ve hoşnut olur da, ameline uygun yüksek mertebelere çıkmış olursun, buyurdu. Yusuf el-Kürdi'nin de içinde bulunduğu bir kalabalıkla mezara geldiler. Bundan sonrasını Yusuf el-Kürdi şöyle anlattı. Allahü Teala'ya yemin ederim ki, kabristana gidip o gencin babasının mezarını ziyaret ettiğimizde, babası başını kabirden çıkardı ve başındaki toprakları sağa sola saçtı. Sonra doğruldu. O zaman Metbuli, ey Allahü Teala'nın kulu! Bu salih kimseler, oğlun hakkında senin hakkını helal etmeni istemek için geldiler. Ta ki o, kavuşamadığı manevi derecelere yükselsin, dedi. Gencin babası, siz şahit olunuz ki, ben ondan razı oldum ve hakkımı helal ettim, dedi. Metbuli, şimdi siz rahatça mezarınıza giriniz, buyurdu. Konu ile ilgili diğer hadis-i şerifler ve büyüklerin sözleri. A. Komşu ile ilgili hadis-i şerifler. Komşusu aç olup da karnını doyuran kimse mümin değildir. Geniş ev, dürüst komşu ve rahat binek Müslüman kişinin saadetindendir. İnsan komşusunu, kardeşini ve babasını öldürmedikçe kıyamet kopmaz. B. Yardım ile ilgili hadis-i şerifler. Bir Müslümanın din kardeşinin bir ihtiyacını karşılaması 10 sene itikaf etmesinden daha kazançlıdır. Allah rızası için bir gün itikaf yapmak ise insanı cehennem ateşinden pek çok uzaklaştırır. Bir kimse din kardeşinin bir işini yaparsa binlerce melek o kimse için dua eder. O işi yapmaya giderken her adımı için bir günahı affolur ve kendisine kıyamette nimetler verilir. Bir kimse din kardeşinin bir işini yapmak için giderse, her adımında 70 günahı affedilir ve 70 sevap verilir. Bu iş bitinceye kadar böyle devam eder. İş yapılınca bütün günahları affedilir. Bu işi yaparken ölürse, sorgusuz hesapsız cennete girer. C. Ana baba ile ilgili hadis-i şerifler. Cennet, ana babanın ayağı altındadır.
baba hakkı için diyerek yemin etmeyiniz. Yemin Allah ismiyle olur. Babanın dostunu gözet. Onunla ilgiyi kesme. Yoksa Allahü Teala nurunu söndürür. İyiliklerin en iyisi babasının dostu olanlara kişinin iyilik etmesidir. Annene, sonra babana, kız kardeşine, erkek kardeşine ve bir de bunları takip eden akrabana iyilik etmen vacip bir haktır. Yakınlarına da. Anne ve babanın evlatlarına duaları bir peygamberin ümmetine olan duası gibidir. Bişri Hafî rahmetullahi aleyh. Ana babasını üzen onlara isyan etmiş olur. Musibet zamanında dizini döven sevabından mahrum olur. Allahü Teala sabrı musibet miktarınca indirir. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh. Ana babaya itaat büyük günahlara kefarettir. Bir kimse ailesi içinde yaşlılar bulunduğu müddetçe Allahü Teala'nın rızasını kazanma imkanına sahiptir. Mekhul Eş-Şami rahmetullahi aleyh.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

Rahim sensin ki beni yokluğun ürpertisinden aldın. Beni unutulmuşluğun karanlığından çekip aldın. Rahmetinin kucağında teselli ettin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:

0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen, kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda erişti.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayan ve çok esirgiyendir.

0: Hazreti Mevlana Kuddise Sirruh der ki:
1: Rabbim, eğer senin merhametini yalnız salihlerin ümit etmesi gerekiyorsa, mücrimler kime gidip sığınsın?

bunlar. Ey ulu Allah'ım, eğer sen yalnız has kullarını kabul ediyorsan, mücrimler kime gidip yakarsınlar? Muhakkak ki sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bu can bu tende oldukça Kur'an'a kulum, köleyim. Muhammed Muhtar sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun toprağıyım. Birisi sözlerimden bundan başka söz naklederse, o kişiden de bizarım, o sözden de.

0: Hazreti Mevlana'nın 700 küsur sene evvel büyük bir aşk ve vecd ile kaleme aldığı Mesnevi-i Şerif'i hiç şüphesiz ölmez bir gönül eseri olarak o günden bugüne gönüllerde taht kurmuştur. Zira bir gönül nasıl toprak altında çürümezse, gönül mahsulü olan eserler de aynı şekilde ebedileşir. Gönül erleri hizmetlerini berzah aleminde de devam ettirerek aramızda yaşarlar. Onların ömürleri yaşayanlardan daha uzundur. Onların fani bedenleri toprak olsa da gönül eserleri kıyamete dek hiç ölmeden yaşar. Hazreti Mevlana Mesnevi'yi şöyle tarif eder.
1: Mesnevi, hakikate ulaşmak, ilahi sırlara vakıf ve aşina olmak isteyenlere nurlu bir yoldur.
0: Mesnevi, derin sırlarla dolu bir esrar kitabıdır. İnsanın keşfi ve insan ruhunun kelimelerle çizilmiş resmidir. Hazreti Mevlana, insan ruhunun derinliklerine inmiş, insanın iç yüzünü müşahede etmiştir. İşte Mesnevi, bu tespit ve teşhisin ilanıdır. Hazreti Mevlana, şu beyitlerde yaratılış sırrını ve kendi iç dünyasını ne güzel sergiler.
1: Ben kul oldum, kul oldum, kul oldum. Ben aciz kul, kulluğumu ifa edemediğimden utandım. Ve ben başımı önüme eğdim. Her köle azat edilince sevinir.

0: Mesnevi, Hazreti Mevlana'nın müridi Hüsamettin'le sohbetidir. Onunla başlar, onunla devam eder. İkisinden biri ayrılınca manevi alışveriş durur. Akım kesilir. Birleşince gönüller dolar. Beyitler birbiri ardınca gelmeye başlar. Hazreti Mevlana Kuddisesi Ruh, "Ben bu mesneviyi Hüsamettin'e göre yazdım" buyurarak, sırrını arzu ettiği ihatada dökememenin feryadı içindedir. Çünkü Şems gibi bir aşk ummanını kaybetmiştir. Kim bilir Hazreti Mevlana, mesnevisini Hazreti Şems'le yazsaydı, daha ne kadar esrar fahşeden beyitler vücuda gelecek ve onlardan ne muhrik nameler akacaktı.
1: Hazreti Mevlana Kuddisesi Ruh, Mesnevi'de birbirinin içine girmiş yüzlerce hikaye anlatarak, muhakeme ve mukayese yoluyla insanların o hikayelerden ders almalarını hedeflemiştir. Yani o beşer idrakiyle kavranması zor olan mücerret hadiseleri müşahhas hale getirmiştir. Yoksa gayesi asla insanlara bir takım masallar anlatmak değildir. Bunu kendisi şöyle ifade eder:
0: "Maksat kıssadan hisse almaktır. Yoksa sana hikaye anlatmak değil. Haşa! Benim anlattıklarım kupkuru bir hikaye değildir. Tefekkür eyle. Bu benim ve senin bugünkü halimizdir."
1: Hazreti Mevlana

Kuddisesi ruh, hikayelerinde ve beyitlerinde arınmış bir gönle sahip olabilmenin ancak varisi enbiya olan bir mürşidi kamilin terbiyesine girmekle mümkün olabileceğini belirtir. İnsanın nefs engelini aşamadan ilmin irfan haline yükselemeyeceğini, yaratılış gayesine ve insan olma haysiyetine kavuşamayacağını ve kendi cevherini keşfedemeyeceğini ifade eder. Nefsin afetlerinden korunabilmek için ilahi azamet karşısında bir hiç olduğunun idrakiyle nefsin tanınması icap ettiğini, marifet yolculuğuna ancak kalbi hayat ve ilahi aşkla çıkılabileceğini izah eder.

0: Mevlana Hazretleri Konya'da 40 yaşlarındayken Şems ile görüşmüştü. Kendisi bu karşılaşmadan önceki haliyle ikinci bir gazali olarak nitelendirilebilir. Mevlana Hazretleri o devresinde sırf bir fakihti. Hukukçuydu, müderristi, çok talebeleri vardı. Varlıklı ve mülk sahibi bir insandı. O, Şems'le görüşmesinden sonra daha alim bir fakih, daha değişik bir hukukçu olmadı. Zahiri ilmi değişmedi, bunları çok aştı. Celaleddin Rumi, Şems'le buluştuktan sonra ortaya asıl Mevlana çıktı. O, Şems'le görüşmesinden evvel bir alimdi. Sonra alim bir aşık ve bağrı yanık bir arif oldu.
1: Esas mevzu, Şems Mevlana'ya ne verdi, ne öğretti sorularının cevabıdır. Bu da Şems'in ona aklın esaretinden kurtulmanın yollarını öğretmesidir. Çünkü aklın hududu muayyendir. Arkası cinnettir. Gönlün hududuysa sonsuzdur. Teskin noktası da

0: afillah'tır. Şems, Celaleddin Rumi'ye kendi özünü, sahip olduğu değerleri tanıtarak ayağındaki zincirleri kopardı. Çünkü Mevlana uçmaya hazır bir kartaldı. Şems, onun ayağındaki bu bağları çözdü. Ona gönül penceresinden öteleri gösterdi. Bundan sonra Hazreti Mevlana, ışık etrafındaki pervaneler gibi Şems'teki tecellinin cazibesine kapılarak yanmaya başladı.
1: Nasıl ki Müslümanların iman güneşi Hazreti Ömer'in İslam'ı kabulüyle kuvvet bulmuşsa, Şems-i Tebrizi Hazretlerinin de manevi memuriyeti Hazreti Mevlana ile kemale ermiştir. O ana kadar kimsenin cihan şeyhi olduğunu bilmediği Hazreti Şems, Hazreti Mevlana'nın muhabbet ışığı ile aydınlanmış, dillere destan olmuştur. Bu iki büyük mürşidin birbirlerine olan muhabbet ve ihtiramları ise gerçek bir müritle mürşidi arasındaki hali ne güzel yansıtmaktadır. Hazreti Şems'in Hazreti Mevlana'ya verdiği hediye mahrumiyet, hasret ve muhabbetten başka bir şey değildi. Bu muhabbet ve hasretin en güzel örneklerini saadet çağında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ve Hazreti Fatıma radıyallahu anha'nın hayatında görürüz. Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le her yeni buluşmasında ayrı bir vecd ve istirak hali yaşardı. Yanındayken bile ona olan muhabbet ve hasreti teskin olacağı yerde daha da ziyadeleşirdi.

0: İşte bu muhabbet ve aşk yolunda yürüyen Hazreti Mevlana da Şems'i kaybedince onun hasretiyle yandı ve kavruldu. Onun bu firak ve hasreti neticesinde 26 bin beyitlik bir mesnevi meydana geldi. Nitekim Hazreti Mevlana doğru ve deruni bir şekilde anlaşılmak hususunda o kadar hassastır ki mesnevisinin ön sözünde şöyle demekten kendini alamaz.
1: Gönlü temiz ve rakik olanlardan ve hakikate aşina olanlardan başkalarının şu mesneviye dokunmalarına müsaade yoktur.
0: Çünkü Hazreti Mevlana da birçok hakikat yolcusu gibi kendisini ve sözlerini yanlış anlayıp aktaran kimselerden bizar olmuştur. Büyük veli ölüm gecesini Şeb-i Arus, düğün gecesi, yani dünya gurbetinden kurtuluş, vuslata eriş olarak ifade eder. Ölümün, ruhun hürriyete kavuşup hakiki bir ölümsüzlük ve ikbale gidiş olduğunu şu mısralarıyla ne güzel ifade eder.
1: Öldüğüm gün tabutumu götürürlerken bende bu dünya derdi var sanma. Benim için ağlama, yazık, vah vah deme. Beni toprağa verdiklerinde de veda, veda, ayrılık, ayrılık deme. Mezar bir perdedir ki arkasında cennetin huzuru vardır. Batmayı gördün değil mi? Doğmayı da seyret. Güneşle aya gruptan hiçbir ziyan gelir mi? Yere hangi tohum ekilip de bitmedi diye endişelenme. İnsan tohumu bitmeyecek diye telaşlanma. Toprağa konulduğumu zannetme. Ayağımın altında yedi gök vardır.
0: Sultan Veled İptidanamesinde babasının cenaze alayını şu şekilde anlatır. Hicretin 672. miladi 1273 senesinde Ulu Sultan göç etti. Gözler yaşla doldu. Gönüller matem içinde inledi. Gayrimüslim köyleri bile hüzne boğulmuştu. Her temiz insan ona sadık, her millet ona aşıktı. Halk, o Hazreti Peygamber'in nuru ve sırrıdır, faziletlerin sonsuz denizidir demekteydi.
1: Eflaki'nin anlattığına göre, Mevlana Hazretlerinin dış tabutu halkın izdihamından dolayı 6 kere yenilendi. Ve cenazesi öğle namazında kalkmış olmasına rağmen ancak ikindi namazından sonra makberine varabildi. Tabip Ekmelüddin halka edebe riayet ediniz. Teşyi vazifenizi sükunet içinde saygıyla yapınız. Bu hakiki şeyhlerin sultanı Mevlana idi, göç etti diyordu. Vasiyeti gereği Şeyh Sadreddin Konevi cenaze namazını kıldırmak için tabutun önüne geçince teessüründen hıçkırmaya başladı. Bayılacak gibi oldu. Kollarına girip kendisini geriye çektiler. Onun yerine Kadı Siracüddin geçerek namazı kıldırdı.
0: Mevlana Hazretleri Selçuklu Medresesi'nde zahiri ilmin zirvesinde olup kendisine dersi am sıfatı verildiği devreyi hamdım. Geçirdiği kalbi ihtilaçların neticesinde kainatın kendisine kitap haline gelip esrarı ve hikmeti has ettiği devreyi piştim. İlahi aşk denizinde kavrulduğu devreyi de yandım şeklinde hülasa ettiği hayatını bir başka ifadeyle şöyle tasvir etmektedir.
1: Ölü idim, dirildim. Gözyaşıydım, tebessüm oldum. Aşk deryasına daldım. Nihayet baki olan devlete eriştim.
0: Yunus ne güzel söyler. Ten fanidir, can ölmez. Gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
1: Ya Rabbi, bizim ölümlerimizi de baki devlete eriştiren bir vuslat eyle. Ölüm gecemiz,

0: bir şebi arus olsun. Amin.
1: Günümüzde gel, gel, ne olursan ol, yine gel. Kafir, mecusi veya putperest olsan da gel. Bizim dergahımız olan İslam, ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tevbeni bozsan, yine de gel diyen Mevlana'nın, bütün insanlık alemini kuşatan kalbi enginliğine şiddetle ihtiyaç vardır. Mevlana Hazretlerinin bu müsamahakar davetindeki gaye, insanı öz cevheriyle tanıştırıp, onu şefkat ve müsamahanın feyizli zemininde İslam'la şereflendirmek veya hatalarından kurtarmaktır. Yoksa herkesi bu bulunduğu eski hali üzere kalmak şartıyla gayesizce kabullenmek değildir. Maksat o kişinin iç alemini düzeltmektir. Bir tamirciye aletin bozuğu götürülür. Böyle zatların gönül dergahları da bir tamirhaneye benzer ki orada yapılan iş yanlışları düzeltmek olduğu için davetin daha ziyade hatalı insanlara hitaben yapılması gayet tabiidir.
0: Cenab-ı Hak sevdiği kullarına muhtelif tecelliler bahşetmiştir. Bu meyanda kimini Hazreti Şah-ı Nakşibend eyleyip tasarruf ve marifetullah'ta sonsuz ve eşsiz bir himmet deryası kılmış, kimini mecnun gibi aşk çöllerinde dolaştırmış, kimini hayret vadilerinde gezdirmiş, kimini azamet-i ilahisi karşısında dilsiz eylemiş, kimini Yunus Emre gibi bülbülü kılmış, kimini de Hazreti Mevlana gibi dilinden hikmetler fışkıran ve nadide inciler saçan bir mana menbaı eylemiştir. Ancak bu farklı tecellilerin hepsini de hakikatte marifetullah ilmiyle donatıp cümle velileri dostluk ikliminin müstesna goncaları halinde bütün insanlığa ihsan buyurmuştur.
1: Bir Mevlana mütefekkiri Mevlana'nın hakikatini ne güzel ifade eder. Mevlana Celaleddin'in biz vecdinin feryatlarını dinledik. Daldığı huzur denizinin derinliklerini görmemize imkan yok. Denizin ta dibinden sıyrılıp da suyun yüzüne ne vurdu ise biz onu görüyoruz. Biz Hazreti Mevlana'nın aşkını değil, sadece aşkının dile gelen ifadesini elde ettik. Peltek dilimizle anlatmaya çalıştığımız bütün bundan ibaret. Huzur denizine yalnız o daldı. Bize vecdinin fırtınasından çıkan sesler kaldı. Heyhat! Onu Mevlana zannediyoruz. Hazreti Mevlana Mesnevisinde şöyle buyurur.
0: Mesnevi, hakikate ulaşmak ve Allah'ın sırlarına âgâh olmak isteyenler için bir yoldur. Mesnevi, temizlenmiş kişiler için gönüllere şifadır. Hüzünleri giderir, Kur'an-ı Kerim'i anlamaya yardım eder, huyları güzelleştirir.
1: Rabbimiz bu has kullarından razı olsun ve bizlere onlardan layıkıyla istifade edebilmeyi nasip buyursun. Amin.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Fettahsın sen ki kalbimi Hakk'a sen açtın.
1: Ya Fettah.
0: Hakk'ı kalbimde sen çoğalttın. Sen olmasan kapılar boş yere açılır. Sen olmasan, senin lütfun olmasa pencereler karanlığa açılır.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 2. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 2. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Mucib sensin. Sensin mucib ki sana söylemek bile gerekmez. Sana ihtiyacımı arz etmem senin haşa halimi bilmeyişinden değil. Sen sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerime uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Ki nitekim icabet eylemiştim. Yoktum, uzaktım, aranmıyordum, hatırlanmıyordum. Buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
0: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bir cumartesi gecesine daha bizleri kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdler olsun. Allah bizleri hakikatinden ayırmasın inşallah. Çok güzel bir duadır bu dua. Çok etmişimdir burada. Bir daha etmek istiyorum bu gecede. Allah bizleri hakikatinden ayırmasın. Hakikatten ayırmasın değil, bakın. Bizleri hakikatinden ayırmasın. Niçin bu dua? Çünkü batıl da kendini hakikat diye takdim ediyor. Hiç kimse ayranı meşkidir demiyor ki. Herkes kendi elindeki ayranının en güzel olduğunu söylüyor. Kimi konuşturursanız bugün İslam dünyasında sağdan sola, güneyden kuzeye, herkesin söyleyeceği söz şudur. Biz Kur'an'a göre hareket ediyoruz. Biz Kur'an'a ve sünnete göre hareket ediyoruz. Peki kaynak tek olmasına rağmen bu kadar biri bir uçta, diğeri öteki uçtaki farklılıklar neyin nesi? Farklılık güzel bir şey. Bu zaten insanın tabiatında var olan bir şey. Şurada kaç insanız? Hepimiz farklıyız. Cenab-ı Hak hepimizi birçok özelliğimize bağlı olarak farklı yarattı. Ancak belli şeylerde aynı inanca mensup olan insanların eğer esasa ait meselelerde farklılığı varsa işte orada ciddi problemler vardır. Ve biz bugün esasa ait meselelerde farklılık yaşıyoruz İslam dünyasında. Üzülerek bunu söyleyelim. Böyle olduğu için de birinin ak dediğine diğeri kara diyor, diğerinin kara dediğine biri ak diyor. Yok mudur bunun orta yolu? Yok mudur gerçekten bunun itidal çizgisi? Belki ara ara dönüp bunun üzerinde durmak durumundayız. Onun için dua öyle. Allah'ın hakikati bir tane, kulların hakikatleri bin tane. Biz de istiyoruz ki Rabbim bizi kendi hakikatine eriştirsin. O hakikatin çerçevesinde bizi yaşatsın ve o hakikat çerçevesinde bizlerin ruhlarını alsın inşallah. Rabbimizin hakikatinin gerçekten onun muradının hangi yönde olduğunun işareti yok mu? Elbette ki Kur'an'a ve sünnete bakarak bunları görebiliriz. Ama işin bir de diğer tarafı da var. Netice itibariyle biz kuluz. Beşer aklımız sınırlı, belli şeylere ancak bilgisine vakıf olabildiğimiz kadar hakim olabiliriz. Onun üzerinden de bir şeyleri konuşabiliriz. Ama eğer Cenab-ı Hak bize rahmet eder de bize feraset ve basiret verirse, yani biz olaylara bakarken şöyle değil de şöyle bakabilirsek, ki bunun adıdır feraset, yani görüşün genişliliğidir, şöyle bakabilmektir, böyle bakabilirsek, eğer biz olaylara basiret adına bakabilirsek, basiret de şöyledir, yani görüşün derinliğidir, birisi genişlikle, birisi derinlikle alakalıdır. Bu ikisini elde edebilirsek Allah'ın izniyle onun nuruyla bakabiliriz meselelere. Peki Allah'ın nuruyla bakarsak görmez miyiz? Vallahi görürüz. Kaybettiğimiz o iki değer aslında. Feraset ve basireti kaybettik bugün. Peki nasıl elde edeceğiz? Onun yolları da belli. Sağlam bir akide olacak, derin bir haşyet olacak, Allah'tan hakkıyla korkanlara Allah ancak Furkan özelliğini, yani çağın Faruk'u olma özelliğini, çağın Ömer'i olma özelliğini verecek, derin bir haşyet, öncesinde sağlam bir akide, sarsılmaz bir ihlas, şov yapmak için değil, şunu yapayım da millet beni ansın diye değil, şunu yapayım da tarihe geçeyim diye değil, şunu yapayım da dua alayım diye değil. Bakın bunlar masum şeyler ama ihlas bunları da kabul etmiyor. Sadece ve sadece Allah için, Allah adına ve Allah namına sarsılmaz bir ihlas işte bu. Hakkı ödenen bir irade ve beşincisi de bitmeyen bir istigna, yani beklentisizlik. Yani sadece ve sadece o derin bir ihlasla beraber kullardan da bu manada bir şey beklemeden Allah adına ve Allah namına hareket etmek. Rabbim bize bunları nasip eylesin. Çok şey söylemek istiyorum ama konumuz belli. Sizi başka bir şey için burada toplayıp da başka bir şey anlatmak da istemiyorum. Onun için asli konumuza dönmek için bu kadarla iktifa ediyorum. Az söz ile çok şey anlayacağınızı umuyorum. Tekrardan aynı duayı tekrar ediyorum. Allah bizi hakikatinden ayırmasın diyorum. Kıymetli kardeşlerim, kader meselesini konuşacağız. Başta şunu söyleyeyim. Geldiğinize pek memnun olmayacaksınız. Ben sizi geldiğinize pişman edeceğim bu gece. Çünkü zor bir meseleyi konuşacağız. Kader meselesi öyle çok da anlaşılacak, anlatılabilecek, her boyutuyla ortaya konacak bir mesele değildir. Her kim diyorsa ki ben kaderi tam anladım ve anlattım, bir kere o adam hiçbir şey anlamadığını baştan ishar ediyordur. Her boyutuyla kader meselesini anlayabilmek mümkün değildir. Çünkü Rabbimiz bu konuda söyledikleri mahduttur, sınırlıdır. Sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki beyanları sınırlıdır ve işin garibi aleyhissalatü vesselam Efendimiz kader meselesinin tartışma meselesi yapılmasına dair çok ciddi tepkileri vardır. Peki hal böyleyken, bizim de kaynaklarımız Kur'an ve sünnet iken nasıl kalkarız da biz her boyutuyla kader meselesini konuştuğumuzu zannederiz ve konuşma adına da bir çaba içerisine gireriz? Eğer böyle bir iddiayla yola çıkarsak duvara toslayacağımız kesin. Ancak sadece kendimizin toslaması yetmez, bir de bize gönül veren, bize inanan insanları

toslatma ihtimali her an gündemde. O başka bir tehlike. Onun için duracağımız sınırı bilmeliyiz. Şuraya kadar konuşabiliriz. Çünkü buraya kadar Allah bize müsaade etti. Buraya kadar Kur'an'ımızda çeşitli beyanlar var. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da buraya kadar bazı şeyleri bize söyledi. Ondan sonrası içinde bize imkan vermedi. Bunu bilmek durumundayız. Ancak modern insan şunu istiyor. Her şey aklına yatacak. Her şeye ikna olacak. Her şeyin bir cevabı olacak. Her şey onun dünyasında halledilmiş olacak. Tamam da kurban olduğum, nereden anlayacağız o zaman biz gaybe iman meselesini? O zaman gaybe iman nedir? Gaybe iman meselesi eğer bizim bir meselemiz olarak karşımızda duruyorsa, nasıl biz her meseleyi anlama adına bir iddiayla yola çıkabiliriz? Böyle bir şey din değil ki. Senin için sana verilen imkanlar çerçevesinde ancak konuşabilirsin. Sadece kader meselesinde değil, birçok meselede böyledir. Çünkü bizim en önemli meselemizdir gaybe iman meselesi. İşte o aşındırıldığı için gaybe iman meselesi her şeyi konuşma gereği duyuyor insan. Ve garip garip sorular geliyor, garip garip şüpheler oluşuyor, garip garip zihinlerde farklı farklı kaymalar oluyor. Artık öyle bir hale geldik ki biz de inanın çok yorulduk. Yani insanlara bu manada cevap yetiştirmekten asli meselelerimizi yapamaz olduk. Aslında bugün bizim daha acil, daha önemli, daha ehem meselelerimiz var. Çok ciddi problemlerle karşı karşıyayız ama bakın biz bugün imanın altı esasından bir tanesini Müslümanlara ispatlama durumunda kaldık. Acınacak bir hal bu hal bizim için. İman esaslarını bile düşmana değil dosta ikna ettirmeye çalışıyoruz. Altı iman esasından birini nazara vermeye çalışıyoruz ve bunun Kur'an'daki yerini, sünnetteki yerini tespit etmeye ve ispat etmeye ait meseleleri konuşuyoruz. Aslında geldiğimiz nokta halimizi ortaya koyuyor zaten. İşte böyle bir bilgiyle hareket ettiğimiz zaman kadere iman meselesinde her boyutuyla meseleyi anlayamayacağımızı önce bir kere bilelim. Bir şey daha bilelim. Biraz kızdıracağım bugün sizi. Meseleyi bilenlere bugün benim anlatacaklarım biraz karşılık bulacak. Meseleyi hiç bilmeyenlere de anlatacağım şeyler karşılık bulacak. Ama meseleyi yarım yamalak bilenlerle benim de işim var, onların da benimle işi var. Onlar beni anlamayacaklar. Ben bunu biliyorum. Baştan bunu söyleyeyim ki kim ne alacağını bilsin. Bilen adam alır zaten. Çünkü bildikleri üzerinden konuşacağız. Şimdi o elleri öpülesi analarımıza bu meseleyi anlattık da anlatalım, sabaha kadar anlatalım. O bir bildiği vardır. Bilmediğini için de onun da sıkıntısı yok. O zihninde belirlediği bir şey var. İstediğin kadar konuş. Onun bir kulağından girer bir kulağından çıkar. O kadere iman meselesinde hepimizden daha güçlü bir imanı vardır. Ama bir de ortadakiler var. Yani bir iki kitap okumuş böyle. Bir iki tartışmaya şahit olmuş. Bu konuda kırık dökük bazı bilgiler var zihninde. Onlarla işimiz var. Benim de onlarla işim var. Onların da benlerle işi var. Onlara da Allah yardım etsin. Bana da Allah yardım etsin. Şimdi kıymetli kardeşlerim, kader meselesinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasından bir meseleyle sözü başlatırsak şunu görürüz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 10'a yakın hadiste, belki daha fazladır bu sayı ama doğrudan meseleyle alakalı olarak bir sayı veriyorum. 10'a yakın hadiste bu meselenin münakaşa konusu yapılmasını, cidalin meselesi yapılmasını, mücadelenin konusu yapılmasını ciddi bir şekliyle gadapla karşılamıştır. Tirmizi'nin kader babının ilk hadisi, Ebu Hureyre'nin naklettiği hadis böyle bir hadisle başlar. İmam Tirmizi'nin özellikle ilk hadis olarak onu alması da aslında önemli bir mesaj taşır. Hadisin ne olduğunu şimdi gördüğümüz zaman aslında İmam Tirmizi'nin de bu meseleyi tartışma meselesi yapmayın noktasında bir mesajla işi başlattığını

anlamış oluruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, oturmuştuk bir grup arkadaşımızla beraber Mescid-i Nebevi'de, belli meseleleri konuşuyorduk. Nasıl olduysa söz kader meselesine kaydı ve aramızda tartışma çıktı. Zaten öyledir. Yani kader meselesini konuşmaya başladın mı, 2-3 cümleden sonra başlar tartışmalar. O gün de aynısı oluyor ve tartışma başladı. Biz kendi aramızda tartışırken sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp yanımıza geldi. Bizi o halde gördüğü zaman, ne yapıyorsunuz burada dedi. Biz de dedi ki, ya Resulallah, kader meselesini konuşuyoruz. Ebu Hureyre diyor ki, bir anda sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir gadaplandı ki, ben onun o gadaplanmasına dair o hali şimdiye kadar hiç görmemiştim. Şimdi arkadaşlar, siz defaatle benden duydunuz aleyhissalatü vesselam Efendimizin o gadap halini, ki hadis kitaplarımız bize öyle nakleder. Kıpkırmızı kesilir. Alnının ortasında bir damar vardır. O damar şişer. Sahabe de anlar ki sallallahu aleyhi ve sellem sinirlenmiş. Ancak Ebu Hureyre burada başka bir tasvir veriyor bize. Diyor ki, öyle bir gadaplandı ki ben alnında ve yüzünde oluşan terlerin nar taneciği gibi kıpkırmızı olduğunu gördüm sanki. Öyle bir gadaplanmış ki terinden bile Ebu Hureyre böyle bir mesajı almış. Ve o halde sallallahu aleyhi ve sellemin sözü şu olmuş: siz bununla mı emredildiniz, yoksa ben size bunun için mi gönderildim? Söze ne olur dikkat edin. Siz bununla mı emredildiniz, yoksa ben size bunun için mi gönderildim? Bilin ki sizden öncekileri dini meselelerindeki münakaşalarının çokluğu ve peygamberleri hakkında düştükleri ihtilafları helak ettiler. Dini meseleler hakkındaki tartışmaları ve peygamberleri hakkındaki ihtilafları helak ettiler. Aslında bugünün dünyasında da bu helaka bizim düçar olduğumuz hepinizin malumudur. Evet, ümmeti Muhammed'e maddi anlamda toplu bir helak yok. Bu da Allah Resulüne ümmet olmanın bir mükafatıdır. Allah böyle bir mükafatı Peygamber aleyhissalatü vesselam içimizde olduğu müddetçe vermeyeceğini Kur'an'a bir ayet olarak da yazmıştır. Ama bu maddi helakın olmaması manevi anlamda helakın olmayacağı anlamına gelmez. İşte bugün 1 milyar 700 milyon Müslümanın içine düştüğü bu hal aslında manevi bir helakın neticesidir. Aramızdaki tefrikalar, aramızdaki ayrılıklar, birbirimizi yiyip bitirmeler, birbirimize karşı tahammülsüzlüğümüz, birbirimize karşı halimiz bir yönüyle o helaka düçar olduğumuzu gösteriyor. Sebebini de sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Dini meseleleri tartışma konusu yapmak ve peygamberler hakkında ihtilafa düşmek. Allah bu halden bizleri muhafaza etsin. Şimdi sahabe bunu duyunca kader meselesini tartışmanın malzemesi yapar mı? Yapmadılar. Yapmadılar ta Hazreti Osman dönemine kadar. Kaç kez bu mesele konuşma adına zemin bulmaya çalışsa Mekke'de, Medine'de, o zaman Basra'da, Kufe'de, o anda yaşayan sahabiler sallallahu aleyhi ve sellem'den duydukları uyarı gereği bu konudaki tartışma başlamadan bitirme adına kapıları kapattılar. Ama ne zaman ki Hazreti Osman döneminde fitne kapıları kırıldı, açılmadı. Bakın, Hazreti Ömer Huzeyfetül Yemani'ye soruyor: Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sana fitnelerle ilgili bilgileri verdi değil mi Huzeyfe? Verdi diyor. Peki ne anlattı? Birazını anlat. Anlatamam diyor. Sır onlar. Zorluyor, zorluyor. Bir şeyi söyle o zaman. Benim dönemimde var mı fitne, olacak mı? Korkma Ömer, sende yok. Peki benden sonra? Senden sonra olacak. Zorluyor. Bir şeyi söyle o zaman. Benden sonra fitne kapıları açılacak mı, kırılacak mı?

0: Huzeyfetü'l-Yemani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığı bilgiyle konuşuyor. Fitne kapıları kırılacak. Eyvah ki eyvah diyor Ömer. Demek ki bir daha kapanmayacak. Eğer açılsaydı bir daha kapanabilirdi ama kırıldı. Vallahi de öyle oldu. 14 asır geçti, bakın aramızdan o fitneler bir an olsun ayrılmadı. Çünkü kırıldı. Hazreti Osman döneminde kırılan o fitne kapıları Hazreti Ali döneminde yaygınlaşınca, sahabe arasındaki o ihtilaflar farklı noktalara kayınca, arkasından Hazreti Ali'nin şehadeti, onun arkasından Hazreti Hasan'ın şehadeti, onun arkasından kurulan Emevi, Emevilerle beraber gelinen sıkıntılar, ondan sonra Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in başına gelenler, bunların hepsi Müslüman zihinlere farklı şeylerin ekilmesine de sebep oldu. Ve kader meselesinde biz başladığımız zaman konuşmaya iki uç nokta İslam dünyasında zuhur etti. Bir tarafta farklı bir düşünce, bir tarafta tam onun zıttına olan bir düşünce. Buradaki düşünce şunu diyordu: külli irade diye bir şey yok. İrade bir tanedir. O da Allah tarafından insana verilmiştir. İnsan asla bir programın mahkumu değildir. İnsan kendi fiillerinin kendisidir maliki. Yani fiillerinin yaratıcısı insandır. Dolayısıyla burada irade söz konusudur. Allah insanı yaratmıştır ama ondan sonra insan yapacağını yapacak, sonra Allah'a hesabını verecektir. Bir yönüyle bu tarafta aklı ve iradeyi putlaştırma gibi bir durum söz konusudur. Bunun adı Mutezile'dir, biliyorsunuz. Bu tarafta da bir görüş var, tam zıttı. O ne diyor? O da diyor ki bizim irademizin hiçbir anlamı yok. Allah planlamış, programlamış, biz de o programın bir parçasıyız. Meşhur olan bir sözdür o söz, biliyorsunuz. Selin önünde giden çer çöp gibiyiz. Dolayısıyla bizim hiçbir irademiz, bize ait hiçbir şeyimiz yok. Dolayısıyla da mesul değiliz. Allah bizi öyle sevk ettiği için, biz de öyle yaptığımızdan dolayı bir mesuliyetimiz de yok. Bunun adı da mürciye. Kader ekseninde meseleye baksanız, bu düşünceden yola çıkarak kaderi mutlak manada inkar eden kaderiye, bu tarafta da insan iradesini tamamen hiçe sayan cebriye. İki tane zıt kutup. Ama ortada bir ana damar var. O ana damarın adı nedir? Ehli sünnettir. Ehli sünnet mezheplerden bir mezhebin adı değildir. Ehli sünnet Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sahabeye intikal ettiği dinin adıdır. Bunu bir kere doğru anlayalım. Eğer biz ehli sünneti mezhep olarak anlarsak zaten yanlış anlamış oluruz. Ana caddedir. Sevadul Azam diye sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli hadislerde beyan buyurduğu ümmetimin çoğunluğunun oluştuğu zümrenin adıdır. Ve İslam'ı anlama ve yaşama noktasında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen sahabenin başını çektiği, selefi salihinin devam ettirdiği ana caddedir. Orada her şey dinin aslında olduğu gibidir. Ve uçlarda gezmez ehli sünnet. Vasat ümmet olmanın bir gereği olarak orta görüşü benimser. Kur'an ne diyorsa, sünnet ne diyorsa, Allah Resulü neyi uyguladıysa, sahabe neyi yaşadıysa onu söyler. İşte o orta ve ana damar çerçevesinden biz kader meselesini anladığımız zaman doğru anlarız.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. altın yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Ya Mecid.
13: Mecidsin ki yüceler yücesisin. Sana kulluk edeni secde secde yüceltirsin.
14: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
0: Peki Ehl-i Sünnet ne diyor? İnsan iradesini putlaştırıyor mu? Hayır. İradeyi ikiye mi ayırıyor? Evet. Külli irade Allah'ın katında, cüz'i irade insanın elinde diyor. Allah her şeyi bilir mi diyor? Bilir diyor. Bunların ne anlama geldiğini biraz sonra biraz anlayacağız. Peki bu manada burada söylendiği gibi insanın iradesini farklı bir biçimde yok sayma adına bir adım atıyor mu? Hayır. Tam bir orta yol, sahabenin yolu, peygamberin yolu, selefi salihinin o söyledikleri yol. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bu uçlara dalmadan, uçlarda gezmeden, uçların bize telkin ettiği şeyler çerçevesinde de meseleye bakmadan, kader meselesi dendiği zaman çok soru sorulur da olmazsa olmaz bu meclisimizde konuşulması gereken 5 ana soruya ben cevap vereceğim. Ancak öyle altından kalkabilirim. Yoksa meseleyi açtık mı onlarca ders lazım bize. 5 tane soru sorayım sizin adınıza. 5'ine de kısa kısa cevap vereyim. Öylece dersimizi de nihayete erdirmiş olalım. Sorulardan birisi şu. En fazla sorulan sorular. Yani bu yeni sorulardan, moda sorulardan birisi. Bu ilk soru da onun için birinci soru olarak karşımızda. Ne diyorlar? Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim Bakara 177, Bakara 284, 285 ve Nisa 136. Bu ayetlerin not alıp sonra siz biraz daha detaylı bakabilirsiniz. Nisa 136. ayetlerde iman esaslarından 5 tanesini sayarken neden kadere imanı saymaz? Kur'an'ın açıkça saymaması, kadere imanın sonradan iman esaslarına eklenmiştir

iddiasını güçlendirmez mi? Bakıyoruz ayetlere, gerçekten öyle mi bu söylenen ayetlerde? Evet öyle. İki tanesinde beş esas, bir tanesinde dört esas sayılır. Ve iki, üç ayet grubunda da kadere iman sayılmaz. Peki buradan yola çıkarak Allah eğer iman esaslarından biri olsaydı onu da buraya alırdı diyerek kadere iman meselesi sonradan ortaya çıkmıştır. Emevilerin uydurduğu bir şeydir. Bu İslam dünyasına sonradan ortaya çıkan bir tartışmanın malzemesidir diyerek bir çıkışla ortaya çıkabilir miyiz? Allah aşkına Kur'an şimdi mi nazil oldu bize? Yani hiç kimsenin haberi yoktu 14 asırdır bu 3 ayetten. Bizim mi yeni haberimiz oldu? Ne dediğimizin bilmem farkında mıyız? Hiç kimse mi okumadı bu ayetleri? Kadere imanı konuşan insanlar, kitaplarına yazan insanlar, iman esasları olarak söyleyen insanlar bu ayetleri hiç görmediler mi? Yoksa ortada başka bir şey mi var? Kıymetli kardeşlerim, Allah'a iman dediğimiz zaman biz neyi anlıyoruz? Kur'an'ın iki kapağı arasında söylenen her esası anlıyoruz. Peki bu altı esas nereden çıktı ortaya? Niye özellikle altı tane iman şartı diye önümüze çıktı? Onun sünnette karşılığı var. Diyelim ki bu arkadaşlarımız sünneti kabul etmiyorlar. Biz de Kur'an'ın üzerinden konuşalım. Kur'an'da bazı meseleler, Allah'a iman meselesini anlatırken sadece Allah'a iman diyerek geçtiği yerler olduğu gibi Kur'an'ın ayetleri içerisinde Allah'ın zati sıfatları, fiili sıfatları ayrıca gündeme getirilmez mi? Onlardan bir tanesinin inkarı da Allah'a iman meselesini zedelemez mi? Yüzü aşkın Esma-ül Hüsna var ve bu Esma-ül Hüsna'ların hepsinin konu itibariyle, alan itibariyle özel alanları var. Onlardan bir tanesinin zedelenmesi Allah'a iman meselesini zedelemez mi? Öyleyse eğer iman esasları sayılan beş tanedir deyip kestirip atmak ne kadar doğrudur? Bugün biz ilim, irade, tekvin, kudret sıfatlarından bahsettiğimiz zaman aslında bir yönüyle kadere iman meselesinden de bahsetmiş olmuyor muyuz? İlim meselesinin bahsi değil midir zaten kadere iman meselesi? Dolayısıyla burada sadece 3 ayete bakıp da burada sayılanlar 5 tanedir. Dolayısıyla kadere iman meselesi sonradan ortaya çıkmıştır deyip kestirip atmak doğru bir şey değildir. Bakın Kur'an'ımızın şöyle bir üslubu var. Rabbimiz söyler, emirleri, yasakları, bilgileri söyler. Buna iman edin de demez. Ama mümin anlar ki burada Rabbimiz bunları söylemesi imandan dolayıdır. Hadid suresinin 22. ve 23. ayetleri. Bakın Rabbimiz ne diyor? Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Ne dedi Rabbimiz? Kaderi dedi. Bunu söyleyince iman edin demeye gerek var mıdır? Mümin zaten iman eder. Ama tebyin görevi sallallahu aleyhi ve sellem'de ya, böyle bir vazifesi var ya, o da bu meseleyi bize izah ederken yine Kur'an çerçevesinde bakın Rabbimizin dediği bu, bunlar imanın esasları diyerek bize beyan eder. Dolayısıyla Kur'an'dan birkaç ayetle yola çıkarak iman esaslarını tespit etmemiz mümkün olmaz. Burada söylenenleri bir bütün olarak ele almak durumundayız. İkinci sorumuz. Kur'an-ı Kerim'de kadere kökünden türetilen birçok kelime geçer. Bu kelimelerin geçtiği ayetlerin hiçbiri kadere imandan açıkça söz etmez. Öyle soruyorlar. Sorulan soruları ben söylüyorum. Geçtiği yerlerde takdir, ölçü, miktar, yasa, kanun vesaire anlamlarda kullanılmıştır. Kur'an'da kadere imanı açıkça söyleyen ayet veya ayetler var mıdır? Var mıdır? Vardır. Dolaylı ayetleri değil, doğrudan ayetleri söyleyeyim size, en az 30 tanedir.
Vereyim mi ayetlerin rakamlarını? Bir bakın. Ama bakarken böyle son yıllarda yazılmış meallerden bakmayın. O mealleri yazanlar zaten o kelimelere o anlamları vermişler. Onun için Kur'an'da yok. Kur'an'da yok değil, mealde yok. Ama Kur'an'da bulmak istiyorsan metni de okursun. Güvendiğin bir tefsiri de okursun. Var mı yok mu görürsün o zaman. Ben ayet numaralarını vereyim. Siz ehil bir tefsirde meseleyi okuyun. Ahzab suresi 38. ayet. En'am suresi 59. ayet. Enfal suresi 42. ayet. Kamer suresi 49, 52, 53. ayetler. Furkan suresi 1. ve 2. ayetler. Hadid suresi 22-23. Tevbe 51, Tegabün 11, İnsan 60. İlahir. Bu ayetlerin hepsinde kadere iman meselesi doğrudan anlatılan meseledir. Ama birkaç tane örnek vermek gerekirse, mesela Kehf suresi bu nazarla okunduğu zaman aslında baştan başa bize kadere iman meselesini anlatır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama o doğrudan gelen inşallah demedikçe bir şey söyleme ayeti uyarısı aslında bir yönüyle kaderle bağlantılıdır. Kehf suresinin 24. ayeti. Ancak yine biz meseleyi doğrudan mesajlarla sınırlı tutarsak, Hazreti Musa ile kullardan bir kul yani Hazreti Hızır arasındaki o yolculuk nasıl anlayacağız onu? Üç tane meseleden bahsediyor. Geminin delinmesi, yetim çocuk ve yıkık duvarın düzeltilmesi. Allah aşkına levh-i mahfuzda yazılmış o bilgilerin bir yönüyle Hazreti Musa ile Hazreti Hızır arasındaki o kıssalardaki karşılığı değil midir? Oradaki o hadise başlı başına bize o üç hadisede başlı başına bize o mesajları anlatır. Ama ben size çok daha rahat anlayacağınız bir örnek vereyim. Ne örneğini vereceğim biliyor musunuz? Tebbet suresini vereceğim. Tebbet suresinin kaderle ne alakası var? Var mı yok mu? Biraz irdeleyelim isterseniz. Ne zaman nazil oluyor bu ayet? En ittifak edilen görüşe göre nübüvvetin 3. yılında. 4 de söyleyen var. 2'nin sonu da söyleyen var. 3. yıl diyelim biz. 3. yıl nazil oluyor bu süre. Kaç yıl yaşıyor Ebu Leheb o sürenin arkasından? Bedir'in arkasından Hicri 2'de ölüyor. Yani tam 15 yıl değil mi? 3. yıl şey yaparsak 10 yıl 12 yıl affedersiniz 12 yıl. Peki hanımı Ümmü Cemil ne zaman ölüyor? Bilgi net belli değil. Ancak bazı rivayetlerden yola çıkarak şu bilgiyi elde edebiliyoruz. Çok büyük ihtimalle sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra. Ebu Cehil'in Ümmü Cemil'le olan o evliliğinden çocukları var. Utbe var, Uteybe var, Muattif var, Azze var, Durre var, Halide var. 3 kız, 3 oğlan var. 6 tane çocuktan bir tanesi dışında 5'i de iman ediyor. Ama Uteybe Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı nübüvvetin o sonrasında o bilinen hadise üzerine yani hanımlarını boşama meselesinden sonra çok Efendimiz'i rencide edip toplum üzerinin önünde de küçük düşürdüğü zaman bir yaptığı beddua ve o bedduanın neticesinde de küfür üzere ölmesine dair bilgiyi biliyoruz. Bu bilgiler ışığında meseleye baktığımız zaman Allah Tebbet suresini indirince Ebu Leheb'in de hanımı Ümmü Cemil'in de küfür adına birbirlerine olan desteklerinden dolayı cehennemdeki akıbetlerini söyledi. Az bir şey akılları çalışsaydı, zaten akılları çalışsaydı Müslüman olurlardı, o ayrı bir mesele. Akılları çalışsalardı Kur'an'ın o hükmünü iptal etme adına Müslüman olduklarını söyleyebilirlerdi. Ve söyleselerdi de bu manada insanların kafasına şüphe düşürürlerdi. Söylemediler. Peki İslam'ın sesini kısmak için 40 tane olay dümen çeviren o günün insanları
bir tanesinin aklına gelmez mi Ebu Leheb'e gidip bunu söylemek ya da Ümmü Cemil'e sonraki süreçte? Gelmez. Allah

Bunlar karşımızda dururken kalkıp da kadere iman meselesi Kur'an'da ayet olarak anlatılıyor mu anlatılmıyor mu meselesini ayrıca sormak boşuna zait bir meseledir karşımızda. Kardeşlerim, şimdi Kamer suresinin 49. ayetine bir daha geri dönelim. Bu ayetin sebebi nüzulü adına kitaplara baktığınız zaman şu bilgiyi göreceksiniz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla Mekke müşrikleri kader konusunda tartıştılar ve bu ayetler indi. Bakın kaynaklarını da vereyim size, gittiğinizde bakın. Müslim'in kader babının 19 numaralı hadisi, Tirmizi'nin tefsirül Kur'an 3290, Ahmet bin Hanbel'in müsnedi cilt 2 sayfa 444-476 ve daha başka ayetler. Mekke müşriklerinin sorularının üzerine bu ayetler indiği söyleniyor. Vahidinin esbabı nüzulünde farklı bir rivayet var. Necran Hristiyanlarının sorduğu soru üzerine bu ayetler iniyor deniyor. Ancak şu bilgiyi unutmamamız lazım. Bazen inmiş bazı ayetler Peygamber aleyhissalatü vesselama ya hatırlatılır ya da Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendi hatırlar, bir olay ortaya çıktığı zaman o anda da nakledebilir. O anda da o ayeti okuyabilir. Bu bilgiden dolayı da bazıları o ayeti daha önceden nazil olduğunu bilmiyorlarsa o anda indiğini zannedebilirler. Necran Hristiyanları biliyorsunuz Medine döneminin sonlarındadır ama Kamer suresinin Mekki bir sure olduğu her halinden belli. Ne diyor o ayet? 47. ayetten itibaren okuyalım. Şüphesiz suçlular sapıklık ve çılgınlık içindedirler. O gün yüzüstü ateşe sürüklendiklerinde cehennemin elemini tadın denir o müşriklere ve o münkirlere. 49. ayet. Muhakkak ki biz her şeyi bir kaderle yarattık. İnne kulle şeyin halaknahu bi kader. Her şeyi bir kaderle yarattık. Onların yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Küçük büyük her şey satır satır yazılıdır. Allah yazmış, yazılmış, levh-i mahfuz bunları kaydetmiş. Bunlar kayıtlı ve bu bilgiler Allah katında mahfuz. Bunu bir kere bilelim ve Kur'an'da buna ait de onlarca vurgu yaptığını bilelim. Üçüncü soru şu. Kadere iman meselesi sahabe ve tabi'in döneminde hiç mevzu olmuş mudur? Bu konunun Emevi dönemi sonrası ortaya çıktığı ve Emevilerin kendi zulümlerini perdelemek maksadıyla iman esaslarına ek yapıldığı söyleniyor. Bu iddia doğru mu? Emeviler bunu kullandılar mı? Mesela Hazreti Hüseyin'i katledenler Hüseyin'i Allah öldürdü dediler mi? Dediler. Peki kim dedi ki size Emevilerin o görüşü ehli sünnetin görüşüdür diye? Ehli sünnetin imamları kimi sayacaksanız sayın hepsi Emevilerden çektikleri kadar başka hiçbir yerden çekmediler. Sonraki süreçte Emevilerden sonra gelen Abbasilerle de çektiler. Allah aşkına siz ehli sünnet imamlarını ne zannediyorsunuz? Yani oturdular saraylarda, krallar ne dedi, melikler ne dedi, onların dediklerini tasdik ettiler öyle mi? Bakın Ebu Hanife'ye görürsünüz ne olduğunu. İmam-ı Şafii'nin çektiğini kim çekti Allah aşkına? Ehli beyte destek verdiği için neler neler çekti. Ondan sonra o sözü söyledi. Eğer ehli beyti sevmek rafizilikse cin de şahit olsun, ins de şahit olsun ki ben rafiziyim dedi. Bu sözü söylettiler en sonunda İmam Şafii'ye. İmam Malik'in çektiklerini okuduğunuz zaman görürsünüz. Devrin sultası Muvatta'yı devletin resmi bir kitabı olarak edinmek istediği zaman İmam Malik'in tavrını okuyun. Okuyun da İmamlarımızın devletle, siyasetle, o günkü siyasetle aralarına ne kadar mesafe koyduklarını görürsünüz. Ya Ahmet bin Hanbel'i söylemeye gerek var mı? Onun çektikleri belli zaten. Onun kameti alimlerimizin isabetle belirttikleri gibi Hazreti Ebu Bekir'in ridde hadiselerindeki kameti gibidir. Hazreti Ebu Bekir'in riddedeki kameti neyse Ahmet bin Hanbel'in mihnedeki kameti aynıdır. Yani ümmeti koruma adına, ümmeti muhafaza etme adına hiçbir şeye eyvallah demeyin.

bilmediler. Ne kaybedeceklerini ne kazanacaklarına bakmadılar. Allah adına dinin intikal ve muhafazasında o ana damarı koruma adına 50 bin tane meseleyle boğuştular. 50 bin tane derdin, sıkıntının muhatabı oldular. Kalkıp bunlar ortadayken ehli sünnetin şu anki görüşünü Emevilerden intikal eden görüş gibi lanse etmek en başta bu selef ulemasının tamamına haksızlık olur. Allah böyle bir haksızlığa bizleri düşürmesin. Peki gerçekten kader meselesi sonradan ortaya çıkmış bir mesele mi? Hayır. En temel hadis kitaplarına bakın. Babul Kader diye bir bab göreceksiniz. İmam Bukhari'nin kader babında 26 tane hadis var. Ne işi var İmam Bukhari'nin sayende o hadislerin? Size rahat ulaşabileceğiniz bir şey söyleyeyim. Doğrudan sallallahu aleyhi ve sellemin 14-15 hadis kitabında geçen kaderle ilgili hadis sayısı 80'in üzerindedir. Ama 50 tanesini böyle derli toplu göreceğiniz bir eser söyleyeyim size. Türkçe rahat ulaşabilirsiniz. Rudani'nin Cemul Fevaidi, büyük hadis külliyatı diye tercüme edilmiş biliyorsunuz. Orada da kader babı var. 50 taneye yakın hadis orada var. Bakın kaynaklarda var. Müracaat etmek istediğinizin şerhlerine müracaat edin bakın. Ve anlamaya çalışın. Ve bu meselenin ne zamandan beri İslam dünyasında ta peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sorulan sorular üzerinden şekillenerek sahabeye intikal ettiğini, sahabeden de sonraki sürece nasıl intikal ettiğini göreceksiniz. Örnek olsun diye sahabenin dünyasından iki tane örnek vereyim size. Tabi'in neslinin önemli simalarından Abdullah İbni Deylemi kendisi başından geçen bir hadiseyi anlatıyor. Diyor ki kader konusunda içimde bazı şüpheler oluştu. Bir türlü kendimi ikna edemedim. Ve dedim ki gideyim Übey İbni Kâb'a meseleyi sorayım. Übey İbni Kâb radıyallahu anh meşhur ve çok önemli bir isimdir biliyorsunuz. Ensardan Kur'an muallimi olan fetva verebilecek kadar da ilmi seviyesi sahabe içerisinde öne çıkan bir isimdir. Vardım diyor yanına. Halimi anlattım. Dedim ki böyle böyle bir durumum var. Übey İbni Kâb bana konuşmaya başladı. Kaderi ispat yok. Kadere ait çok söz de yok. Dikkat edin. Sözleri aynen okuyacağım size. Diyor ki eğer Allah göklerinde ve yerlerinde bulunan halka azap etseydi onlara zulmetmiş sayılmazdı. Bakın şüphe var ya şahısta. Übey İbni Kâb da bunu söylüyor. Eğer Allah göklerde ve yerde bulunan yani varlık alemi içerisinde bulunan kim varsa onların hepsine azap etseydi yine de onlara zulmetmiş olmazdı. Eğer onlara rahmetle muamele etseydi bu onlar için amellerinin karşılığından daha hayırlı olurdu. Eğer sen Allah yolunda Uhud Dağı kadar altın harcasan, kadere iman etmedikçe kaderde sana isabet eden şeyin sana mutlaka erişeceğine, kaderde sana isabet etmeyen şeyin de sana erişmeyeceğini bilmedikçe Allah bunu senden kabul etmez. Dikkat buyurun son cümleye. Eğer bundan başka bir inanç üzerinde ölürsen cehenneme girersin. Oradan çıktım diyor. Abdullah İbni Mesud'un yanına gittim, ona da anlattım, o da aynı bu şeyleri söyledi bana. Oradan çıktım, Huzeyfetül Yemani'nin yanına gittim, aynı şeyleri söyledi bana. Oradan çıktım, Zeyd bin Sabit'e gittim, aynı şeyleri söyledi bana. Ve ondan sonra kalbim tatmin oldu diyor. Bu rivayetin de kaynağını vereyim size. Ebu Davud'un Babul Kader, Bab fil Kader 4699 numaralı hadis. Bunun gibi onlarca rivayet okuruz biz sahabenin dünyasından. Ama bir rivayet var ki kaderle irade arasındaki bağı da bize verir. Ona geleceğim. En son soru zaten o ama şimdiden bir zemin olsun zihinlerinizde. Hazreti Ömer'in hilafet günleri Hazreti Ömer İslam coğrafyasını dolaşmaya çıkıyor. Yönü Şam'dır. Şam'a gidecek. Ta uç noktalarda İslam ordularını ve İslam toplumunu ziyaret edecek. Tebuk bölgesine gelince orada konaklıyor.
O günde Şam bölgesinin komutanı olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah Hazreti Ömer'i yormama adına, karşılama adına Tebuk'a geliyor. Birbirleriyle karşılaşıyorlar. Hatta ondan önce Hazreti Ömer ikide bir soruyor. Kardeşim nerede? Kardeşim nerede? En son biri soruyor. Kardeşin kim? Ey emir el müminin kim olacak diyor. Ümmetin emini Ebu Ubeyde İbni Cerrah. Geliyor, sarılıyorlar birbirlerine, hasret gideriyorlar ve birkaç gün o Tebuk bölgesinde beraberce kalıyorlar. Tam hareket edecekler beraberce, haberci haberi getiriyor. Şam bölgesinde müthiş bir veba salgını yayılmış ve insanlar içerisinde bu salgın gün geçtikçe daha fazla yaygınlık kazanıyor. O anda sahabeyle istişare ediyor Hazreti Ömer ve oraya gitmeme kararı alıyor. O kararı söyleyince Ebu Ubeyde İbni Cerrah bir teslimiyet kahramanıdır. Onun da farklı bir kameti vardır. Orada Hazreti Ömer'e şunu söylüyor. Ey emir el müminin, korktun mu? Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Ne söylüyor Hazreti Ömer? Söz şudur. Allah'ın kaderinden başka bir kaderine kaçıyorum. Allah senden ebeden razı olsun. Söz budur işte. Allah'ın kaderinden başka bir kadere kaçıyorum. Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın yüzündeki o hoşnutsuzluk ifadesini görünce açıklıyor Ömer. Ömer kaderi anlatıyor bize. Her şeyi anlattığı gibi kaderi de anlatıyor. Ey Ebu Ubeyde diyor. Senin bir sürü deven olsa. Önünde de iki tane bahçe olsa. Bir bahçede çokça ot olsa, ağaç olsa. Bir bahçede çorak olsa. Sen o iki bahçeyi de bilsen, develerini alıp otu bol olan o bahçede getirip otlatsan, Allah'ın kaderine göre hareket etmiş olur musun? Olurum diyor. Peki orada değil de çorak olan yere gitsen, Allah'ın kaderine göre hareket etmiş olur musun? Olurum diyor. E ben de bunu yaptım diyor. Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine gittim. Allah'ın kaderi belli ama onu ben bilmiyorum. Ben bilmediğim için irademi sonuna kadar kullanmalıyım. Hazreti Ömer'in dediği bu. Bu. Şimdi ben size sorayım. Soru var. Beşinci soruda geleceğim. Evlilik kader mi irade mi? Kader diyenler bir el kaldırsın. İrade diyenler, ikisi diyenler. Üçüncü bir şık. Peki. Şimdi bakacağız neymiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o mübarek ellerinde yetişen sahabe-i kiram efendilerimizin kadere karşı yaklaşımı böyle. Hazreti Ömer'in bu rivayetini hiç unutmayın. Başka rivayetler de var ama zamanı kullanma adına biraz hızlı geçeceğim. Gelelim dördüncü soruya. Diyorlar ki bize imanın ve İslam'ın şartlarını en detaylı şekilde anlatan rivayet Cibril rivayetidir. Doğru mu? Doğru. Ancak bu rivayetin İmam Bukhari'de geçen varyantında Kur'an'ın saydığı 5 esas yer almasına karşın kadere iman sayılmaz. Bu da kadere iman şartının olmadığı anlamına gelmez mi? Sorular esaslı. Ve gerçekten bilmiyorsanız dersiniz ki evet bak çok mantıklı, buradan da bir şeyler çıkar bize ama buradan da ekmek çıkmıyor. Neden? İmam Bukhari'nin aktardığı o hadis, o meşhur Cibril hadisi ki İmam Kurtubi çok güzel bir şey söylüyor. Ne diyor biliyor musunuz o hadis için? Ümmü sünne, sünnetin anasıdır diyor o hadis. Yani o meşhur Cibril hadisi İmam Kurtubi'nin dilinde böyledir. Sünnetin anasıdır. O hadis evet iman esaslarını, İslam'ın esaslarını, şartlarını, ihsanın tanımını, kıyamet alametlerinin neler olduğunu bize aktarır. Ancak İmam Bukhari'nin kitabında geçen o rivayet bugün bizim hadis kitaplarımızda mevcut olan rivayetlerden sadece bir tanesidir. İmam Bukhari'den önce de o rivayeti aktaran ve bize nakleden kitaplarımız var, hadis kitaplarımız. İmam Bukhari'den sonra da var. Ve sadece bu rivayetin naklini bize ulaştıran, nakleden sahabi efendimiz Ebu Hureyre değildir. İmam Bukhari'nin aldığı rivayet Ebu Hureyre rivayetidir. Ancak bakın hadis kitaplarına,
tam 34 tane farklı varyant göreceksiniz. Bakın. Bu önemli bir şey. Şimdi de hemen ön yargıda bulunmayın. İşte bakın bu kadar ihtilaf olduğu için içinden çıkamayız falan diye. Aslında çok önemli bir şey de öğretecek bize. Hadisler nasıl anlaşılır, nasıl anlaşılmalı? Bu konuda da önemli ipuçları yakalayacağız. Bu soruya karşı verilecek cevapla. Abdullah İbni Ömer'in babası Hazreti Ömer'den aktardığı 9 rivayet. Sadece Abdullah İbni Ömer'in aktardığı 12 rivayet. Ebu Hureyre'nin aktardığı 6 rivayet, Ebu Hureyre ile Ebu Zer'in beraberce aktardıkları 2 rivayet, Enes bin Malik'in aktardığı 2 rivayet, Abdullah İbni Abbas'ın aktardığı 2 rivayet, Cerir bin Abdullah'ın aktardığı 1 rivayet. İmam Bukhari bu 34 rivayetten bir tanesini alıyor. Hangi rivayeti alıyor? Ebu Hureyre'nin rivayetini alıyor. Bakıyoruz Ebu Hureyre rivayetine, orada İslam'ın şartları da sayılıyor. İslam'ın şartlarını Ebu Hureyre'nin Bukhari'de geçtiği nakliyle okuyalım. İslam odur ki Allah'a ibadet etmek, ona şirk koşmamak, namazı ikame etmek, zekatı vermek, Ramazan'da oruç tutmak. Eksik kaldı mı? Ne yok? Hac yok. Şimdi biz bu rivayetin üzerinden kalkıp diyebilir miyiz? Bu rivayette hac yok, o zaman hac İslam'ın şartı değildir diyemeyiz. Bu bir dursun zihnimizde. İmanın esaslarına gelin. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Allah'a kavuşmaya, peygamberlerine ve kıyamette yeniden dirilmeye inanmaktır. Ne yok? Kadere iman yok. İman esaslarında kadere iman yok. İslam'ın esaslarında, İslam'ın şartlarında hac yok. Ama kimse haccı konuşmuyor. Çünkü onu söylese onlarca başka şey var. Orada kadere iman lazım. Onun için o bizim işimize yaradığı için onu konuşuyoruz. Bukhari'nin rivayeti böyle bir rivayet. Arkasından da kıyamet alametleri ve öncesinde ihsan anlatılır. Peki neden Ebu Hureyre neden nakletmemiş olabilir? İhtimalleri konuşalım. Bir, rivayeti Hazreti Peygamber'den duyarken yanlış ya da eksik duymuş olabilir ve öyle nakletmiş olabilir. Olabilir mi? Olabilir, insandır. Sahabi de olsa insandır ve bunu yapabilir. Ama bu değil. Olay başka bir şey. İki, rivayeti Hazreti Peygamber'den duyarken tam duymuştur da zaman içerisinde, süreç içerisinde unutmuştur o iki kelimeyi, naklederken öyle nakletmiştir. Olabilir mi? Olabilir. Ama bu da değil. Üçüncüsü, çok bilinen hakikatler olduğu için dikkat etmeden nakletmiş olabilir. Olabilir mi? Bu da olabilir ama bu da değil. Peki nedir mesele? Mesele var. Meselesiz bir şey yok. Bizim medar iftiharımız ilmi müktesebatımızın tamamı, ama özel olarak hadis ilmi var ya, yani insanı kendine hayran bırakan bir ilimdir. İnanın orada oluşan o isnat sistemi var ya, bugün birileri anlamıyor bunu. İsnat sistemini şöyle zannediyor: dinde olmayan bazı şeyleri dinin içerisine dahil etmek. Haşa. Dinde olmayan bazı şeyleri dinin dışında bırakmak. İsnat sisteminin anlamı budur. O sistem oluşturulur ki dine ait olmayan şeyler dışarıda tutulsun ve bunun için ulema kılı kırk yarar ve öyle bir hassasiyetle, öyle bir ilmi tetikle bu manada işler yapılır ki az bir şey bu konuda meselenin içine vakıf olanlar ne demek istediğimi anlayacaklar. Peki nedir mesele? Meselenin şöyle bir boyutu var. Sahabe hadisi naklederken bazen sebebi vurudu söyler, bazen söylemez. Bazen de kendisine sorulan soruya cevap vermek için o hadisi getirir söyler. O sorunun ne olduğunu bazı hadis kitapları nakletmezler. Bu Cibril hadisi diye kaynaklarımızda olan 34 rivayetin sorulan sorular üzerinden arttığını görüyoruz. Ve o sorulan soruları da 4 başlıkta topluyoruz. Birincisi, o gün İslam dünyasında kadere inanmayanlar çoğalmasına karşın gelip kadere iman meselesini sahabeye soruyorlar ve sahabe meşhur Cibril hadisini naklediyor.
Bu konuda en meşhur rivayet Abdullah İbni Ömer'in rivayetidir ve Müslim'de geçen rivayettir. Biraz sonra o rivayetin başını size aktaracağım. İkincisi, Hazreti Peygamber'in mescidine ait bilgiler soruyorlar. Diyorlar ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın mescidinde ne vardı? Efendimiz sohbet ederken nasıl ederdi? Sohbet adabı nasıldı? Sohbet ederken sahabe nasıl otururdu? Sallallahu aleyhi ve sellem nasıl otururdu? Bu sorularla karşılaştığı zaman sahabe cevap adına Cibril hadisini naklederdi. Naklederken Cibril'le peygamber arasındaki o konuşmalara çok fazla dikkat etmezdi. Çünkü öncesinde sorulan soruya cevap verirlerdi. Ebu Hureyre'nin naklettiği rivayet böyle bir rivayettir. Üçüncüsü, Hazreti Peygamber'in sahabeye dini nasıl öğrettiğine dair sorular soruyorlardı. Onlar da bu Cibril hadisini söyleyerek dinin nasıl peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öğretildiğine getirilen izahlar sadedinde bu hadisi naklediyorlardı. İshak İbni Rahuye'den gelen bir başka Ebu Hureyre rivayeti böyledir. Dördüncüsü, vahiy meleği Cebrail hakkında sorulan sorular cevaplar verilirdi. Cibril hadisi zaten Cebrail işin içerisinde. O hadis anlatılırdı. Bakın, dört ana gruba ayırdık. Belki biraz daha ciddi bir araştırma yapılsa sorular şekillenebilirdi. Geliyor şimdi Ebu Davud'dan okuyoruz. Ebu Hureyre'ye şu soruluyor. Diyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde kendine özel bir mekan edinmiş miydi, edinmemiş miydi? Cevap veriyor Ebu Hureyre. Ebu Zer'le beraber diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işin bidayetinde ashabının arasında oturur. Dışarıdan birisi geldiği zaman şöyle bir bakar cemaate, kimin Resulullah olduğu anlaşılmazdı. Çünkü hepsinin içinde sıradan bir fert gibi oturuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da onun tanınmamasına ve nerede olduğu bilinmemesine sebep olduğu için yabancılar tarafından sorulara muhatap olunurdu. Bu nedenle ilerleyen süreçlerde Resulullah'a sahabe dedi ki ya Resulallah, sana özel bir yer yapalım, o yerde otur, insanlar da seni daha iyi görsün, dışarıdan gelenler de senin Allah'ın peygamberi olduğunu bilsinler. Bunun üzerine bir yer yapıldı, mahal, dükkan diye geçiyor Arapçadaki ibaresine, dükkan yani biraz yüksekçe bir yer, oraya oturdu sallallahu aleyhi ve sellem, böylelikle sahabeyle sohbet etti. Bunu söyledikten sonra örnek olarak da Ebu Hureyre meşhur Cibril hadisini söylüyor. Söylerken de asıl mesele nedir orada? Asıl mesele Allah Resulü'nün mescidini tasvir etmek. Onun için hadisin geri kalan kısmı konusunda çok dikkatle davranmıyor. İşte sahabe böyle bir özellikle rivayet ediyor. Sonradan gelen hadis uleması da bu konuda bazı şeylere dikkate alarak sınıflandırmayı bunun üzerine yapıyor. Peki bizim asıl meselemiz ne? Kader meselesi. Kader meselesine sorulan soruya Cibril hadisini konuştuğumuz zaman müracaat edeceğimiz yer neresi? Müslim hadisi. Bakın o hadisi de bize kim naklediyor? Yahya İbni Ya'mer diyor ki Basra'da kaderi ilk inkar eden şahıs Ma'bed el-Cüheni idi. Bu zat kaderi inkar meselesini konuşmaya başlayınca bizde çok rahatsızlık oluştu. Dedi ki varalım peygamber şehrine. Allah Resulü'nün sahabesi daha hayattayken bu meselenin aslını ona soralım. Vardık diyor. Humeyd İbni Abdirrahman el-Himyeri ile beraber gittik. Ya bir hacdı ya bir umreydi. Kendi içimizden de şunu geçiriyorduk. Diyorduk ki keşke Allah Resulü'nün mescidine gitsek. Gittiğimiz zaman da peygamberin sahabilerinden birini görsek ve bu meseleyi ona sorsak. Gittik Mescid-i Nebevi'ye, ne görelim? Abdullah İbni Ömer oturuyor. Allah'a hamd ettik. Ben Abdullah İbni Ömer'in sağına, arkadaşım Hümeyt ise soluna oturdu. Ve başladık başımızdan geçenleri anlatmaya. Dedik ki ey Allah Resulü'nün sahabisi ya da künyesiyle ey Ebu Abdurrahman,
Bizim içimizde bazı kimseler zuhur etti. Allah aşkına ifadelere dikkat edin, sanki bugünü anlatıyor. Bizim içimizde bazı kimseler zuhur etti. Bunlar Kur'an

Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar ve çok ince meseleler bulup çıkarmaya çalışıyorlar. Kur'an-ı Kerim okuyorlar ve çok ince meseleler bulup çıkarmaya çalışıyorlar. Onların durumları şöyle, bunlardan bazıları da kaderi inkar ediyor. Biz diyor bunu söyleyince Abdullah İbni Ömer'e bir anda gadaplandı. Biraz önce tasvir ettiğim kadar ayrıntılı yok ama sinirlendiğine dair bir bilgi var orada. Ve üç kez dedi ki onlar eğer kaderi inkar ediyorlarsa ben onlardan beriyim, onlar da benden beridir. Ben onlardan beriyim, onlar da benden beridir. Üç kez bunu tekrar etti. Sonra dedi ki onlara gittiğiniz zaman deyin ki onlarla karşılaştığınızda onlara şu haberimi verin. Deyin ki Allah'a kasem olsun ki onlardan birinin Uhud Dağı kadar altını olsa ve hepsini de hayır yolunda harcasa kadere inanmadıkça Allah onların hayrını kabul etmez. Ve bunun arkasından da meşhur Cibril hadisini İslam'ın 5 esas üzere, imanın 6 esas üzere, arkasından ihsanın tarifi, arkasından kıyamet alametlerini en kamil bir biçimde söyledi. Niçin? Çünkü orada soru soran zaten kader meselesini soruyor. Öyle sorduğu için kamilen o mesele nazara verilmeli. Buradaki rivayet aralarındaki farklılığın meselesi budur. Bu konuda da çok şey söylenir de vakitte bitti. Şimdi ben size desem ki evlilik kader midir yoksa irade midir, haftaya kalsın, olmaz. Haftaya yokuz zaten burada. Buna ait de birkaç şey söyleyeceğim, sözlerimi bitireceğim. Kıymetli kardeşlerim, kader meselesini çok net bir biçimde anlayabilmemiz için üç kavramı anlamak durumundayız. Üç kavramı anlamasak biz kaderi anlamayız. Üç kavramı anladığımız zaman kaderi tamamen anlar mıyız? Yine anlamayız. En azından yüreğimizde oluşan bazı sıkıntılara cevap buluruz. Ve ihtimal ki dışarıdan gelen şüphelere karşı, tereddütlere karşı da iç dünyamızda farklı bir mekanizma oluştururuz. Nedir bu üç kavram? Bir, ezel. İki, ilim. Üç, irade. Bu üç şeyi bilirsek kader meselesini biraz olsun anlarız. Bir, ezel. Nedir ezel? Geçmiş. İnsan için doğru. Peki Allah için? Allah için geçmiş, hal ve gelecektir. Bakın biz kavramlara insan nazarından ve insan üzerinden baktığımız için meseleyi anlayamıyoruz. Allah için ezel kavramını konuştuğumuz zaman üç hali de konuşmalıyız. Hem mazi, hem hal, hem müstakbel. Bu üç hal ezel kavramını Allah için konuştuğumuz zaman onun içerisine dahil etmek durumundayız. Eğer böyle etmezsek o zaman yanlış anlamış oluruz. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Dehr Allah'tır dedi. Ne demek? Zaman Allah'tır. Ne kastediliyor? Zamanı yaratan Allah'tır. Ben sorayım, siz cevap verin. Yaratan, yarattığının mahkumu mudur, hakimi midir? Hakimidir. Allah için zaman mefhumu yok. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Hiçbir zamana ve mekana kayıtlı değildir. İnsandır o. Yaratılandır o. Allah'tan konuşuyoruz. Allah'tan bahsediyoruz. Dolayısıyla Allah için bunu konuştuğumuz zaman zamandan ve mekandan münezzeh demek durumundayız. O halde Allah için geçmiş var mı? Allah için gelecek var mı? Allah için hal var mı? Hepsi Allah için aynıdır. Aynıdır, aynı değerlendirmek durumundadır. Olayı o kadar güzel anlatır ki Bediüzzaman, Allah kendisinden ebeden razı olsun, ayna örneğini verir. Şimdi ayna yerini kameraya terk etti. Ben kamera örneğini vereyim. Bir tane karşımda kamera var. Benim neremi görüyor? Yüzümü. Arkamı görüyor mu kamera? Görmüyor. Görüyor mu? Görmüyor. Arkamı görmüyor. Bir tane de burada olsa benim buramı görecek. Sağımı görecek. Bir tane de burada olsa
solumu görecek. Bir tane arkamda olsa arkamı görecek. Oğuzhan'a duyuracağım bunu, başıma iş açacağım. Bir tane de tepeme koysaydı Oğuzhan kamerayı ne yapacaktı? Her tarafı görecekti. Elimi uzattığım zaman bu tarafa, yukarıdaki kamera görecekti onu. Arkada bir şey yapsaydım yukarıdaki kamera görecekti. Sağda bir şey yaptığım zaman yukarıdaki kamera görecek. Önde bir şeyler karıştırsam görecekti. O yukarıdan bakış, yani o ayna üzerinden hali, istikbali ve maziyi yansıtmak, Allah'ın ezel ilminden üç hali de yansıtmasıdır. Peki böyle anlarsak ezeli biz, ezel kavramı zihnimizde böyle bir yerde oturursa, o zaman Allah'ın ezel noktasındaki ilmini konuştuğumuzda daha doğru şeyler söyleriz, değil mi? Bakın, beşeriyete ait kavramları sildik. Allah'a ait, Allah'ın zatıyla, fiilleriyle, sıfatlarıyla alakalı kavramları doğru konuşlandırarak konuşmaya başlıyoruz. Bu işin bir boyutu. Gelelim ilim boyutuna. İlme gelin. Şimdi ilim dediğimiz zaman Cenab-ı Hak için ne konuşuyoruz? Geçmişi bilir mi? Hali bilir mi? Geleceği bilir mi? Sadece Allah'ın bileceği. Yüreklerimizde sakladıklarımızı bilir mi? Ta kalbimizin 40. odasında ne varsa Rabbül Alemin olan Allah bilir mi? Bilir. Peki Allah kıyamete kadar yaratacağı bütün insanları bilir mi? Bilir. Hangisinin şakî, hangisinin sait olacağını bilir mi? Bilir. O yarattıkları kimle evlenecek bilir mi? Bilir. O yarattıklarından bazıları evlenmeyecek, onu da bilir mi? Bilir. O zaman niye kader demediniz siz evliliğe? Bakın, evlilik bu manada kader. Ama durun, daha bitmedi. Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Onun ilmi her şeyi kuşattığı için bildiğini yazmıştır. Bildiğini yazması iradeyi yok sayması anlamına gelir mi? Gelmez. Basit bir örnek üzerinden anlayalım. Şimdi ben mesela talebelerden birine diyorum ki falanca kitaptan çalışın, yarın imtihan var. Ama iyi tanıyorum o talebemi, biraz haylaz. Biliyorum ki çalışmayacak. Bir sıfır koyuyorum karnesine ya da yazılı kağıdına. Ertesi gün geliyor. Uzatıyorum sınav kağıdını. Yapmamış, sıfır almış. Çıkarıyorum not defterini, diyorum ki biliyordum zaten senin çalışmayacağını, ben sıfırı koydum. Talebe bana diyebilir mi ki sen sıfır yazdın diye ben sıfır aldım? O çalışmamıştı zaten. Ben biliyorum çalışmayacağını. Çalışmayacağını bildiğim için onu yazmıştım. Allah bizimle böyle bir münasebet kuracak. Bakın, çok basit bir örnek verdim. Biz diyemeyeceğiz Rabbimize, ya Rabbi sen yazdığın için biz onu yaptık. O biliyor. Onun bilgisi başka. Benim irademle yapacağım başka. Peki şimdi evlilik irade midir, kader midir sorusunu soralım. Evlenene kadar iradedir. Evlendikten sonra kaderdir. Hepsi de genel anlamda kaderdir. Neden? Evlenene kadar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sana söyledi, onlarca şey söyledi. Dindar olanı seç dedi, şuna dikkat et dedi, şunları gözet dedi, söyledi. Senin iradeni, tabir caizse çok hoş bir kelime değil ama anlaşılsın diye söyleyeyim, tırnak içerisinde tahrik etti. İradeni harekete geçir, iradenle bazı şeyleri yap dedi. Sen de sordun, soruşturdun, ettin, eyledin, yaptın. Ne oldu? Kaderine kavuştun. Öyleyse eğer dostum, niye endişeleniyorsun? Allah yazmış seninkini. Sen iradeni harekete geçir, ondan mesulsün. İradeni harekete geçir, iradeni sonuna kadar kullan. Bu konuda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sana ne söylemişse onların hepsine dikkat ederek bir şekliyle hareket et ve bu neticede evliliği İyi bir neticeyle, güzel bir sonuçla nihayete erdirme adına gayret içerisinde ol. Ama bil ki kaderden öte bir şey yok. Yaptığın şey kaderin
yaptığın şey senin iraden. Çok şey söylenir, fazla da sizin sabırlarınızı zorlamayayım. Mesela bir izdirari kadere, bir de ihtiyari kadere dikkat çekmemiz lazımdı. Sadece birer cümleyle söyleyeyim, siz biraz bakın. Allah'ın bir kere bizi mesul tutmadığı bazı kaderler vardır. Bize sordu mu Cenab-ı Hak nerede yaratacağını? Hayır. Ömrümüzü de bilmiyoruz, o takdir etmiş. Bize sormadıkları ızdırari kaderdir. Ama bizim mesuliyetimizin dairesinde olan, yani irademizle alakalı olan ihtiyari kaderdir. Ve biz ihtiyari kaderden mesulüz. Burayı da iyi anlayalım. İhtiyari kaderden mesulüz. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bu söylediklerimin hepsinin üzerinden size birkaç tane söz söyleyeyim, sözümü de bitireyim. Diyor ki kitabın ortasından konuşanlardan birisi, kadere iman eden kederden emin olur. Böyle midir? Elhak böyledir. Öyleyse bacım niye endişeleniyorsun, ben 30 yaşına geldim de halen evde kaldım diye. O evde kaldım sözü Müslümanın sözü değil. Müslüman o sözü söylemez zaten. Ben 35 yaşına geldim ama halen kısmetim açılmadı. Kim bağladı ki sen açmaya çalışıyorsun? Doğru konuş. Müslümanın kavramlarından konuş. Müslümanca konuş. Halen Allah rast getirmedi diye. Halen nasibim açılmadı diye. Halen nasibimi arıyorum diye. Kaderim bir yerde saklı, zarfın içinde duruyor. Ben de onu arıyorum diye. Müslümanca konuş. Ve kadere bu manada itimat et. Emin ol, kadere iman et ki her türlü kederden emin olasın. Eğer evlilik noktasında bu meseleyi, şu sözü doğru anlasak, yanlış şey yerlerde yanlış şeyleri aramayız. Ne hanım için ne erkek için başvuracağımız yerler sosyal medya denilen çöplük olmaz. Helal daireyle işi sınırlı tutarız ve bu manada başka vesileleri zorlarız. Helal dairenin de keyfe kafi olduğunu unutmadan hareket ederiz. Onun için kadere iman eden kederden emin olur. Şunu da unutma, nar tanelerini tek tek kabuğunun içine yerleştiren kudret aynı kudrettir zaten. Bil ki seni de hangi gönüle yerleştireceğini bilir. Sen unutulmazsın. Allah unutmaz. Hiç kimseyi unutmaz. Allah'tan bahsediyoruz Subhanehu ve Teala. Kimi unuttu ki seni unutsun? Nar tanelerini bile unutmadı, onları koydu da seni mi bir gönle koymayacak? Sen buna iman et ki her türlü kederden emin olasın. Bakın ne diyor sözün en güzelini söyleyenlerden birisi, ki aynısı zaten bildiğiniz için söylemiyorum. Beşer zulmeder ama kader adalet eder. Öyle midir? El hak öyledir. Zulmeden beşerdir. Ondan dolayı zelleye düşen peygamberlerimiz, başlarımızın tacı, bir zelle başlarından geçtikten sonra ne dediler? Ben nefsime zulmettim. Zulmeden benim ama kader adalet eder. Bugün de karşılaştığımız bazı şeylerde eğer biz zulmettikse, eğer başka beşerler bize zulmettiyse, bilin ki ahkemul hakimin olan ve kader kalemini elinde tutan Allah Subhanehu ve Teala işin neticesinde hesaba geldiği zaman adalet ortaya çıkacak. Bu dünyada bazı şeyleri kaybetmişsin, ne yazar? Alacaksın alacağını, bunu bil, kadere bu manada itimat et. Bakın ne diyor bir başka biri. Eğer Allah seni bana yazmışsa benden kaçışın yok. Lakin kader seni benden almışsa ağlamaya lüzum yok. Ne kadar güzel değil mi? Bilmiyorum doğru mu? Ama notlarımda öyleydi, çok da doğrulatamadım. Şems-i Tebrizi'ye ait bir sözmüş. Siz yine bir bakın doğru mu? Bir başka biri bakın ne diyor. O da kaderi çok iyi anlayan birisi olarak konuşuyor. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır.
Allah senden razı olsun. Sana uzun ömürler versin. O üstadımız Sezai Karakoç, Allah ömrüne bereket versin. Anlayan biri konuşuyor. Bakın, kadere isyan yok haşa. Kaderi devre dışı bırakmamak da yok. Karar

0: kelimesiyle kader kelimesi arasında da yakın bir bağ var. Ben o bağı da size emanet ediyorum. Son söz bir de dua olsun bu. Kula bela gelmez hak yazmadıkça, hak bela yazmaz kul azmadıkça. Allah kadere iman edenlerden etsin bizi. Allah kadere isyan edenlerden etmesin. İradenin hakkını verenlerden etsin bizi. İradesini sonuna kadar kullanarak onların mesuliyeti neyse onları ortaya koyup çıkan neticeye de el hayru fima vaka diyerek, olanda hayır vardır diyerek teslim olanlardan etsin bizi. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
6: Radyo Hedef, FM 91.8.
8: Ya Rabbi, göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimden düğümleri çöz, çöz ki söyleyeceklerim anlaşılsın.
9: ...91.8... gönül frekansınız, Radyo Hedef.
10: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
11: Radyo Tiyatrosu. Şahit.
12: Hadi ne bekliyorsun? Vursana topu hadi.
13: Oh, yoruldum biraz, dinlenelim Orhan.
12: Saatlerdir oynuyoruz.
13: Tam kızışmıştık, oyun bozanlık ediyoruz.
14: Yapmayın, durun, yapmayın. Yapmayın.
12: Biri bağırdı, duydun mu? Evet, birisini dövüyorlar galiba. Gel bakalım.
14: Yapmayın.
15: Sana gelirken parayı getir demedik mi ha? Patronun tepesini attırmadan parayı çıkart hadi.
14: Yahu ne laftan anlamaz adamsınız. Param olsa vermez miyim sanıyorsunuz? Yok işte yok.
15: Son defa söylüyorum, parayı veriyor musun vermiyor musun? Bak arkadaş, şakamız yok. Emir aldık, ya parayı verirsin ya da leşini sereriz.
14: Yapmayın, acıyın, param yok diyorum. Birkaç hafta müsaade edin, parayı getiririm.
15: Anlaşıldı, sen sözle yola gelmeyeceksin. Şimdi görürsün gününü. Son defa söylüyorum. Parayı veriyor musun, vermiyor musun?
14: Delirdiniz mi siz? Bırak o bıçağı, bırak diyorum.
15: Geberteceğim seni. Al, al bakalım.
14: Yandım.
15: Cezanı buldun işte. Sana şakam olmadığını söylemiştim. Şimdi cesedi arabaya kadar taşıyıp bagaja koyma işi kaldı. Böylece ne benim seni öldürdüğümü öğrenecekler, ne de cesedini bulacaklar.
12: Aman Allah'ım, katil. Katil adamı öldürdü, bıçakla öldürdü, gördün mü Orhan? Korkudan elim ayağım titriyor. Gel hemen kaçalım buradan Ekrem. Katil bir görürse bizi de öldürür. Doğru söylüyorsun, kaçalım hemen. Ayağım.
13: Oldu ayağını.
12: Boşluğa gelince korkuldu galiba.
15: Hey, neler oluyor orada? Siz ikiniz durun bakayım orada.
12: İyi bak, gördü bizi. Oldum şimdi.
15: Siz ikiniz ne arıyordunuz burada bakayım ha?
12: Biz yapıyorduk. Oyun oynuyorduk efendim.
15: Ne oyun oynuyordunuz?
12: Oyunu.
15: Yalan söylemeyin. Oyun oynamıyordunuz burada. Beni gözetliyordunuz değil mi? Hadi doğruyu söyleyin bakayım.
12: Biz kurbağa avına çıkmıştık efendim.
15: Madem öyle, yakaladığınız kurbağaları gösterin bakayım. Nerede ha?
12: Daha yakalayamadık. Hemencici kaçıyorlar bizi görünce. Evet, geçen hafta bir sürü yakalamıştık. Hep arkadaşlarımıza dağıttık ama bugün bir tane bile yakalayamadık daha.
15: Ya demek kurbağa avlıyordunuz öyle mi?
12: Gidebilir miyiz artık efendim?
15: Tamam gidebilirsiniz. Yok olun şimdi hadi.

0: Ne yani? Şimdi siz ikiniz bir cinayete mi şahit oldunuz?
1: Vallahi de billahi de doğru söylüyoruz komiser amca. Adamın biri bir adamı bıçakla öldürdü. Ben de gördüm komiser amca. Ekrem'le oynuyorduk, tesadüfen şahit oldum.
0: Peki bıçaklanan adamın öldürüldüğünü nereden biliyorsunuz?
1: Şey, hiç hareket etmiyordu. Bıçağı yiyince hemen yere düşüp öylece kalmıştı.
0: Peki sonra?
1: Katil öldürdüğü adamı arabanın bagajına koydu. Biz tam kaçacakken ikimizi yakaladı. Bize ne yaptığımızı sordu. Biz de kurbağa avına çıktık dedik.
0: Bakın çocuklar, anlattığınız çok ciddi bir olay. Yani uydurmuyorsunuz ya. Eğer beni kandırmaya çalışıyorsanız...
1: İnanın doğru söylüyoruz komiser amca. Neden yalan söyleyelim ki?
0: Anlaşıldı. Ergun!
2: Buyurun efendim.
0: Minibüs kapıda mı?
2: Az önce geldi efendim.
0: Çocukları alıp minibüse bindir, ben de geliyorum. Bakalım anlattıkları doğru mu değil mi?

0: Patron bu işe sevinecek. Fırıncı parayı vermezse gözünün yaşına bakma gebert demişti.
1: Ben de geberttim işte.
0: Yalnız şu cesetten kurtulmalıyım. İşte Sarıyer sahiline geldik. Etrafta kimse yok. En iyisi burada durup cesetten kurtulmak. Cesetten kurtulmanın en güzel yolu denizdir.
1: Dalgaların bir cesedi nereye götüreceğini kimse bilemez.

0: Cinayetin işlendiği park burası mı?
1: Evet komiser amca. O adamı burada bıçaklayarak öldürdü.
2: Yüzünde kocaman bir çıban vardı. Elindeki bıçağı adamın göğsüne sapladı.
0: Ergun, çevreyi bir araştır bakalım. Olayla ilgili herhangi bir delil ipucu bulabilecek misin?
3: Baş üstüne komiserim.
0: Evet, cinayet burada işlendi diyorsunuz. Ama ortada ceset meset yok.
2: Söyledik ya, cesedi arabanın bagajına koydu o katil. Gözlerimizle gördük efendim.
3: Komiserim, hiçbir şey bulamadık. Ne boğuşma olduğunu ne de cinayet işlendiğini gösterir bir ipucu yok.
0: Peki kan lekesi filan? Çocuklar adamın bıçaklandığını söylüyorlar. Ortalarda kan izi olması gerekir.
3: Maalesef komiserim, en ufak bir belirti bile yok.
1: Mutlaka biz gittikten sonra kan izlerini temizlemiştir.
2: Zaten adama bir kere vurmuştu.
0: Bu kadar yeter. Binin arabaya bakayım.
1: Bizi nereye götüreceksiniz?
0: Nereye olacak? Ailelerinizin yanına. Onlara iki çift laf söyleyeceğim.
2: Bizi şikayet mi edeceksiniz efendim?
0: Evet. Ders kitabı yerine polis romanları okuduğunuzu ve tehlikeli hayaller gördüğünüzü söyleyeceğim.

0: Ya. Demek fırıncı parayı vermedi ve sen de onu öldürdün, öyle mi?
1: Evet patron. Sen parayı vermezse gebert demiştin ya.
0: İyi yapmışsın. Başkalarına gözdağı olur bu.
1: Sonra da cesedi kimse görmeden ayağına taş bağlayıp denize attım.
0: Aferin. Böylece peşinde delil bırakmamış oldun.
1: Yalnız patron, iki küçük çocuk beni gördü galiba.
0: Ne? Nasıl gördü?
1: Çocuklar bir şey görmediklerini, kurbağa avına çıktıklarını söylediler ama bana kalırsa cinayeti işlediğimi gördüler patron.
0: Allah kahretsin! Sana temiz iş yap dememiş miydim? Bir şey yapacağın zaman arkanda şahit bırakma demedim mi? He?
1: Ama onlar küçük iki çocuktu patron. Ne yapabilirdim ki?
0: Sen gerizekalı. Fırıncı gibi onları da öldürebilirdin. Şimdi başta sen olmak üzere ben ve teşkilat tehlike içindeyiz. Eğer çocuklar hakikaten cinayeti görmüşse polis ne yapar yapar bizi bulur.
1: Tabii polis çocuklara inanırsa patron.
0: Neden inanmasın ki?
1: Ortada ceset yok, kan lekesi yok. En ufak bir ipucu bile yok.

0: Ekrem, hadi kahvaltı hazır, gel oğlum.
1: Geliyorum anneciğim, gazeteye bakıyordum. Anne, anne, anne şuraya bak, bak gazeteye bak.
0: Ne var, ne oldu Ekrem?
1: Şuraya bak anne, bak şu resme. Şu açık kafalı adam var ya, işte o geçen gün katilin öldürdüğü adamın resmi.
0: Hala mı aynı hikaye, akıllanmadın mı daha? Babanı da beni de rezil ettin komiserin önünde.
1: Ama ben yalan söylemedim ki anneciğim. Vallahi de billahi de o gün katil bu gazetede resmi çıkan adamı öldürmüştü.
0: Yeter, bir daha bu evde böyle şeyler söylemeni istemiyorum. Şimdi adam gibi otur ve kahvaltını yap, hadi.

0: Orhan! Orhan, aç şu kapıyı! Kim çalıyorsa kıracak ayol, aç!
1: Duydum anneciğim, şimdi açarım.
2: Orhan, Orhan, bir bilsen neler oldu?
1: Ne oldu, nedir bu hal?
2: Annen evde mi?
1: İşe gitti, gir içeri. Ne var, ne oldu, yüzün bembeyaz.
2: Anneannenin yanında konuşmayalım, senin odana gidelim, tamam mı?
0: Kimmiş gelen? Aa, Ekrem'miş. Hayrola küçük dedektif.
1: Hayırlı günler efendim. Şey, ders çalışmaya geldim de.
0: Aferin aferin. Geçin içeride çalışın.
1: Anlat hadi, ne oldu?
2: Al gazeteye bak. Gibi göreceksin.
1: Ama bu adam o katilin öldürdüğü adam değil mi?
2: O ya, oku bak resmin altında ne yazıyor.
1: Yukarıda resmi görülen fırın sahibi Yaşar Sevilen 2 gündür kayıptır. Bilseler ki kayıp değil öyle olduğunu.
2: İşte gördün, ne yapacağız şimdi Orhan?
1: Bilmem, karakola mı gitsek geri?
2: İyi ama komiser amca inanmamıştı ki bize.
1: Evet ama bu sefer inanır. Gazetedeki resmi görünce yalan söylemediğimizi anlar.
2: İster inansın ister inanmasın. Gel gidelim Orhan.
3: Yine mi siz? Bu sefer niçin geldiniz bakayım?
1: Size bugünkü gazeteyi getirdik efendim.
3: Ne varmış gazetede?
1: Katilin öldürdüğü adamın resmi. Alın bakın.
3: Verin bakayım. Hani nerede?
1: Bakın şu alt taraftaki resim işte.
3: Aa, gördüm. Yukarıda resmi gören fırın sahibi Yaşar Sevilen 2 gündür kayıptır. Kendisini gören veya tanıyanların aşağıdaki telefona başvurmaları rica olunur. Ne varmış bunda?
1: O katilin öldürdüğü adam buydu komiser amca.

0: sefer bize inanmamıştınız.
1: Güldürmeyin beni çocuklar. Bu basit bir kayıp ilanı ya. Okumadınız mı resmin altını? İlanı karısı vermiş.
0: Ama komiser amca.
1: Her gün böyle kaç kayıp olayı oluyor biliyor musunuz? Bu fırıncı da ya karısıyla ya da kayınvalidesiyle aile...

0: Ne yapacağız şimdi? Komiser amca yine inanmadı bize.
1: Büyük insan olsaydık inanırdı. Çocuğuz ya.
0: Ekrem, aklıma ne geldi? Gazete yanında değil mi?
1: Yanımda, niye sordun?
0: Gel o haberi yazan gazeteciye telefon açıp cinayet olayını bir de ona anlatalım. Belki inanır bize.
1: Harika. İyi düşündün bunu Orhan. Gel hemen telefon açıp her şeyi anlatalım. Katili de fırıncıyı da tanıdığımızı söyleyelim.
0: Önce jeton alalım şuradan.
1: Sonra da hemen okula gidelim. Saat yaklaşıyor çünkü.
2: Çocuklar, çocuklar, çocuklar, derse başlamadan önce sizlere bugün toplumumuzda çok ayıp sayılan bir konuyu anlatacağım. Konu yalanla ilgili. Yalan söylemenin mahsurlarını tek tek anlatacak değilim. Sadece adam öldürmek kadar yalan söylemek de çok kötü bir suçtur.
0: Yazık, öğretmen bizim de yalan söylediğimizi sanıyor Ekrem.
1: Kimse inanmıyor ki bize, arkadaşlarımız bile.
2: Girin.
3: Affedersiniz öğretmen hanım.
2: Ne var Süleyman efendi?
3: Müdür bey Ekrem de Orhan'ı odasına çağırıyor efendim.
4: Demek öyle, gazetemizde resmi çıkan fırıncıyı öldürdüler ha?
0: Evet efendim.
4: İlginç. Hayal görmediğinizden emin misiniz çocuklar?
1: Neden hayal görelim ki?
0: Kimse inanmıyor bize. Ne ailemiz, ne komiser, ne arkadaşlarımız.
4: Ama sizi inanmamakta herkes haklı çocuklar. Kızmayın buna.
1: Nedenmiş o?
4: Çünkü olayı ispat edilecek hiçbir delil, hiçbir iz yoktu ondan. Ortada ne ceset var, ne kan var, ne katil var. Hiçbir şey yok.
0: Kaç kere söyledik. Cesedi araba bagajına koydular.
4: Peki arabanın plakasını aldınız mı?
0: Yok, hiç aklımıza gelmedi.
4: Peki katili iyice gördüğünüze göre tarif edin bakayım. Nasıl birisiydi, ne giymişti, hatırlıyor musunuz?
0: Ben hatırlıyorum. Şöyle iri yarı, siyah saçlı, siyah kalın kaşlı birisiydi. Yanağında da bir çuban izi vardı.
1: Korkunç bir suratı vardı. Filmlerdeki kötü adamlara benziyordu.
4: Peki tek başına mıydı, yanında kimse yok muydu?
1: Bilmiyoruz, cinayeti işlerken tek başınaydı.
0: Yanında başka biri olsaydı muhakkak görürdü.
4: Hepsi bu kadar mı?
0: Evet efendim.
1: Yoksa siz de mi bize inanmıyorsunuz?
4: Tam bilemiyorum ama haber haberdir. Şöyle yan yana durun da bir resminizi çekeyim.
0: Neden resminizi çekiyorsunuz?
4: Gazetede çıkacak, haberi yazacağım ya. Bir resim de cinayetin işlendiği yerde çekeceğim. Hadi düşünelim bakayım.

0: Şu gazeteyi bırak da kahvaltını yap Kemal. Çay soğuyacak.
1: Tamam tamam. Ah! Ah! O da ne? Olamaz.
0: Hayrola, neden gülüyorsun?
1: Gazeteye bakmadın mı hanım? Baksana, bizim çocukların resimleri var. Ekrem'le Orhan'ın.
0: Aa, sahi mi? Dün bir gazeteci resmimizi çekti demişti de inanmamıştım ona.
1: Al bak al. Pek de yakışıklı çıkmış keratalar.
0: Yazıyı okudun mu? Küçük şahitler kayıp fırıncının öldürüldüğünü söylüyorlar. Aa, ama çok oldu bu çocuklar. Şimdi sorarım ben ona. Ekrem! Ekrem diyorum sana.
2: Efendim anneciğim.
0: Çabuk buraya gel bakayım.
1: Ha, sert davranma çocuğa Nimet.
0: Sen karışma lütfen. Zaten bu çocuğu şımartan da sen değil misin?
1: Allah Allah. Bu işin şımarıklıkla ne ilgisi var Nimet? Hem neden yalan söylesin ki? Madem ki cinayeti gördüm diyor, görmüştür. Doğru olamaz mı yani?
0: Sen komiserden daha mı iyi bileceksin yani? Hem komiser ne dedi? Çocuğunuzun hayal dünyası fazla geniş. Çok polis romanı okuyor. Hem ayrıca komiser önce çocuklara inanıp olay yerine bile gitmişti. Ama ne bulmuştu? Hiç. Ne ceset, ne katil, ne kan izi. Hiçbir şey yokmuş ortalıkta.
1: Olmayacak tabii. Çocuklar katilin cesedi arabaya koyduklarını söylüyor ya.
2: Evet anneciğim, geldim işte.
0: Gördün mü bugünkü gazeteyi?
2: Hayır, görmedim.
0: Bak, bak şuna. Orhan'la birlikte resmin çıkmış.
2: Sahi mi? Bakayım. Yaşasın. Nihayet bize inanan birisi çıktı işte.
1: Ekrem oğlum.
2: Efendim babacığım.
1: Bak yavrum. Sana yalan söylüyorsun demiyorum ama bu yaptığınız çok tehlikeli bir iş. Farkında mısınız?
2: Yok, neden tehlikeli?
1: Şimdi şöyle bir düşün. Bu cinayeti sen ve Orhan'dan başka gören yok, değil mi?
2: Yok tabii. Yalnız ikimiz vardık.

0: burada?
1: İşte işin tehlikesi burada oğlum. Bu bir oyun değil. Gerçek hayattaki olayları bir oyun olarak görmeyin. Şimdi bu katil yakalanırsa hakim onlara nasıl ceza verecek biliyor musun?
0: Bilmem.
1: Sizin şahitliğinize dayanarak ceza verecek.
0: Bana ne, cezasını çeksin. Öldürdü o amca, ne olur yapma, öldürme beni diye yalvarıyordu.
2: Oğlum sen babanın ne dediğini anlamadın galiba. Baban diyor ki o katili gören sen ve Orhan'dan başka kimse yok.
0: Yok tabii.
1: İşte bu yüzden, yani o kanlı katil hapse girmemek için sana ve Orhan'a zarar verebilir. Eğer sen ve Orhan şahitlik yapmazsanız hiç kimse o katili cinayetle suçlayamaz.
0: Ama biz gördük babacığım, şahitiz biz.
2: Hala anlamıyor musun Ekrem? O katil fırıncıyı öldürdüğü gibi seni ve Orhan'ı da...
1: Ya susar mısın Nimet? Ekrem.
0: Efendim babacığım.
1: Bundan böyle bu olayla ilgili kimseye ama hiç kimseye tek bir laf bile etmeyeceksiniz, tamam mı? Kimseyle konuşmayacaksınız. Hele televizyonculara, gazetecilere tek bir kelime bile söylemeyeceksiniz. Anlaşıldı mı?
0: İyi ama babacığım, adaletin yerine gelmesine yardımcı olmak vazifemiz değil mi? Öğretmenlerimiz bize hep böyle söylüyordu.
1: Yeter artık, tartışmayalım. Bu işi unutacaksın. Ne böyle bir cinayeti gördünüz ne de şahitsiniz, tamam mı? Bundan böyle yalnız derslerinizle ilgileneceksiniz. Hadi bakalım şimdi doğru odana yürü.
0: Peki babacığım.
2: Kemal.
1: Efendim.
2: Doğru mu bu? O adam yakalanmamak için şahitlere bir şey yapar mı?
1: Bilmiyorum ama yapabilir.
2: Cinayeti Ekrem ve Orhan'dan başka gören olmadığına göre bizim çocuklar da şahitlik yapmazsa katili kimse suçlayamaz, öyle değil mi?
1: Öyle tabii.
2: O halde aman Allah'ım, açık açık söylesene Kemal. Bu çocukların başı dertte mi şimdi?
1: Dur canım, telaşlanma hemen. Daha ortada fol yok, yumurta yok Nimet. Ben sadece aklımdan geçenleri, olabilecekleri söyledim.
2: Ama söylediklerin çok mantıklı Kemal. Katil Orhan'la Ekrem'i öldürürse arkasında tek bir şahit bile bırakmamış olur. Öyle değil mi?
1: Saçmalama Nimet. Adam öldürmek kolay mı sanıyorsun?
2: Öyle söyleme. Fırıncıyı güpe gündüz öldürdüğüne göre.

0: Gazetede resmim çıktı diye mi ağlıyorsun anneciğim?
1: Deli çocuk. Sana o kadar söyledim, unut bu cinayet işini diye.
0: Ama biz bir cinayeti gördük anneciğim. Nasıl unuturuz ki?
1: Size ne? Doğru da olsa sizi neden ilgilendiriyor ki? Sizin üstünüze vazife mi yani?
0: Öyle söyleme anne. Bir de o öldürülen adamı düşünsene. Eğer biz görmeseydik, haber vermeseydik, böyle bir cinayetin işlendiğinden kimsenin haberi bile olmayacaktı. Katil serbestçe gezecek, belki başkalarına da öldürecekti.
1: Baban, baban sen çok küçükken ölmüştü. Ama neden ve nasıl ölmüştü biliyor musun?
0: Hayır, bilmiyorum, söylememiştin ki.
1: Bir katilin kurşunuyla ölmüştü. İyi bir polisti baban. Mert, dürüst, cesur bir polisti. O gün görevliydi. Bir ihbar üzerine arkadaşlarıyla olay yerine gitmişti. Ama yakalamak istedikleri adam ateş edince kurşun babana isabet etmiş ve ölmüştü.
0: Aslan babam, demek şehit olmuş he?
1: Evet. Bu evi onun ölüm parasıyla aldık. Ama senin onun gibi olmaman için hep dua ediyorum Orhan.
0: Babam haklı olanı savunmak için canını vermiş. Ben de onun oğlu olduğumu ispatladım işte. Ama sen ağlıyorsun anneciğim. Niçin?
1: Onların, o katillerin seninle Ekrem'e zarar vermesinden ürküyorum Orhan'ım. Katili sizden başka gören yok. Ya katil peşinde şahit bırakmamak için sizleri de? Aman yarabbim. Aklıma geldikçe delirecek gibi oluyorum.
2: Lanet olsun. Lanet olsun.
3: Gördün mü ha? Gazeteyi gördün mü?
2: Bir de onlar çocuk. Beni doğru dürüst tarif edemez diyordun.
4: Ama patron, nereden bilebilirdim ki?
2: Tanımışlar seni. Tanımışlar seni. O iki bacaksız seni aynen tarif etmiş Haşim.
4: Bir elime geçirecek olursam o velekleri.
5: İstedikleri kadar Haşim'i tarif etsinler patron. Fırıncıyı öldürdüğünü nasıl ispat edecekler peki?
4: Mustafa doğru söylüyor patron. Polislerin her şeyden önce fırıncının cesedini bulmaları lazım.
2: Orası öyle. Orası öyle ama dua edin de cesedi bulamasınlar. Yoksa

0: Nasıl, aradığınız katilin resmini bulabildiniz mi çocuklar?
1: Arıyoruz efendim. Komiser amca, bütün bu klasörlerde hep sabıkalıların, katillerin resmi var.
0: Evet, yalnız katil değil, kanunsuz iş yapan bütün sabıkalıların resmi var. İnşallah bulursunuz o katilleri.
1: Yüzünde çıban olan o korkunç suratlı adamı nerede görsem tanırım. İşte, işte buldum. Gördün mü onu? Resmi burada, tanıdım onu. Bakın, bakın.
0: Sahi mi? Hangisi Orhan?
1: İşte bu komiser amca. Yüzünde çıbanı bile var, bak.
0: Anlaşıldı. Ergun.
2: Buyurun komiserim.
0: Cinayet masasına bildirin. Katilin eşkali teşhis edildi. Eski sabıkalılardan Haşim Kara. İki kere hapse girmiş çıkmış. Suçları hırsızlık ve silahlı soygun. Ayrıca fotoğrafhaneye söyleyin de Haşim Kara'nın resmini çoğaltıp basına ve teşkilata dağıtsınlar.
2: Baş üstüne komiserim.
0: Alo. Evet benim. Evet dinliyorum. Evet. Evet. Kimliği tespit edildi mi? Ya demek oymuş. Anlaşıldı. Soruşturmaya hemen başlıyoruz. Çocuklar.
3: Buyurun komiser amca.
0: Fırıncının cesedi az önce bulunmuş. Sarıyer sahillerinde bir balıkçı bulmuş. Üzerinden çıkan kimlikten cesedin fırın sahibi Yaşar Sevilen'e ait olduğu da tespit edilmiş.
1: Yani şimdi artık bize inanıyor musunuz komiser amca?
0: Evet inanıyorum. Çünkü artık elimizde yeteri kadar delil vardı ondan. Ceset ve katilin eşkali.
1: Yaşasın! Sonunda katil yakalanacak artık.
0: Evet ama size gelince, katil yakalanıp mahkemeye çıkartılıncaya kadar artık bu işten uzak duracaksınız, tamam mı?
1: Peki ya katil yakalandıktan sonra ne olacak komiser amca?
0: Sizin şahitliğinizle adalet o katili layık olduğu cezaya çarptıracaktır.
4: İşte korktuğum başıma geldi. Hem fırıncının cesedini buldular hem de çocuklar sabıka kaydından Haşim'i tanıdılar. Lanet olası! Kahrolası afacanlar!
5: Hayret! Nasıl teşhis etmişler anlayamadım.
6: Yüzündeki o çıbandan. Tanınmayacak gibi değil ki yüzün.
4: Dinleyin. Bu iş giderek tehlikeli bir hal almaya başladı çocuklar. Eğer hapse girmek istemiyorsak o çocukları bulup öldüreceksiniz, tamam mı?
5: Ne? Öldürecek miyiz?
4: Evet. Başka çare yok.
6: Ama patron, onlar daha çocuk. Nasıl öldürebiliriz ki?
4: Fırıncıyı nasıl öldürdüyseniz, başkalarını nasıl öldürdüyseniz öyle. Aksi takdirde o bacaksızların şahitliği hepimizi müebbet hapse götürür. Yalnız bu sefer dikkat edin de arkanızda başka bir şahit bırakmayın.

0: İşte o bacaksızların okulu burası.
1: İki katlı. Acaba hangi sınıfta okuyordu?
0: 3C sınıfında. Gazete röportajında okumuştum. Adları da Ekrem ve Orhan. Dur şu bahçeyi süpüren Adem'e soralım sınıfı. Kolay gelsin.
2: Eyvallah. Buyurun, ne istemiştiniz?
0: 3C sınıfı kaçıncı katta oluyor?
2: Giriş katında. Nah şu binanın solundaki pencereyi görüyor musun? İşte orası.
0: Sağ ol. Gel Mustafa. Camdan içeriye bir bakalım, bizim şahitler ne yapıyor?
1: Neden bakacağız ki? Yoksa buradan mı ateş edeceksin?
0: Korkma. Elimi çocuk kanına bulamak istemiyorum. Niyetim sadece korkutmak. Belki korkarlarsa şahitlikten vazgeçerler. Gel bir gözükelim afacanlara.

0: Yazılıda kopya çekini yakalarsam kulağından tutar atarım. Herkes öndeki imtihan kağıdıyla meşgul olsun.
1: Hey Orhan, ne var? İkinci soruyu yapamadım, sen yaptıysan. Beceriye bak, beceriye bak Orhan. Ne var, ne oluyor? Anneciğim, katil, katil dışarıdan bize bakıyor. Öğretmenim, katil buraya bakıyor.
0: Neler söylüyorsun sen Orhan, ne katili, nerede?
1: Biraz önce camdan bize bakıyorlardı öğretmenim. Ben de gördüm öğretmenim, vallahi billahi bakıyorlardı.
0: Allah Allah, bahçedeler mi yani? Şu arkaları dönük kapıya gidenler mi yoksa?
1: Evet, evet.

0: benim şu iri yarı olanı.
1: Hemen doladım onları. Birinin yüzünde çıban izi vardı.
2: Eğer söyledikleriniz doğruysa bu iş ciddi bir tehlike arz etmeye başladı demektir. Siz burada bekleyin, ben müdüre gidip durumu anlatayım.
0: Orhan.
3: Efendim.
0: Ben korkmaya başladım. Ya sen?
3: Ben de.
0: Baksana buraya. Okulun bahçesine kadar geldiler. Evet. Eve yalnız gitmeyelim. Boralarla birlikte gidelim. Onlar da bizim mahallede oturuyorlar.

0: Çocuklar bizi de bekleyin. Biz de sizinle geliyoruz.
1: Ne o? Yalnız gitmeye korkuyor musunuz yoksa?
0: Kim? Biz mi? Kimden korkacakmışız ki?
2: Kimden olacak tatillerden?
0: Korksaydık gidip polise söylemezdik.
2: Ama katiller camdan baktığı zaman anneciğim diye bağırdınız.
0: Alay etme. Bizim gördüğümüz cinayeti sen görseydin belki aklını kaçırırdın.
1: Arkadaşlar, Orhan'la Ekrem doğru söylüyor. Hangimiz bir cinayete şahit olsak korkardık. Hem baksanıza, o katiller korkmadan okulumuza bile gelmişler.
2: Neden gelmişler ki buraya?
0: Ya bizi korkutmaya
2: ya da fırıncı gibi öldürmeye.

0: Görüyor musun Mustafa, bu çocuklar cin gibi. Mahsustan yalnız gitmiyorlar da arkadaşlarıyla gidiyorlar.
1: İkisi de çok akıllı. Zaten akıllı olmasalar seni tarif edemezler.
0: Patron haklı galiba. Önünde sonunda bu ikisini öldürmek zorunda kalacağız.
1: Öldürmek mi? Burada mı, şimdi mi?
0: Yok canım. Herkesin içinde cinayet işlenir mi? Bir punduna getirip tenha bir yerde işlerini bitireceğiz.
1: Madem öyle, neden takip ediyoruz hala?
0: Nerede oturduklarını öğrenmek için. Bakarsın bir gece evlerini ziyaret ederiz o bacaksız şahitlerin.
2: Tamam Nimet, tamam. Sakin ol biraz.
3: Ne olur ağlama anneciğim. Bana bir şey olmadı ki.
4: Şimdi olmadı ama ya sonra olursa. Bak okulun içine kadar girmiş o katiller. Bir şeyler yapmalısın Kemal. O gözü dönmüş katillerden oğlumuzu korumalısın.
2: Tamam hanım, tamam. Merak etme, yarın sabah karakola gider durumu anlatır. Ekrem'le Orhan'ın koruma altına alınmalarını isterim. Sen merak etme.
4: Merak etme demesi kolay. Anayım ben, ana.

0: Artık harekete geçebiliriz. Ev halkı yatalı bir saat oldu.
1: Tamam, gidelim.
0: Çuval yanında mı?
1: Yanında, yanında.
0: Allah'tan çocuk giriş dairesinde oturuyor. Balkon kapısından gireriz içeri. Tamam. Elmas da pencerenin camını kes. Aman dikkat et, keserken camı yere düşürme, tamam.
1: Merak etme, ilk defa kesmiyorum. Kestim işte. Yardım et de camı duvara dayayalım. Tut şunun ucundan.
0: Tuttum. Yavaş. Şimdi yavaşça içeri girelim. Takip et beni Tuna.
1: Merak etme, peşindeyim.
0: Bacaksız nasıl da mışıl mışıl uyuyor. Aman ses çıkartma Tuna. Eğer çocuk uyanırsa ev halkını başımıza toplar.
1: Ya merak etme dedik ya. Ben çuvalı hazırladım.
0: Tamam. Yavaşça yanaşalım bakalım.
1: Allah kahretsin, vazoymuş.
0: Salak yerim. Sana dikkat et demedim mi?
2: Ne oluyor orada? Anneciğim siz ha?
0: Kapa çeneni bacaksız. Yoksa şu bıçakla dilim dilim doğrarım seni.
2: Tanıdım sizi. Siz o katillersiniz. İmdat!
0: İmdat!
2: İmdat!
1: Ne yaptın? Öldürdün mü yoksa çocuğu?
0: Kapa çeneni de sağa solu bir dinleyelim. Çocuğun sesini duyan var mı yok mu anlayalım. Neyse. Çocuğu duyan olmamış.
1: Haşim. Çocuktan hiç ses çıkmıyor, öldü mü yoksa?
0: Hayır. Sadece bayıldı. Hadi aptal aptal bakmadan şu çuvalın ağzını aç. Çocuğu içine koyalım. Sonra da arabanın bagajına tıkalım hadi.

0: Ölürse ölsün. Sonunda ikisini de öldürmeyecek miyiz yani? Ha şimdi ölmüş ha sonra ne fark eder?
1: Yavaşla. Ev şu sağdaki beyaz boyalı.
0: Pekala. Burası mı?
1: Evet. Şu bahçe içindeki giriş katı.
2: Harika. İşimiz rast gidiyor. Giriş katı olduğuna göre mesele yok. Onun da camını keserek içeri gireceğiz. Çıkart elmasını bakalım.
1: Elimde. Çuvalı da aldım yanıma.
2: Aferin, gel benimle. Kes hadi camı.
1: Peki. Kestim. Yardım et bana.
2: Tamam. Ver. Şimdi içeri girelim. İşte uyuyor bacaksız. Dikkat et ona.
1: Tamam tamam. Allah kahretsin. Lanet olası kedi, ödüm koptu. Kuyruğuna basmışım.
2: Sana dikkat et demedim mi?
3: Hey ne oluyor? İmdat anneciğim.
2: Lanet olsun çocuk uyandı.
1: Çabuk kaçalım Haşim.
3: Anneciğim yetiş. Öldürüyorlar beni.
4: Orhan. Orhan oğlum neden bağırdın?
3: Yetiş anneciğim. Bak pencerenin önündeler.
1: Çabuk kaçalım yakalanacağız.
0: Lanet olsun.
4: Şimdi gösteririm onlara. Alın bakalım.
0: Çabuk kaçalım Tuna. Kadının şakası yok, ateş ediyor.
4: Kaçtılar. Oğlum, evladım iyi misin? Sana bir şey yapmadılar ya.
3: Onlar anneciğim, katiller, fırıncıyı öldürenler beni de öldürmeye gelmişlerdi.
4: Tamam, sakin ol. Gittiler. Kaçtılar, korkma artık yavrum.
3: Ekrem, anneciğim çabuk Ekrem'lere haber verelim. Onu da öldürebilirler. Evimize geldiklerine göre mutlaka onun da evine gideceklerdir.
4: Aman ya Rabbi. Tabii hemen polise haber vereyim. İyi akıl ettin Orhan.
3: Anneciğim, o silahı nereden buldun?
4: Rahmetli babanın beylik tabancasıydı. Şehit olduktan sonra teşkilat geri almamıştı. İyi ki almamışlar. Yoksa bu gece seni... Aman Allah'ım, aklıma bile getirmek istemiyorum. Yavrum, evladım.
3: Anne, ne olur beni sevmeyi bırak da hemen polisi ara. Katiller ona zarar vermeden Ekrem'i korusunlar.
5: Oğlum, evladım benim. Gözü dönmüş katiller oğlumu kaçırmışlar.
1: Sakin ol Nimet.
6: Merak etmeyin hanımefendi. En kısa zamanda yakalayacağız onları. Bütün ekiplere haber verdik. Her yerde onları arıyorlar.
5: Ne olur söyleyin komiser bey. O katiller oğlumu öldürürler mi? Küçücük oğluma kıyarlar mı? Ne olur söyleyin.
6: Şey hayır, bunu göze alamazlar. Bu alçaklığı yapmaları için öbür şahidi de, yani Orhan'ı da kaçırmaları lazım. Orhan sağ oldukça Ekrem'e dokunamazlar.
7: O halde Orhan'ı koruma altına alın komiserim. O gözü dönmüş katiller ne yapıp yapıp Orhan'ı da kaçırmak isteyeceklerdir.
6: Merak etmeyin. Yarından itibaren gerekli tedbirleri alacağız. Orhan'ı gece gündüz koruma altında tutacağız. Belki böylelikle o iki katili de yakalayabiliriz.
5: O kadar da söyledim. Bırak bu işin peşinde oğlum. Sana ne, kim kimi öldürmüşse öldürmüş, karışma dedim.
6: Çocuklarınıza kızmayın hanımefendi. Aslında onlar her namuslu vatandaşın yapması gerekeni yaptılar. Bir cinayete şahit oldular ve polise bildirdiler. Eğer onlar korkup da bize bildirmemiş olsalardı, o iki katil kim bilir daha kaç insanı acımadan katlederdi.

0: Ne olur ağlama anneciğim.
1: Ya seni de kaçırsalardı? Ya öldürselerdi? Yok. Bundan sonra seni okula mokula göndermem oğlum.
0: Yapma anneciğim. Okula gitmezsem sınıfta kalırım sonra.
1: Ne olursa olsun. Göz göre göre senin öldürülmene seyirci kalamam. Ekrem'i nasıl kaçırdılar unuttun mu? Onu kaçıran gözü dönmüş o iki çılgın katil önünde sonunda seni de kaçırmak isteyecektir. Onların amacı ikinizi de öldürerek gerilerde şahit bırakmamak.
0: Ben açarım.
1: Sakın ha. Sen otur oturduğun yerde. Ben açarım. Kim o?
2: Benim bekçi Selami. Karakoldan geliyorum.
1: Bir dakika bekçi efendi. Hayrola bekçi efendi?
2: Komiser bey gönderdi. Orhan'a göz kulak olacakmışım.
1: Sahi mi? Allah razı olsun. O da okula gideceğim diye tutturmuştu. Dur çantasını alıp gelsin seninle.

0: Al bakalım.
1: Vurmayın.
0: Seni yerden bitme seni. Kurbağa avlıyorduk diye beni kandırırsın ha. Al bakalım. Kurbağa nasıl avlanılmış gör gününü.
1: Anneciğim.
2: Yeter, bırak çocuğu. Görmüyor musun? Döverek öldüreceksin.
0: Sen karışma. Hem ne fark eder ki, sonunda öldürmeyecek miyiz?
2: Her neyse, sakinleş biraz, tamam mı?
0: Sen de amma yufka yüreklisin be. Madem böyle şeylerden hoşlanmıyorsun, neden girdin ki çetemize?
2: Tamam evlat, ağlama sen de, tamam mı?
0: Ben biraz dışarı çıkacağım. Dikkat et de kaçmaya kalkışmasın çocuk.
2: Tamam, ağlama artık, gitti. Hadi sil gözlerinin yaşını.
1: O katibini öldüreceğini söyledi. Öldürecek misiniz bizi?
2: Şey yok canım, bakma senin öyle söylediğine.
1: Ama o çok kötü biri. Fırıncıyı öldürürken gördük onu. Onu öldüren bizi de öldürür.
2: Korkma korkma, kimse kimseyi öldürmeyecek. Vakit geç oldu. Yat uyu biraz sen hadi.
1: O katil fırıncıyı neden öldürdü?
2: Fırıncının bir suçu yoktu. Onun oğlu pis kirli işlere bulaşmıştı. Satmak için aldığı esrarının parasını ödememişti. Çetede parayı babasından istedi. O da vermeyince... Neyse, senin aklın ermez böyle şeylere. Yat uyu hadi.

0: Hala oğlumdan, Ekrem'imden bir haber yok mu komiser bey?
1: İnanın elimizden geleni yapıyoruz hanımefendi. Ekipler köşe bucak her yerde onları arıyor.
2: Arıyorlar ama bulamıyorlar. Neredeyse 24 saat geçti komiser bey. Hala en ufak bir ipucu bulamadınız.
1: Koca İstanbul beyefendi, saat başı bir suç işleniyor. Üzüntünüzü anlıyorum ama biz de boş durmuyoruz. Haşim denen o azılı sabıkalının kimlerle işbirliği yaptığını, nerelere takıldığını, eski arkadaşlarını her tarafta araştırıyoruz. Önünde sonunda mutlaka bulacağız onu.
0: Ya oğlum, Ekrem'im, 24 saattir bizden, yuvamızdan ayrı. Ne yiyor, ne içiyor, ona neler yapıyorlar. Allah'ım, çıldırmaz tabii, sen benim aklımı koru.
3: Güzel. Demek o meraklı şahitlerden birini yakaladınız ha?
4: Evet patron. Geriye kaldı öbür bacaksız. Onu da yakalayacağız.
5: Ama öteki çocuğun yanında bir bekçi var. Hiç ayrılmıyor yanından ona göre.
3: Yani koruma altında mı?
4: Evet patron. İstersen yakaladığımız çocuğu hemen öldürüverelim.
3: Saçmalama Haşim. Öteki sağ kaldıkça paçayı kurtaramayız. Ancak ikisini de öldürürsek gerimizde şahit bırakmamış oluruz. Neyse... İki güne kadar o çocuğu ne yapıp yapıp bulmaya bakın. Kaçırın onu. Bu işin fazla uzaması bize zarar verir. Malum iki gün sonra Bulgaristan'dan gemiyle yeni mal gelecek.
4: Esrar mı?
3: Bu sefer yalnız esrar değil. Eroin, kokain, hap. Aklına ne gelirse var. Malı bekletmeden gerekli yerlere dağıtmalıyız.
5: Mal nereye gelecek patron?
3: Neden sordun Tuna?
5: Hiç, yani merak ettim de.
3: Zamanın gelince söylerim. Şimdi siz malın nereye geleceğini bırakın da serbest olan o çocuğu bir an evvel yakalamaya bakın. O iki bacaksızın şahitliği yüzünden milyarlarca liralık malın yakalanmasını riske sokmayalım.

0: Boşuna zaman kaybediyoruz Haşim. Bekçi bir an olsun çocuğun yanından ayrılmıyor.
1: Merak etme, ben planımı yaptım. Arabayı ben kullanacağım. Sen yanında oturacaksın. Çocuk bekçiyle evinin bulunduğu sokağa girdiği zaman yanlarında duracağız. Ve sen arabadan inerek bekçiye bir adres soracaksın, tamam mı?
0: Sonra?
1: Bekçi seninle meşgulken ben öbür kapıdan inip çocuğu yakalayacağım. Bu arada sen de bekçinin başına tabanca vurarak bayıltacaksın. Nasıl planım ama?
0: Şey, iyi de bekçi beni tanımaz mı?
1: Nereden tanıyacak ki? Çocuk da tanımaz seni. Cinayet işlerken sen yanımda değildin ki. O yalnız beni gördü. Hadi bin bakalım arabaya. Fazla gecikmeden bitirelim bu işi.
0: Peki.

0: İşte birazdan sokağa girecekler. Hazır mısın Tuna?
1: Hazırım.
2: Aa, bir dakika bekçi efendi.
3: Buyur, bir şey mi istedin?
2: Bayırgülü sokağını soracaktım. Buranın yabancısıyım da.
3: Bayırgülü sokağı mı? Şimdi bak, buradan böyle devam edeceksin. Ha. Doğru gideceksin.
4: Tamam mı? İmdat! İmdat!
0: Çocuğu yakaladım. Harekete geç Tuna.
3: Hey! Siz de kimsiniz? Bırakın o çocuğu. Yok,
0: al bakalım.
4: Alçaklar, katiller. Bekçiyi öldürdüğünüz gibi beni de öldüreceksiniz.
0: Kapa çeneni çocuk. Seni de gebertirim yoksa.
5: Yavrum, oğlum, Orhan'ım.
1: Alçak herifler, namussuzlar. Gözü dönmüş bunların. Koruma altındaki çocuğu hiç korkmadan kaçırdılar.
5: Söyler misiniz komiser bey? O alçaklar ne yapacaklar oğluma? İkisini birden öldürecekler mi? Elinizde bir ipucu yok mu? Burada durup ölüm haberlerini mi bekleyeceğiz?
1: Biz elimizden geleni yapıyoruz efendim. Boş oturmuyoruz. Tek ipucu o yanağında çıban olan Haşim adlı sabıkalı. Ama bütün aramalara rağmen onu da bulamıyoruz.
5: Peki ya o bekçi? Oğlumu kaçıranların arabasını görmemiş mi? Plakasını almamış mı komiser bey?
1: Maalesef bekçinin ifadesini alamadık daha. Başına kötü vurmuşlar. Komada yatıyor. Gelin.
3: Komiserim, hastaneden geliyorum.
1: Bekçi nasıl? Komadan çıktı mı Ergun? İfadesini alabildin mi?
3: Bir saat önce kendine geldi. Olayı anlattı. Araba siyah bir Şahin'miş.
1: Peki plakası onu tespit edebilmiş mi?
3: Evet efendim.
1: Ha, işte bu güzel haber. Hemen trafikle temasa geçin ve plakanın kime ait olduğunu tespit edin. Adresi alın ve ekipleri oraya yollayın.
3: Baş üstüne komiserim.
1: Yavaş yavaş işin sonuna gelmeye başladık hanımefendi. Birazdan arabanın kime ait olduğunu öğrenir, katilleri kısa zamanda ele geçiririz.
5: Oğlum, Orhan'ım, bir tane. İnşallah başına bir iş gelmeden ona sağ salim Ekrem'le birlikte kavuşuruz.

0: İşte geldik. Yardım et çocuğu içeriye depoya taşıyalım Tuna.
1: Olur. Ağzındaki tıkacı çıkartayım mı?
0: Fark etmez, çıkart. İstediği kadar bağırabilir. Bu metruk yerde kimse sesini duymaz nasıl olsa.
1: Haklısın. Heh, çıkarttım işte.
2: Az kalsın namussuzluktan boğulacaktım. Ne istiyorsunuz bizden? Neden kaçırdınız bizi?
0: Bakıyorum çenen açıldı bücür. Tuna, götür şu yerden bitmeyi arkadaşının yanına.
1: Ne olur. Haydi bakalım, yürü. Boşuna nefesini tüketme. Sonra gebertinceye kadar döver bu adam seni. Gir içeri. Bak, arkadaşın da burada.
2: Ekrem, Orhan, sen misin? Benim.
1: Şimdi git arkadaşının yanında uslu uslu otur, tamam mı? Bizim dışarıda işimiz var.
2: Seni de yakaladıklarına göre artık ikimizi de öldürür bu katiller. Seni dövdüler mi? Dövdüler. O yüzünde çıban olan esas katil çok dövdü. Öbürü iyi adam, hiç dövmüyor. Ekrem, efendim. Bu katiller hakikaten bizi öldürecekler mi? Öldürecekler. Beni kaçırdıkları zaman konuşuyorlardı. Tek çare bizim ölmemizmiş. Biz de ölürsek geride bir tek şahit kalmazmış.
3: Ne? Anlamadım. Şimdi sen çocukları kaçıran o katillerin kullandığı arabanın plakası sahte miymiş dedin?
4: Evet komiserim, maalesef sahteymiş. Trafiğe kayıtlı böyle bir araba yokmuş.
3: İşte şimdi mahvolduk Ergun. Elimiz kolumuz iyice bağlandı. Benim bütün umudum o plakaydı. Ekrem ve Orhan'ın ailelerine ne diyeceğiz ki? O zavallıların gözyaşlarını nasıl dindireceğiz? Ya sen bize yardım et.
5: Bir şeyler yap Kemal. Ekrem'im 3 gündür o katillerin elinde. Orhan'ı da yakaladıklarına göre mutlaka öldüreceklerdir onu. Çıldırmak üzereyim.
6: Ne yapabilirim ki Nimet? Polis her yerde onları arıyor. Emniyetin üst düzeyinde tanıdıkları var. Onlara anlattım durumu. Şehirde ne kadar polis varsa onları arıyor. Sen anaysan ben de babayım. Ben senin gibi gözyaşlarımı dışarıya değil içime akıtıyorum günlerce. Allah kimsenin başına bir olay vermesin. İnsanın eli kolu bağlı kalması kadar kötü bir şey yok.
3: Hala bir haber yok mu? Çıldırmak işten değil. Yüzünde kocaman bir çıban izi var. Altlarında siyah bir şahin araba. Tamam tamam anlıyorum ama biraz daha gayret edin. Bu işin şakaya gelir yönü yok beyler. O gözü dönmüş katiller 2 şahidi de yakaladı. Öldürülmeleri an meselesi diyorum.
5: Oğlum, yavrum, Orhan amir. Babandan sonra seni de mi kaybedecektim yavrum?
3: Şehirde ne kadar siyah şahin araba varsa çevirsinler. Ne kadar sabıkalıların gittiği kahve, meyhane ve benzeri yerler varsa baskın yapılsın. Haşim denen o yüzü çıbanlı sabıkalıyı mutlaka tanıyan biri vardır. Bana sık sık bilgi verin. Namussuz herif. Sanki yer yarıldı da yerin dibine girdi.
5: Belki de ikisini de şu anda öldürmüşlerdir. Ya Rabbi, sen bana dayanma ve tahammül gücü ver.
3: Şey, bakın, elimizden geleni yapıyoruz. Ama onları yakalayacağımızdan umutluyum. İnanın bana. Bakın, çocukları da sağ salim bulacağız. İsterseniz evinize gidin, yatın biraz. He?
5: Hayır. Mümkünse burada sizin yanınızda beklemek istiyorum.
3: Ama burası karakol. Hem ne kadar bekleyeceğimiz de belli değil.
5: Ben şehit bir polis karısıyım komiser bey. Gerekirse aylarca sıkılmadan, usanmadan bekleyebilirim.
1: Haşim.
0: Ha.
1: Çocuklar saatlerdir aç. Yiyecek vermeyecek miyiz onlara?
0: Boş ver. Nasıl olsa 1-2 saat sonra ölecekler. Yeseler ne olur, yemeseler ne olur?
1: Sahiden öldürecek miyiz onları?
0: Ne sandın ya? Neden kaçırdık ki onları?
1: Peki ne zaman öldüreceğiz?
0: Patrondan emir gelince.
1: Patron dedin de, uyuşturucu 2 gün sonra geliyor demişti. Nereye gelecek uyuşturucu?
0: Neden soruyorsun?
1: Ben de bu çetenin adamı değil miyim? Bu işlere ben de bulaşmadım mı? Öğrenmek bilmek benim de hakkım değil mi?
0: Sen daha yenisin, aramıza katılalı 7 ay oldu. Bizim patron her şeyi herkese söylemez.
1: Yani bana güvenmiyorsunuz.
0: Patron olmalı. Alo. Buyur patron, ben Haşim. Evet. Hiç, kesilecek kurbanlık koyun gibi depoda bekliyorlar. Olur. Sen gelince bitiririz işlerini. Ha, malın nereye geleceği belli oldu mu acaba? Rumeli Feneri'ne mi? İyi. Tamam, bekliyoruz patron. Birazdan buraya geleceğini söyledi.
1: Yalnız mı gelecekmiş patron?
0: Yalnız değil, öbür arkadaşları da getiriyor.
1: Neden ötekileri de getiriyormuş?
0: Mal bu gece geliyormuş. Çocukların işini bitirdikten sonra buradan doğru uyuşturucunun geldiği yere gideceğiz de ondan.
1: Peki çocukları ne zaman öldüreceğiz?
0: Patron geldikten sonra. Neyse, sen burada telefonun başında dur. Bakarsın patron arar. Ben çocuklara bir bakayım, ne yapıyor kurbanlıklar.
1: Tamam. Demek uyuşturucu bu gece Rumeli Feneri'ne geliyor. Alo.

0: Hala bir haber yok mu komiser bey?
1: Ölü ya da diri. Ya Rabbim, dayanacak gücüm kalmadı artık.
2: Bakın, elimizden geleni yapıyoruz hanımlar.
3: Ama yine de en ufak bir ipucu bulamadınız komiser bey. Bu işin şakası yok. Katiller cinayetlerine şahit olan iki tane küçük çocuğu da kaçırdı. Amaçları her ikisini de öldürerek gerilerinde şahit bırakmamak.
2: Biliyorum beyefendi. Bu yüzden de endişe içindeyim. Şu anda şehrin bütün polisleri köşe bucak her yeri arıyor. Ama malum koca şehirde binlerce ev...
3: Lanet olsun! İki küçük çocuk, iki küçük masum yavrucak, gözü dönmüş iki tane azılı katilin elinde. Belki de çoktan öldürdüler bile.
4: Çocukları öldürdükten sonra doğru Rumeli fenerine gideceğiz. Mal bir Bulgar gemisiyle gelecek.

0: Kıyıda hazır bekleyen motorlarla malı sahile getireceğiz. Şakir, motorlar hazır mı?
1: 3 motor hazır bir vaziyette Rumeli feneri sahilinde bekliyor patron.
0: Güzel. En ufak bir aksilik çıksın istemiyorum. Gelecek malın değeri 500 milyarı buluyor. Şakir.
1: Buyur patron.
0: Mal sahile çıkar çıkmaz hemen dağıtım işini başlatacaksın. Onca malı depo edemeyiz. Dağıtıma hemen bu gece başlamalısın.
1: Merak etme patron. Malı almaya hazır yüzlerce insan var. Yeter ki elde uyuşturucu olsun.
0: Önce şu Haşim'in cinayetini gören iki küçük şahidin işini bitirelim.
1: Şahitleri öldürmek de bu iş temizlenecek mi şef? Sonuçta polis sabıka kaydından Haşim'i tespit etmiş. Önünde sonunda bulup konuşturur onu.
0: Merak etmeyin çocuklar. Küçük şahitleri öldürdükten sonra Haşim ile Tuna'nın işini de bitireceğiz.
1: Yani Haşim'i ve Tuna'yı da mı öldüreceğiz?
0: Mecburuz Şakir. Böylece polis Haşim ile Tuna'nın kimin hesabına çalıştığını öğrenemeyecek. Ve biz de rahat rahat uyuşturucu ticaretimizi sürdüreceğiz.
1: Akıllı adamsın patron.

0: zamanımız geldi Ekrem. Bizi öldürecekler. Belki de öldürmezler. İyi ama polis amcalar ne yapıyor? Neden hala bu katilleri yakalayamadı ki? Nerede olduğumuzu bilseler muhakkak yakalarlar ama yerimizi bilmiyorlar ki. Biri kapıyı açıyor. Yandık, sonumuz geldi.
1: Hey siz bacaksızlar, gelin bakayım buraya.
0: Ne yapacaksınız bize?
2: Elma şekeri vereceğiz, gelin hadi.
0: Gidelim Orhan, yoksa döver bizi bu adam.
2: Gelin hadi gelin, çıkın dışarı bakalım. İşte patron, benim cinayetimin iki şahidi bu bacaksızlar.
3: Vay vay vay. Başınızdan büyük işlere kalkıştınız çocuklar.
0: Ne yapacaksınız bize? Bizi de mi öldüreceksiniz yoksa?
3: Çok konuşmayın. Haşim, Tuna, uçurumun kenarına götürün şunları.
2: Olur şef. Tamam. Yürüyün hadi. Yürü.
0: Bırakın bizi, gelmek istemiyorum.
4: Anneciğim, bizi uçuruma atacaklar.
2: Kapayın çenenizi de yürüyün hadi. Hadi.
5: İnatlaşmayın çocuklar. Ne diyorsa onu yapın, tamam mı?
2: Hadi yürüyün. Debelenme.
3: Atın aşağıya. Atın. Böylece her ikisinin ölümünü de kaza zannederler.
2: Hadi bakalım gücü.
4: Anneciğim. Hayır anneciğim.
6: Haşim, bırak o çocuğu.
2: Ne? Neden söylüyorsun sen Tuna? Elindeki o tabanca da ne öyle?
6: Şaka yapmıyorum. Bırak o çocuğu.
2: Tamam.
6: Orhan, yanıma gel. Ellerini kaldır ve patronun oraya doğru git. Hadi.
3: Hey, neler oluyor orada? Neden atmadınız çocukları?
2: Patron, patron. Tuna hain çıktı. Çocukları kurtardı.
3: Ne?
6: Çocuklar çabuk şu kayanın arkasına saklanın. Çabuk.
0: İyi ama sen de onlardan değil misin Tuna amca?
5: Susun, başınızı çıkartmayın. Birazdan çatışma başlayacak burada.
3: Sersemler, daha ne dikiliyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Ateş edin şunlara çabuk, ateş edin. O haini de çocukları da gebertin.
5: Sakın başınızı çıkarmayın, yoksa ölürsünüz çocuklar.
0: Neden bizi kurtardın Tuna amca? Sen de o katillerle birlik değil misin?
5: Hayır hayır, benim o kanlı çeteyle bir ilgim yok. Lanet olsun, nerede kaldı bunlar? Biraz daha gecikecek olurlarsa hepimiz öleceğiz burada.
0: Neden ateş etmiyorsun Tuna amca?
5: Kurşunum bitti evlat.
0: Eyvah, işte şimdi mahvolduk. Ne yapacağız peki?
5: Şükürler olsun yarabbi, tam zamanında geldiler.
0: Tuna amca, bu ses.
5: Evet evlat, polis arabalarının sesi. Bizi kurtarmaya geliyorlar.

0: Tebrik ederim Tuna. Senin sayende son yılların en büyük uyuşturucu tacirlerini yakaladık.
1: Tam zamanında yetiştiniz efendim. Biraz daha gecikseydiniz bizim yerimize burada cesetlerimizi bulacaktınız.
0: Keşke bize çok daha önce bu katillerin çocukları sakladığı yeri söyleseydin Tuna.
1: O zaman da bu gece gelecek olan uyuşturucunun yerini öğrenemezdim amirim. Benim amacım sadece bir fırıncıyı öldüren katili yakalamak değil. Her gün, her saniye kanlarına zehir vererek yüzlerce, binlerce genci öldüren katilleri yakalamaktı efendim.
0: Büyük bir operasyonun gerçekleşmesine sebep oldun evladım. Bir de iki günahsız ama cesur çocuğun hayatını kurtardın. Bak, zavallılar aileleriyle nasıl sarmaş dolaş olmuş, görüyor musun?
2: Ay, hiç korkmadım biliyor musun?
3: Şahit adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
6: Şimdi reklamlar.
7: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
8: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 3736.
10: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
12: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
13: www.radyohedef.com.
12: Tıklayın.
14: Zorunlu yayın.
15: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
14: Zorunlu yayın.
16: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz

0: ve bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.

0: Voykot'un gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen Voykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Gördüğün zorluğa bir de hikmetle bak. Göreceksin, sevmeye engel değil. Gördüğün acıya bir de rahmetle bak. Göreceksin, idrak etmeye engel değil. Hissettiğin kırgınlıklara bir de şefkatle bak. Göreceksin, kalbinde bilmeye engel değil. Sabırdan şükre, şükürden sevgiye bir yolculuk bu. Kendi hikayeni bütün insanlığın hikayesinden ayırmadan, hakkın yeryüzünde kutlu bir aynası olduğunu unutmadan bak hayatı. Göreceksin hiçbir keder, yeni şeyler fark etmeye engel değil. Bir yoldasın ve yolcusun. Bir bakmışsın yolda kalanlar varken, sen onların kollarına girmiş, onları da götürüyorsun. Zehra Uçar'ın sunduğu Engel Değil programı her çarşamba 10-11 arasında hayata ve engellere dair konu ve konuklarla sizlerle.
12: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Engel Değil. Hazırlayan ve sunan Zehra Uçar. Program Yönetmeni Halil Beggi.

0: Merhaba sevgili Hedef Radyo dinleyicileri, 91.8 Hedef Radyo'dan herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyorum efendim. Yağmurlu bir Ankara sabahından hepinize güzellikler diliyorum. Dışarı çıkarken şemsiyelerinizi almayı unutmayın diyelim. Bu arada sabahtan benim bir konuşmamda artık bir tutulum yaşanıyor. Sanırım yönetmenimle böyle çok zaman zaman çene yaptığımız için böyle şeyler olabiliyor diyelim. Evet, her hafta olduğu gibi Engel Değil'de yine sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık bir saat boyunca ben Zehra Uçar ve değerli konuğumuz sizlerle birlikte olacağız efendim. Evet, hemen WhatsApp hattımızı hatırlatalım, sonra konuğumuza geçelim. 531-843-5633 531-843-5633 numaralı hattımızdan bizlere mesajlarınızı gönderebilir, sorularınızı yöneltebilir. Dikkat çekmek istediğiniz herhangi bir husus varsa lütfen bize yazın. Çayınızı alın, radyolarınızı açın. Biz muhteşem bir konukla sizinle olacağız efendim. Evet, uzun zamandır görüşemediğimiz bir konuğumuzda en son geçen yıl birlikte program yapmışız. Esma Fidan hanımefendi bizlerle birlikte. Bugün halk arasında MS hastalığı olarak bilinen hastalığı konuşuyoruz. Diğer bir adı çoklu tutulum olarak bilinmekte. Merkez sinir sisteminde, beyin ve omurilikte vücudun diğer bölümleri arasında iletişimi sağlayan yerlerin hasar görmesi demek oluyor. MS ile ilgili sorularımız var. Nasıl bir hastalıktır? Kaç yaşında görülür? Hayatın hangi döneminde ortaya çıkar? Atakları var mı, yok mu? En çok kimlerde görülür? Nerelerde ağrı yapar? Bunun etkileri nelerdir? Bunlardan konuşacağız efendim. Esma Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhaba.
0: Merhaba, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, iyi misiniz? Nasılsınız?
0: İyiyim ben de. Sizi gördüm, çok daha iyi oldum. Yani çok gülen bir yüzünüz var. Hep aklımda kalan da bu. Çünkü fotoğraflarınıza da baktığımda ya inanılmaz böyle enerjik, hoş bir gülümsemeniz var. İnşallah hayat boyu hep devam eder diyelim.
1: İnşallah. Ayna gibi yansıtıyorum. Gülümseyen yüzler görünce ben de gülümsüyorum.
0: Aslında böyle bir şey değil mi?
1: Gerçekten.
0: Yani insanın yüzündeki ifade karşıdakinin yansıması mıdır?
1: Bence gerçekten birebir öyle.
0: Evet, birebir öyle. Evet, biz sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1: Esma Fidan, sağlık çalışanı. Yaklaşık 23-24 senedir MS hastası.
0: Uzun bir zamandır değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, uzun bir zaman ama MS'de iletişimi koparmamaya çalışıyorum. Yani sadece hani MS hastasıyım diye üzülüp hayatı kendime zehretmemeye çalışıyorum. Mümkün mertebe daha çok hayatın içinde olmaya çalışıyorum aksine.
0: Evet, aslında bunun tam tersini yapanlar çok var. Maalesef. Değil mi? Evet. Peki böyle söyleyip enerjinizi düşüren ya da sizi böyle karamsarlığa sevk eden insanlar var mı çevrenizde?
1: Çok fazla karşıma çıkıyor ama hepsine verilecek cevabım oluyor. Yani hani ne düşünüyorsanız osunuzdur sonuçta. Ben iyi düşünüyorum, iyi olduğumu düşünüyorum. Hastayım diye hiçbir zaman hayatı kendime zehretmiyorum. Aksine daha fazla aktif yaşamaya çalışıyorum. Değil mi? İnadına yaşamaya çalışıyorum.
0: Evet, belki de birçok güzellikler ya da işte hayatın bize sunduğu bir takım şeyler ya da fark etmemiz belki de bu hastalığın hayatımıza girmesiyle olmuş da olabilir, değil mi? Çünkü insan bir şeyleri yaşayınca ya da işte o yaşayarak fark etme diyoruz ya, ya da işte empati kurma diğer insanlarla ilgili de böyle dönemlerde daha çok ortaya çıkabiliyor. Hani biz olumlu tarafından bakarsak hayatımıza da kattığı birçok güzellikler var.
1: Bakış açısı çok önemli bence. Yani karşımdaki insan şöyle diyebiliyor, işte sen MS'sin. Şöyle yaşadım, çok fazla şey yaşadım. Sen
0: mesela
1: MS'sin.
0: Ne diyorlar, ne soruyorlar size?
1: Sen artık MS hastasısın, işte evlenemezsin. Sen MS hastasısın, evlendin tamam, çocuk doğuramazsın. Sen artık MS'sin, çalışma hayatın bitti. Çalışamazsın ama neden? Ben yapabilirim, hani MS'im diye ben hayat bitmedi, hayat devam ediyor. Hala evet. Umudum var.
0: Ya insanlar ya ne kadar acımasız değil mi ya? Bazen hani böyle bakıyorum dışarıdan, tamam mı böyle... Ya diyorum ki ne kadar tatlı, ne kadar iyi bir insan, ne kadar güzel falan böyle. Sonra O kişinin bir sorusuyla karşılaşıyorum ya da bir yorumuyla karşılaşıyorum. Yani içimden, yani hani sen insan mısın demek geliyor yani bazen.
1: Evet.
0: Değil mi? Yani çünkü insan olan böyle bir şey, kalbinde biraz işte merhamet olan, inanan diyeyim daha doğrusu. Bir insan böyle bir şey söyleyemez ya da soramaz diyorsunuz. Ama insanlar o kadar böyle şey ki artık acımasız, bazı şeylerde çok daha cesur diyebiliyor. Ama artık tabii biz buna çok alıştık. Başlangıçta evet bazen etkileyebiliyordu ilk zamanlar diyeyim. Ama sonrasında ya sen misin bunu söyleyen?
1: İşte bakış açısı çok önemli. Hani
0: evet.
1: Bana böyle söylüyorlar işte, zor yürüyorsun, sen bunu yapamazsın, zor yürüyorsun, buraya gidemezsin. Diyorum yani ben zor yürüyorum, o bana Hı-hı. zarar, seni niye ilgilendiriyor? Yapacağım.
0: Evet.
1: Neden engel oluyorsun? Yani ben kendime engel değilim, sen bana niye engelsin?
0: Evet, yani çok güzel söylemişsiniz. Yani artık bizim de verilecek bir cevabımız ve bunu çok rahat söyleyebilmemiz gerekiyor ki bir de sizi görünce belki utanacaklardır söylediğinden diye düşünüyorum. Yani çünkü hani yapamazsın, edemezsin denilen şeyleri biz inadına hani hem kendimiz için hem de toplumdaki diğer insanlara örnek olabilmek adına yaptığımızda yani demek ki olabiliyormuş. O yüzden aslında hani ben bugün sizi çağırmamın sebebi de
1: teşekkür
0: o.
1: Ederim.
0: Yani sizin birilerine ilham kaynağı, motivasyon
1: İnşallah,
0: kaynağı
1: çok
0: olmanız
1: sevinirim.
0: Mutlaka oluyor. Çünkü biz şu an Türkiye'nin her yerinden dinleniyor. O yüzden buradan güzel mesajlarımızı da göndermiş olalım. Evet, sizi tanıyorduk.
1: Evet, ben MS teşhisi konduğunda iş yerinde çalışıyordum. Eşimle de zaten orada çalışırken mali müşavir olacaktım. İktisat okuyordum, mali müşavir olacaktım. Sonra ne oldu? Hayat akıp geçti. Sağlık durumum bozuldu. Sağlık durumu bozulduktan sonra sağlık çalışanı oldum, sağlık okudum.
0: Ne kadar ilginç değil mi?
1: Ya hayat bir şekilde değişebiliyor. O değişime ayak uydurmak gerekiyor bence.
0: Evet.
1: Hiçbir zaman hani pes etmemek lazım. Hani niye böyle oldu, ben böyle devam edecektim değil. Hayat değişiyor. O değişikliği de güzellikle karşılamak
0: ve
1: gerekiyor bence.
0: Ve ona göre
1: bence.
0: Bir yol çiziliyor
1: sonrasında.
0: Ona göre
1: bir yol çizilmesi gerekiyor. Evet. Hiçbir
0: evet.
1: zaman hayat bitti, tükendi, artık daha yapacak bir şey yok diyemeyiz.
0: Tabii
1: hayat
0: ki.
1: Hayat nefes aldığımız müddetçe devam ediyor.
0: Kesinlikle öyle. Hem de zaten bizim değil mi inancımıza aykırı bir şey en başta.
1: Evet.
0: Yani bu hayatta karşı her zaman umutlu olmak, bu hayatı yaşamamız gerektiğini bilmek ve hayatımızın yaşarken her detayının da hakkını vererek elimizden gelenin en iyisini yaparak bu hayatı yaşamalıyız, değil mi?
1: Evet.
0: Çünkü daha sonra aslında hani o sonsuz hayata inanıyoruz ya, o ötelerde o güzellikleri yaşamak için bu hayatı da güzel yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. O zaman hep MS diyoruz ama siz yaşadığınız kadarıyla diyelim bize MS'i nasıl tanımlarsınız?
1: MS kişiye özel bir hastalık. Zaten çoklu tutulum demek.
0: Hı-hı.
1: Her yerinizi tutabilir. Yani bir MS hastası göremeyebilir. O sinir hangi siniri tuttuysa duyamayabilir, yürüyemeyebilir omuriliği tutarsa. Herhangi bir vücudunda bir sıkıntı olabilir ama hani olaya nasıl baktığımız da önemli.
0: Hı hı.
1: Tamam, bu benim başıma geldi. Hani isyan mı ediyorsun? Kabulleniyor musun?
0: Evet.
1: İsyan edersen hayat çok zor. Ama kabullenirsen başımla beraber Rabbim bunu bana uygun görmüş.
0: Hı hı.
1: Ben bunu yaşayacağım. Güzel yaşamak lazım.
0: Evet, o zaman onunla yaşamayı öğreniyorsunuz.
1: Yaşamayı öğrenmek
0: Peki,
1: gerekiyor.
0: Peki biraz önce dediniz ki 20 sene önce mi demiştiniz?
1: 24-25 sene oldu. 21 yaşımdaydım.
0: İlk o zaman tanıştınız.
1: İlk o zaman teşhis kondu.
0: Peki nasıl oldu? Onu biraz bahseder misiniz? Veya mesela hangi şikayetle gittiniz de sonrasında bu teşhis konuldu? Ne oldu?
1: İlk işte 21 yaş civarındaydım. Sağ gözde görme kaybıyla başladı. Bir Hı-hı. perşembe günü. Gözüm birden sağ gözüm görmemeye başladı bir anda.

0: EKG, EEG, röntgen, MR falan. Akşamında dediler sen MS hastasısın. Ki o zamana kadar hayatımda hiç MS diye bir hastalık duymamışım.
1: Değil mi?
0: Lay lay lom gençliğim yaşıyorum. Aktif bir şekilde dedim MS ne? İşte maalesef internet çok kötü bir şey. İnternet dedi ki işte MS öldürebilir. MS her an sıkıntı çıkartabilir. Çok zor bir yaşam olur falan. Tabii ki çok hüzne boğuldum. Nasıl olacak,
1: Ama
0: nasıl
1: siz
0: gidecek?
1: bunun en uçlarını okumuşsunuz.
0: Evet, en
1: Yani
0: uçları.
1: ama ya işte biz bir şey okurken aslında şunu unutuyoruz. Ya her şeyde böyle bir şey var.
0: Yani.
1: Sonunda değil mi mesela? Ama biz ama onu ilk okuduğumuzda ya da ilk öğrendiğimiz zaman sanki direkt öyle olacakmışız hissi oluyor. Çünkü biz hep var ya hani o
0: En
1: en
0: kötüyü
1: kötüsünü
0: düşünürüz.
1: düşünürüz yani hani
0: Maalesef.
1: onunla işte baş etme yolları ne durumdayız neyiz ne değiliz değil de en kötüsü ne olmuş ama sonra baktığımızda çok basit olarak bildiğimiz bir hastalığın bile yani hani kötü sonuçlanabileceğini biliyoruz yani. Ama inanıyorsak her şey Rabbimin elinde hani onun
0: Evet.
1: izniyle hani ölmek de o kadar kolay bir şey değil ama yaşamak da o kadar kolay bir şey değil.
0: Yaşama
1: Yani bu
0: enerjimizin ne olduğuyla alakalı bence.
1: evet değil mi? Vücuda hangi işte
0: Mesajları
1: mesajı
0: verir.
1: verdiğiniz, hayata nasıl tutunduğunuz. Evet,
0: Gerçekten öyle.
1: sonra öğrendik bunu. Sonra o kabullenme süreci nasıl bir süreçti? Yani hani neler yaşadınız çevrenizde? O zaman bekarsınız.
0: Bekarım o zaman, çok samimi arkadaşım var, ahretliyim. Onun adı da Esma. Kulakları çınlasın. Canım arkadaşım. Gittim ona sarıldım. Esma, ben MS hastasıymışım. Ne yapacağız? O da bilmiyor. Şok oldu. Birlikte sarıldık, ağladık. Öyle bir süreç yaşadık. Ondan sonra ne yapabiliriz? Gene internete bakıyoruz. Başka çaremiz yok.
1: Evet.
0: Ve internet yine aynı kötü şeyleri devam ediyor söylemeye. Ondan sonra ne olur ne biter. Hani dediler bir hafta kortizon alalım doktorlar. Ondan sonra toparlarız. Kortizon aldık, düzeldim ben. Gözüm düzeldi. Her şey çok güzel gidiyor. Süper. Aradan bir 4-5 sene geçti. Babayı kaybettim. Babayı kaybedince sol tarafa felçindi. Kısmi felç.
1: O zaman
0: Üzüntüden.
1: üzüntüden.
0: Evet. Sonra babayı da kaybettim. Gene hayat devam ediyor. İş
1: O
0: hayatım
1: ne
0: devam
1: kadar sonra
0: ediyor.
1: geçti o durum?
0: Geçmedi.
1: Geçmedi.
0: Hala devam ediyor kısmi felç
1: Ya
0: ama
1: ama hiç fark edilen bir şey değil.
0: hissetmiyorum yani. O kadar alıştım ki. Ben ona alıştım, o bana alıştı. Sanki normal vücut halim bu şekilde gibi yaşıyorum ben.
1: Evet ama şöyle söyleyeyim. Yani hani bunu siz söylemeseniz kim fark eder?
0: Hiç
1: Bilmiyorum.
0: kimse fark
1: Yani
0: etmez.
1: hani biz kendimizi biz hani dikkatli yani öyleyizdir ama artık bu durum ne kadar siz onu artık normale döndürmüşseniz yani bu hani dışarı şunu net söyleyeyim fark edilen bir şey değil bir
0: Evet,
1: kere o
0: uzaktan fark etmiyor.
1: onu söyleyeyim. Ya uzaktan da yakından da
0: Yaşamaktan
1: şu an 1 metre yarım metre aramızda var yine fark edilmiyor. Sonrasında ama onun etkileri biraz azalmış olabilir mi?
0: yok, tam tersine yani sol tarafıma felç indi. Yine bir sıkıntım yok. Aktif hayatıma devam ediyorum. Sonra eşimle tanıştım. Eşime işte rahatsız olduğumu söyledim. Bir kabullenme süreci oldu. O da sağ olsun, hani ben her şeyinde kabulünüm, seni kabul ediyorum
1: Ya
0: dedi.
1: bakın o da fark etmemiş işte.
0: Evet, o da fark etti çünkü hiçbir şeyim yoktu.
1: Değil mi? Yani.
0: Çok güzeldi her şey.
1: Evet.
0: Evlendik. Sonra doktorumuza gittik. Dedik hani biz evleniyoruz. Evlenmeye karar verdik. Çocuk da yapmak isteyeceğiz tabii ki. Çocuğumuz nasıl olabilir? Onda bir sıkıntı olur mu? Hani genlerden geçer mi bu rahatsızlık? Sonuçta kronik bir hastalık. Doktorumuz çok anlayışlıydı. Çok sevdiğim doktorum. Dedi ki yani bu sizin kararınız ama bir tane bari çocuğunuz olsun göze alabiliyorsanız dedi.
1: Ne
0: Biz de
1: güzel.
0: tabii ki istedik ya, bir kızımız olsun.
1: Evet, maşallah bir
0: Canımız
1: kızınız var
0: olsun. Evet,
1: şimdi.
0: kızımız var.
1: Evet.
0: İyi ki olmuş. İyi ki böyle güzel bir karar vermişiz.
1: Evet, zaten çocuklar bu hayatın nasıl diyeyim ya her şeyi böyle hani onun varlığı olmadan yokluğunu bilmiyorsunuz. Hayatınıza
0: Gerçekten.
1: girdiği anda diyorsunuz ki ya evet ya hayatta böyle bir tat da varmış.
0: Evet.
1: Yani aynen
0: Hayatın böyle
1: öyle.
0: bir tadı da varmış.
1: Evet, sonrasında
0: Sonra doğum sonrası, tabii ki doğumdan dolayı ilaçları bıraktığım için doğum sonrası aktif bir şekilde ataklar geldi.
1: Mesela ataklar nasıl oluyor? Ne oluyor ya da?
0: Çok zorlandım. Adım atmakta çok zorlandım. Yürüyemiyordum. İşte iğnelerle tedaviler başladı.
1: Ataklar hareketi mi kısıtlıyor?
0: Evet.
1: Öyle bir şey.

0: şey değil mi?
1: Hareketimi kısıtladı.
0: Yani bu yürümek olabiliyor.
1: Yürümek, yüz işte olabiliyor. Konuşmayı etkileyenler var.
0: Hı.
1: Yani ama benim omurilikte de plak olduğu için yürümeme direkt daha çok etkiledi. Halsizlik, yürüme, denge kaybı
0: Hı.
1: bayağı bir aktifleşti. İlaçlarla toparlamaya çalıştık.
0: Peki bu zamanla ilerleyen bir şey midir?
1: Şöyle bir durum
0: Yaşa bağlı
1: oluşmuş.
0: ya da.
1: Hastalık normal süreçte giderken ikinci evreye geçmiş. Sinsi ilerleme moduna geçmiş. Hani görülen bir atak yok. Ama mevcut rahatsızlık biraz daha aktifleşmiş.
0: Evet. O zaman bunun evreleri de var, doğru
1: Tabii
0: mu?
1: ki MS çok çeşitli bir hastalık. Kişiye özel
0: Hı
1: deniliyor
0: hı hı
1: zaten.
0: hı.
1: Herkes aynı değil. Herkesin MS'i kendine
0: Evet.
1: göre farklı.
0: Ya birinci evresi çok şey olan,
1: Hafif geçiyor.
0: hafif geçen. Sonrasında da dediğiniz gibi atakları yaşamaya başladığında ikinci evreye geçmiş olduğunuzu
1: Evet.
0: söylediler.
1: Hı.
0: Peki şimdi nasıl gidiyor? Yani şu an
1: Şu
0: nasılsınız?
1: an birbirimize güzel anlaşıyoruz.
0: Hı.
1: Artık tanıdık birbirimizi.
0: Evet.
1: Çok mutluyuz. Etrafımda, çevrem de alıştı.
0: Yani bu hastalık hani size neler yaptığını bilirseniz, onunla yaşamayı öğrendiğinizde sanırım o idare etmeniz, durumu idare etmeniz daha kolay oluyor, değil mi?
1: Kabullenmek gerekiyor.
0: Kabullenmek gerekiyor ve o anda ne yapacağınızı artık biliyorsunuz.
1: Aynen öyle. Ne
0: Yani
1: yapacağımızı biliyoruz.
0: evet. Peki şu an durmuş durumda mı? Nasıl yani?
1: Ya kontrolüm altında diyelim.
0: Kontrolünüz altında. Evet, ilaç kullanıyorsunuz.
1: İlaç kullanıyorum. Fizik tedaviye gidiyorum. Çok tatlı fizyoterapistlerim var. Allah bir dil bin kere razı olsun onlardan. Yani çevrem çok güzel.
0: Evet.
1: Arkadaşlarım çok anlayışlı iş yerinde. Her türlü beni idare ediyorlar. İşte fiziğe gidiyorum diyorum. Ha, tamam idare ederiz, sıkıntı değil diyorlar. İşte bir işim var diyorum, hani hastaneye gidiyorum. Tamam sorun değil, sen işini hallet. Çok güzel bir şey. Yani insanın çevresi böyle, nasıl
0: Anlayışlı
1: anlatayım?
0: insanlar
1: Anlayışlı
0: ol.
1: insanlarla olunca
0: Hı.
1: sen de böyle pozitifliği yüklüyorsun kendine ve hastalığın da
0: Değil mi?
1: çevrendeki
0: Etkiliyor.
1: insanlarla çok fazla etkisi var. Yani
0: Evet.
1: pozitif insanları etrafımda tuttuğum müddetçe ben de aynı
0: Hı.
1: pozitifliği yaşıyorum.
0: Evet, ne güzel. Peki şimdi aslında şu, eşinizle ilgili de konuşacağım. Biz daha önce eşiniz Nebil Bey'i de konuk almıştık.
1: Evet.
0: Onun da engellilerle ilgili işte çalışmaları var.
1: Hı.
0: Müzikle ilgileniyor. Bununla ilgili bir eseri var.
1: Evet.
0: Peki onda böyle bir şey nasıl oluştu? Nasıl ortaya çıktı? Yani hani bu alanla ilgili bir şeyler yapmak sizinle mi
1: İşte
0: ilgili?
1: biz benimle birlikte benim yaşadığım zorlukları tabii ki eşim olarak kendisi de yaşıyordu. Benim hayatta nasıl tutunduğumu gördüğü zaman
0: Hı.
1: hani o da ilham oldu diye düşünüyorum.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: İnsanlar hani kendi başına gelince ya da yakınında olunca o empati daha nasıl söyleyeyim daha yüksek oluyor. Yani daha çok anlayabiliyor. O yüzden o da bu alana katkılar sağlamaya çalışıyor.
1: Zaten eş demek bu olmalı bence. Bu
0: Değil mi?
1: olmak zorunda. Yani hani diyorlar ya, bir elmanın iki yarısı
0: Hı.
1: hastalıkta, sağlıkta, ölüm bizi ayırana kadar. Bence böyle olmalı. Benim yani çok üzülüyorum. Bir vefat etti. MS hastası arkadaşım vardı. Bunu geçen sene anlatmamıştım belki.
0: Hı.
1: Melek, ismi de Melek. Melek oldu. Yani o kadar zor süreç yaşadı ki eşi yüzünden. Yani nasıl anlatayım? Çok çok kötü şeyler yaşadı. Çocuğu olduktan sonra hastalığı aktifleşti. Hareketleri bayağı bir kısıtlandı. Eşi bunu reddetti.
0: Terk etti ya da öyle mi?
1: Boşanma davası açtı. Bir de tazminat davası açmış beyefendi. İşte ben eşim hasta olduğu için yıprandım.
0: Diye. Ya işte insanlar bakın böyle zamanlarda ortaya çıkıyor ama ne kadar acımasızca bir durum. Bu arada Nebil Bey'den bir mesaj, onu da hemen aktaralım. Sonra kısa bir aramız olacak. İyi yayınlarınız olsun Zehra Hanım demiş. Hayatıma anlam katan eşime, gönlümün mihmandarına bir sorum olacak demiş. Toplumda engel durumu olan birçok kardeşimiz var. Birçoğu evden çıkamıyor, evlerinden çıkamıyor ve sosyal hayata katılamıyor. İstisnalar tabii ki var demiş. Bu kardeşlerimize neler önerebiliriz hayata tutunmak adına? Saygı ve esenlikle kalın demiş. Evet, çok güzel bir konuya temas etmiş. Bunu aslında yayında hep konuşuyoruz. Evden çıkamayan, çıkarılmayan diyelim bireyler var. Bazı aileler bunu kabul etmiyor. Aslında kabullenme süreci diyoruz ya. Yani bu sadece sizinle değil aslında, çevredeki o çekirdek aileniz ya da en yakınınızda olan insanlarla ilgili. Yani kabul etmeme illa böyle hani dilinizle söylememeniz gerekmiyor. Onu çıkarmamanız, hayata aktif olarak katmamanız ya da işte onun spor yapmasına, sosyal hayatına ya da ne bileyim iş hayatına katkıda bulunmamanız zaten bunu kabul etmemek oluyor. Ve o engelli kardeşlerimizin gerçekten işi çok zor. Kimi aileler utanıyor, kimisi sıkılıyor, kimisi servisi arka sokaktan bindiriyor. Yani gerçekten çok incitici bir durum. Bununla ilgili önerilerinizi sormuş Nebil Bey. Siz bu anlamda ne söylemek istersiniz demiş.
1: Gerçekten etrafımızdaki insanlar çok önemli. Ama Rabbim öyle güzel bir akıl vermiş ki insanoğluna, yani idrak edebiliyoruz. Uh-huh. Diyeceksin hani ben engelli olabilirim ama ben yaşıyorum, nefes alıyorum, düşünebiliyorum. Uh-huh. Bir şekilde hayata kendilerini katmaları gerekiyor. Bir şekilde hani o kozadan çıkmaları gerekiyor. İlla ki ben hastayım, evde duracağım, durmak zorundayım, başka
0: nereye
1: şansım
0: kadar,
1: yok diyemez.
0: Değil mi?
1: Nereye kadar? Evet, bir şekilde hani Rabbim bize çok şükür bir akıl vermiş. Uh-huh. O aklımızı kullanacağız ve özgürlüğümüzü ilan etmemiz gerekiyor bence.
0: Değil mi? Bir şeyler yapmak gerekiyor.
1: Bir şeyler yapmak gerekiyor. İmkan dahilinde olabilir ama adım gerekiyor. Bir adım atarsan devamı gelir diye düşünüyorum.
0: Evet, bu konuda da ailelerin desteklemesi gerekiyor.
1: Çok büyük destek.
0: Şimdi kısa bir ara, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Peki.

0: Evet, kısa bir eser arasından sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Esma Fidan'la ve biraz önce onun güzel eşin diyeyim artık ne diyeceğimi şaşırdım. Eşinin seslendirdiği eseri dinledik. Engel ben değilim sensin dedi. Çok güzel, çok da akılda kalıcı, çok güzel mesajlar veren bir eser. Ağzına yüreğine sağlık diyoruz. Evet, Hedef Radyo'dasınız. 91.8 Engel Değildesiniz efendim. WhatsApp hattımızı hemen tekrar hatırlatalım. 531-843-5633. 531-843-5633 numaralı hattımızdan bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bekliyoruz. Evet, çok kıymetli bir konuğumuz var demiştik. Esma Fidan, MS hastası, bize MS'den bahsetti. Aynı zamanda aktivist. Dedi ki ben hiç sağlık alanında çalışmayı düşünmezdim ama şu an sağlığımla ilgili böyle bir şey yaşıyorum ve sağlık sektöründe çalışıyorum. Bu da hayatın getirdiği o güzel tevafuklardan biri diyelim, değil mi? Evet. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz önce eşiniz mesaj göndermişti. Şöyle dedi, hani birçok engelli birey evinden çıkamıyor. Sosyal hayata katılamıyor. Bununla ilgili neler önermek ister demişti sizin için. Ne gibi tavsiyelerde bulunmak ister? Evet, tam başlamıştık. Sonra ara vaktimiz gelmişti. Yarım kaldı diye düşünüyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuda?
1: Engelli kardeşlerim sadece kendileri değil, tabii ki aileleri de çok büyük etken. Ailelerinden de çok rica ediyorum. Ya hayattan soyutlamasınlar. Hani utanan aileler var maalesef, hani ortama
0: Değil
1: girdirmek
0: mi?
1: istemiyorlar. Neden utanıyorsunuz ki? Hani engelli, şöyle bir şey var. Şimdi de evimde bir melek var diyor.
0: Evet.
1: Yani evinizde melekler var. Ne kadar güzel, Rabbim nasip etmiş. Ay, o engelli ne kadar değerli bir şey olarak niye görmüyorsunuz
0: Değil
1: bunu?
0: mi? Ona hizmet
1: Niye aykırı bir
0: ediyorsunuz.
1: şey gibi görüyorsunuz?
0: Evet. Yani yani ne olursa olsun sonuçta bir birey değil mi yani?
1: Evet,
0: Hani onun
1: bir birey.
0: hakları var, onun yaşam alanı var, onun yapmak istedikleri var. Yani hani biraz da dediğim gibi o çevredeki insanların çok etkisi var. Çünkü şey diyor ona, ya sen yapamazsın. Ya da işte diyor ki ben şunu yapacağım ya da şuna gideceğim. Diyor ki gitsen ne olacak? Ya böyle bir şey olamaz. Yani gitsen ne olacak değil işte gidecek. Yapacak, sonra onun bir üstünü yapacak, bir üstünü yapacak. Belki hayatta yapmak istediği şeyin tamamı olmasa da en azından onu deneyimlemiş olacak. Yani
1: Bir de
0: değil mi?
1: yarın kimin engelli olacağı da belli değil. Bugün sağlıklıyız ama hayat bize ne getirecek bilemiyoruz. Her an herkesin başına her şey gelebilir. Dünya hayatı ya.
0: O zaman elimizi
1: Herkes
0: eteğimizi
1: engelli olabilir. Hepimiz
0: çekecek
1: engelli
0: miyiz?
1: adayız yani.
0: Yani o zaman değil mi her şeyden
1: Sen,
0: mahrum mu
1: ben sana
0: kalacağız?
1: nasıl bakıyorsam sen de bana öyle bak.
0: Değil mi? Evet. İnşallah bu düşünceyle yaklaşırlar ve bundan sonra böyle hareket ederler diye düşünüyorum. Evet. Peki sizin gözlemlediğiniz kadarıyla şimdi tabii hepsi farklı engel grupları ama yaşadığı sorunların çoğu ortak. Yani sıkıntılar ortak. Sizin hani çevrede gördüğünüz kadarıyla en büyük sıkıntılar nelerdir? Yani hani neleri engelliyoruz? Hani o toplum neleri engelliyor, nelere mani oluyor ya da nelere dikkat etmiyor? Çünkü ben hakları söylesem tersi çıkacak karşıma. Yani işte en basit hani görme engellerin işte sarı çizginin işte işgal edilmesi gibi. Üzerine gereksiz cisimler konulması ya da işte ne bileyim araba park edilmesi. Değil mi? Onun zaten en büyük hakkını elinden alıyorsunuz bunu yaparak.
1: Maalesef.
0: Bunun gibi mesela sizin gözlemlediğiniz nelerdir?
1: Yani devletimiz çok güzel imkanlar vermiş engelliler için. Uzun zaman önce belki eski durumlarda böyle bir imkan yoktu ama şu an engellilerin çok fazla imkanı var. İşte otobüste biniyorsunuz, engelliyim belli oluyor, zor işte tutunmaya çalışıyorum. Engellilerin oturması gereken koltuklar var ama hiçbirinde engelliler oturmuyor ya da yaşlılar oturmuyor, ihtiyaç sahipleri oturmuyor. Hani biraz daha anlayış mı gerekiyor bence?
0: Ya aslında anlayış gerekiyor ama zaten bu bir hak. Yani
1: Hak
0: şimdi
1: ama işte.
0: diyor ki oturuyor. Diyor ki o gelince kalkarım. Ya şimdi nasıl olacak? Yani şimdi her engel görünen bir engel değil ki. Yani belki kalp rahatsızlığı var, belki ne bileyim başka bir iç hastalığı var. Yani hani onu bilemeyiz. O zaten direkt o koltuğa bakıyor bindiği zaman. Aynı şekilde otobüste, metroda işte ya da trende. Yani şimdi bizim oraya hani gelince kalkarım değil de hiç oturmamamız gerekiyor. O alanın boş kalması gerekiyor ki bindiği zaman bireyin direkt oturması gerekiyor. Yani o yüzden ne olur hani gerekirse ayakta kalın ama oturmayın. Yani hani çok böyle zor bir durumda değilseniz gerçekten hani oraları işgal ediyorsunuz ve çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Aynı şekilde asansörler mesela, değil mi? Engelli asansörleri.
1: Evet. Bir de şunu istiyorum, lafınızı bölmüş gibi olmayayım Zehra Hanım. Hani beni farklılaştırmayın ama hayatımı kolaylaştırın. Hani sen böyle engellisin, sen bir şu kenarda dur değil de tamam sen de hayata katıl ama ben senin işini kolaylaştırayım.
0: Evet.
1: Bunu istiyoruz.
0: Evet ya işte herkes üzerine düşeni yapsa zaten bunlar olmayacak. Yani aslında kimse fazlasını istemiyor. Yani sadece başkalarının hakkına girme, değil evet. mi? Yani işte engelli otoparkına aracını park etme. Aynı şekilde engelli asansörünü kullanma. Yani ne bileyim bunun bir sürü örnekleri var. Yani o onlara ayrılmış alanın mutlaka özel sebepleri vardır. Yani aynı şekilde ama başka şeyde konuda olunca ayrıştırıyorsun ama onun değil mi? Başka işine maalesef. Geldiği yerlerde o alanı istediğin gibi kullanabiliyorsun. Ya o zaman sen engelli misin dediğinde alınıyorsun o zaman. Yani. Evet. Şimdi bu ne derler yani. O yüzden bu konuda ne olur biraz daha dikkat edelim. Bu arada bir mesajımız var Emine Ana bizim daimi dinleyicilerimizden. Konuğunuza hoş geldin diyorum demiş.
1: Hoş buldum.
0: Saygılar sunuyorum demiş.
1: Teşekkür ederim.
0: Ya şöyle gençliğinden beri Hedef Radyo'yu dinleyenlerden öyle diyeyim. Hep evimde açık tutuyorum der kendisi. Benim evladım da MS hastası demiş. Şu anda eli tutmuyor demiş. Buradan da acil şifalar dileyelim. İnşallah Rabbim kolaylıklar versin. Evet.
1: Ya işte süreç nasıl ilerliyor? Benim sol taraf kısmi felç. Sol elimi çok istediğim gibi kullanamıyorum. Mesela sağ elimle sol tırnağımı kesiyorum. Ama sol elimle sağ tırnağımı kesemiyorum.
0: Evet. O tutma kavramı.
1: Tutma kavramı az. Böyle güçlendirme yapıyoruz fizik tedavide falan. Ama nasıl bir sürece girdim? El işi yapıyorum. Sol elimi aktifleştirmek için yelekler örüyorum. Hırkalar örüyorum. Bir şekilde hayatta hani ben bunu yapamıyorum ama inadına yapacağım. Daha böyle düzeltmem gerekiyor. Daha böyle geliştirmem gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Çalıştıracağız. Vücudu çalıştırmamız gerekiyor. Yani hanımefendiye de önerim. Hayattan soyutlamasın çocuğunu. Evet. Bir şekilde aktive etsin.
0: Evet. Zaten hem işte radyomuz üzerinden hem de kendisi bu alanda çok ilgili. İşte derneklerle ya da işte bu birebir de görüşüyor buraya katılan konuklarımızla. Mutlaka onlarla ilgili bir şeyler yapar.
1: Çok güzel.
0: Yani çok da hayırsever biri. Allah hayırlı, sağlıklı, saatli ömürler nasip etsin inşallah diyelim. Evet, peki MS'in beraberinde getirdiği bir çoklu hastalık var mı?
1: Yani illa MS'in hiçbir şey olmayacaksın diye bir dünya yok. Ben MS hastasıyım. Yani duyuyorum. MS hastası olup kalbi olan da var. MS hastası olup yine kanser olan da var.
0: Yok. Mesela
1: yani
0: buna bağlı. Ya mesela şöyle mesela MS hastalarının işte çoğunda şu rahatsızlıkta görülebiliyor dediğimiz bir şey var mı mesela?
1: Genelleme yapmak mümkün değil. Zannetmiyorum.
0: Çünkü kişiye özel bir hastalık
1: kişiye
0: demiştiniz.
1: Özel, gerçekten.
0: O zaman diğer rahatsızlıkları MS'den bağımsız olarak.
1: Bağımsız. Genlerden de gelebilir. Yaşadığı işte yediğimiz, içtiğimizde tabii ki her şeyi etkiliyor.
0: Evet.
1: Her şeyi etkileyebilir. Yani şu MS'e sebep olabilir ya da şu MS'i iyileştirebilir. Kesinlikle söyleyemem. Ama hani yediğin sensindir deniliyor ya. Ne yiyorsan odur. Osundur. Evet. Hani biraz daha mı dikkat etmek lazım acaba? Bazı makaleler okuyorum. İşte Down sendromlu birini yediklerini düzelterek iyileştiren aileler oluyor. MS'te de böyle bir şey. Hani bağışıklığını düzelttiğin zaman biraz daha aktifleşebiliyorsun. Biraz daha hayat daha kolaylaşıyor.
0: Evet, en azından değil mi böyle o bir şeyin ilerlemesini durdurmak gibi de yani bu da çok önemli bir şey. Yani hani tamam tamamen belki hani geçmesi mümkün olmayan şeyler olabiliyor ama onun yani gerilemesini sağlayamıyorsak ilerlemesini de durdurmalıyız gibi.
1: Evet.
0: Yani o yüzden birçok şeye dikkat etmek gerekiyor. Tabii bu zamanda ne kadar dikkat edilebilir, her şeyin, çoğu şeyin genetiği bozulmuş artık.
1: Evet, maalesef. Şöyle bir kitap almıştım ben, bayağı bir kalın bir kitap. Vals sendromu diye. Yani doktor olan biri MS hastası olup sağlıklı beslenerek hastalığı ne kadar ötelediğini anlatıyor.
0: Değil mi?
1: Evet, yani neden olmasın ki?
0: Ya.
1: Sonuçta hani maalesef çağımızda şöyle bir şey var. Zehirlenebiliyoruz yediklerimiz, içtiklerimizden. Çünkü biliyorsunuz hormonlu gıdalar, GDO'su yüksek gıdalar. Bir şekilde hani daha önce bilemiyoruz. Eskilerde MS var mıydı?
0: Evet. Ya işte şimdi de hem böyle hastalık çeşidi çok arttı ya da
1: şu an MS çok fazla gündeme geldi. Ben rahatsız olduğumda bundan 23-24 yıl önce bu kadar kimse bilmiyordu MS'i. Ama şu an herkes biliyor.
0: Evet, ama birçok şey de böyle. Mesela Down sendrom aynı, otizm öyle. Yani birçok hastalık günümüzde hem çok daha çabuk tespit edilebiliyor hem de sanki eski oranla çok fazla olduğu söyleniyor. Bu işte artık o genlere dayalı mı?
1: Yediklerimizden kaynaklandığını düşünüyorum.
0: Evet, çünkü her şeyi etkiliyor. Ya siz beyin, sinir sistemi, beden, her şey yediğimiz içtiğimiz şeylere bağlı olduğu için dolayısıyla o kontrol şeyi değişebiliyor. Evet.
1: Yanlış zamanda yemek, yanlış zamanda su içmek her şeyi etkileyebiliyor.
0: Değil mi?
1: Midenin sistemini bozmuş da olabiliriz. Belki mide, hani diyorlar ya, bağırsak ikinci beyin.
0: Evet.
1: Belki bağırsağımızı temizlesek beynimiz de temizlenecek. Hastalık olmayacak.
0: Evet, aslında bağırsakların çok önemli olduğu söylenir. Hani hatta bu serotoninin %80 değil mi? Öyle bir orandı galiba.
1: Evet.
0: Bunun bağırsaktan salgılandığı söyleniyor. Bu arada geçmiş olsun diyorum, bir mide rahatsızlığı yaşamışsınız. O da eklenmiş.
1: O süreç çok zor geçti.
0: Uh-huh.
1: Yani Allah kimseye yaşatmasın, kolonoskopi, endoskopi yapıldı. Dedim ya hani mide gerçekten çok önemli, bağırsaklar. Ve de bunları anestezisiz yaptırdım.
0: Evet.
1: Yani
0: çok
1: gerçekten
0: zor.
1: Çok zordu.
0: Peki anestezi almanın size bir zararı mı vardı?
1: Hayır, zararı yoktu ama hani gerek yok dedim. O birkaç kişiden duymuştum, kolonoskopi sonrası ayılmak çok sıkıntılı oldu. Uyandıktan sonra böyle sorunlar yaşadım. Hani dedim olsun, bir olsun, anestezi yapmayın. Bir yaşayalım.
0: Evet.
1: Eninde sonunda yani 20 dakikalık bir şey geçecek. Sonunda geçecek dedim yani.
0: Ya
1: yetecek.
0: Bir de şey, yani böyle acı eşiğiniz de yüksek gibi sanki, değil mi ya? Hani böyle hani ben şöyle anlıyorum. Ya ben neler yaşadım. Aa, hani
1: biz neler gördük.
0: Biz neler gördük ki hani bunda bu zor olsun diye.

0: Peki midenizde gastrit.
1: Gastrit çıktı, evet.
0: O da çok zor bir rahatsızlık.
1: Ve yemek yiyemiyorum. Çok zorlanıyorum. Yani yemek yediğim zaman sürekli böyle mide hazmetmiyor. Ya insan bir 7-8 saat sonra hazmetmez. Dün gece yaşadık bunu mesela, çok güncel.
0: Evet. Peki ne zamandır böyle?
1: Yaklaşık 3 aydır böyle.
0: 3 aydır böyle.
1: 3 aydır çok zorluyor mide rahatsızlığı, ama o da geçecek
0: Geçecek,
1: yani. Evet, o da
0: evet.
1: geçecek.
0: Geçecek inşallah. Ama işte bu konuda biraz daha bilmiyorum nasıl dikkat edilir de zaten ediyorsunuzdur. Ama özellikle dışarıda bir şey tüketmemeye, değil mi? Dikkat
1: Özen
0: etmek
1: gösteriyorum. Zaten
0: gerekiyor.
1: hani ne
0: Ama
1: kadar
0: çalışan bir
1: güvenebilirsin?
0: insansınız. Ne kadar bunu yapabilirsiniz bilmiyorum. Mecbur dışarıda yemek zorundasınız yani bazı zamanlarda. Çünkü akşama kadar iş var.
1: İnanın, bir tane meyve götürüyorum. Elmadır, muzdur. Bazen günü onunla geçiriyorum. Akşam eve gidince kendi yaptığım yemeği yemeye çalışıyorum. Çorbadır, farklı bir şey. O bile bazen ağır geliyor işte. Dün hiçbir şey yemedim. İnanın hiçbir şey yemedim. Yani kahvaltı yapmadım, öğlen yemeği yemedim. Akşam kendim ya ufak tefek böyle melemen yapayım dedim, hafif bir şey olsun. Yok, mide onu da hazmetmedi, onu da çıkarttı.
0: Ya tez zamanda inşallah geçsin diyelim. Gerçekten çok zor. İnsanın midesi rahatsız olunca o yeme içme de zaten olmuyor ya. Yani çok zor bir durum. Yani değil mi? Çünkü korkuyorsunuz tekrar o şeyi yaşamaktan.
1: Acıkmayı özledim.
0: Değil mi?
1: Acıkmıyorum, hiç acıkmıyorum.
0: Çünkü içerideki hazmedilmediği için
1: Evet.
0: acıktırmıyor. Öyle bir şey mi oluyor? Yani
1: Gerçekten yani hani MS'e üzüldüğüm diyemedim. Gastrit çıktı. MS'e zaten üzülmüyorum. Başımla beraber iyi ki var. Rabbim bana layık görmüş de bu hastalığı vermiş diyorum bazen. Yani
0: Evet.
1: gerçekten Rabbim beni ne kadar çok seviyor.
0: Ne güzel bir bakış açısı.
1: Sevmese ilgilenmez, ama yani düşünsenize, yani Firavun'la Rabbim baş ağrısı bile vermemiş. Beni anmasın diye. Rabbim bana hastalık vermiş, hep beni ansın Esma kulum demiş.
0: Evet. Yani ne güzel bir bakış açısı. Rabbim inşallah hem bu dünyada hem o sonsuz dünyada ahirette diyelim bunun mükafatını versin inşallah diyelim.
1: İnşallah.
0: Yani çünkü bakış açısı çok önemli. Şükretmek, her şeye rağmen şükretmek, bunun Allah'tan geldiğini bilmek, bunun bilincinde olmak gerçekten çok önemli. Bizim bir şeyi nasıl kabul ettiğimiz ve ona nasıl baktığımız çok önemli. Hani biz evet kul başına bir şey geliyor ama buna nasıl bakıyor, değil mi?
1: Hep
0: Şükür mü
1: söylerim.
0: ediyor, isyan mı
1: Nasıl
0: ediyor?
1: baktığım önemli.
0: Yani çünkü iyi zamanda herkes zaten iyi.
1: İyi zamanda herkes iyi, evet.
0: Herkes iyi. Gerçi
1: Allah kötü
0: insanlarla
1: gün
0: da böyle.
1: dostu versin.
0: Yani değil mi? Allah inşallah güzel insanlarla
1: Güzel
0: karşılaştırsın.
1: insanlarla.
0: Çünkü insanların hayatındaki güzel insanlar hep bir şeyler katıyor ve insanın yaşama nasıl diyeyim tutunmasını sağlıyor. Ama tam tersi olunca bir o kadar sizden alıp götürüyorlar.
1: Ben hep söylüyorum, Allah'tan korkan, kulundan utanan insanlarla Allah'ım beni bir araya getir. Gerçekten çok önemli.
0: Amin inşallah. Ama çok şükür hani siz çok güzel bir insansınız. Eşiniz
1: Teşekkür
0: öyle,
1: ederim.
0: hani çocuğunuz öyle. Yani güzel bir ailesiniz. İnşallah böyle güzel insanlarla karşılaşır.
1: İnşallah.
0: Zaten hani diyor ya biz bize yeteriz olmuş hani artık böyle.
1: Gerçekten öyle.
0: Hani size uygun olmayan, sizinle aynı frekansta olmayan insanlarla bir arada olmaktansa böyle yalnızlık.
1: Enerjimizi yükseltecek insanlarla her daim.
0: Değil mi? Evet.
1: Evet, birlikte.
0: Peki şöyle oluyor mu? Mesela ben hani MS hastası olmasaydım şunu olmak isterdim ya da şunu yapmak isterdim dediğiniz.
1: Keşke demekten nefret ediyorum. Bu keşke bence. Keşke dememek lazım.
0: Ya keşke değil de hani böyle acaba böyle olabilirdi ama ben yine hani yine böyleydi ama yaptım.
1: Ya ona rağmen yaptım.
0: Evet.
1: Yani.
0: Yani bu çok törpülemedi yani değil mi bir şeyi?
1: Evet. Yani hayallerim niye erteleyeyim ki? Yani neyim eksildi? Ta MS oldum. Zor yürüyor olabilirim. Bazı uzuvlarımı tam olarak kullanamıyor olabilirim. Ama Allah'a şükür düşünebiliyorum. Konuşabiliyorum.
0: Değil mi?
1: Evet. Olanlarla mı sevinmek lazım acaba? Olmayanlara üzülmek ne fayda?
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Yani her zaman olana zaten sevinmeliyiz, şükretmeliyiz. Yani
1: Evet.
0: hayıflanmak bize hiçbir zaman hiçbir şey getirmez.
1: Evet.
0: Evet. Bu zaten hani nasıl diyeyim? Yani o başka tür insanların işi yani. Hani hayıflanmak, hep böyle bir türlü hiçbir şeyden memnun olmayan insanlar vardır ya hani. Ne yaparsanız yapın. O yani
1: dünyayı da önüne sunsan
0: olmamıştır yani hani bir şekilde hep mutsuzdur, hep şikayetçidir. Ya ben bu insanların bunun yaşam tarzı olduğunu düşünüyorum. Yani hani bunu kendine huy edinmiş, şikayetçi, memnuniyetsiz. Böyle insanlarla da zaten çok bir araya gelmemek.
1: Mümkünse gelmeyelim, evet.
0: Evet.
1: Bir şöyle bir şey var Zehra Hanım, zamanımız var mı bilmiyorum.
0: Var, evet.
1: Koronadan sonra, koronadan bir sene sonra rahatsızlık korona oldum. 10 gün hastanede yattım. Ve o 10 gün hastanede yattım. Eşim Allah bir kere razı olsun hep başımdaydı, yanımdaydı. O süreçte bir düşündüm. Dedim hani Esma bak ölüm var. Zaten aklıma her zaman, aklımdan çıkmıyor. Her zaman aklıma geliyor. Ya yaşayacaksın, tercihini yap. Ya zaten öleceksin. Yaşayacaksan düzgün yaşa. Güzel yaşa. Niye her şeyi dert ediyorsun? Niye sıkıntı yapıyorsun? Hayat evet. Sana sunulursa bunu güzel yaşa.
0: Evet.
1: Hiçbir şeyi dert etme.
0: Değil mi? Evet. Olan imkanlarla yaşa. Bir de hani o şikayetten ya da işte onunla dertlenmekten elimize geçen bir şey yok.
1: Kendimizi hüsrana sürüklediğimiz müddetçe mutlu olamayacağız ki zaten.
0: Değil mi? Bizim hani ne yapabiliriz, nereden tutabiliriz, ne yaparsak daha çok işte kendimize ve etrafımızdaki insanlara yararlı olabiliriz, değil mi?
1: Evet.
0: Çünkü çocuğunuz var. Bu arada kaç yaşındaydı?
1: 16 yaşında.
0: 16 yaşında.
1: Artık çocuk değil, genç kız. Genç. Artık yani arkadaşlarım diyorlar artık sen bizi aramıyorsun, buluşamıyoruz, edemiyoruz. Hani aramıyorum ki ya, çocuğumla dertleşiyorum arkadaşım gibi, canı sağ olsun.
0: Evet.
1: Arkadaş aramıyorum diyorum, kusura bakmayın ama.
0: Evet, benim de öyle ya. Benim de arkadaşım var. Zeynep de aynı şekilde. Tabii bu sene bir sınav süreci var, biraz zorlu geçiyor, stresli. Hı-hı. Ama ben de hakikaten özellikle kız çocuklarında mı oluyor bilmiyorum. Büyüdükçe... Yani onun ne kadar kıymetli bir arkadaşım olduğunu anlıyorum yani. Her
1: i̇şte
0: şeyi...
1: O bana anne gibi oldu. Yani ona soruyorum. Kızım şunu nasıl yapıyorduk ki? Bunu nasıl ediyorduk ki? Anne bak şunu şöyle yapacaksın falan. Ay sanki benim annem o bana, annem bana öyle derdi. Şimdi kızım da bana öyle oldu.
0: Değil mi?
1: Gerçekten.
0: İşte demek ki bazı şeyler tekrar ediyor yani,
1: evet.
0: Hayatta.
1: Evet.
0: Evet. Bu arada programımızın son 4 dakikasına ya. Girdik. Evet, bayağı güzeldi. Da evet hızlı geçti. Bu arada ben çayınızı içmeyi unutmayın benim gibi. Birinciyi soğuttum, ikinciyi de yarılamak üzereyim.
1: Hatırladım.
0: Bu arada mideniz hani kötü ya, çay içebiliyor musunuz?
1: Az, bir bardak.
0: Çayda
1: bardak.
0: Da sıkıntı oluyor mu? Oluyor.
1: Her şeyi azalttım.
0: Her şeyi azalttınız. Yani.
1: Ama bu benim için kötü bir şey değil ya. Hı-hı. Demek ki gerek yokmuş, vücudumun ihtiyacı yokmuş.
0: Değil mi?
1: Olmasa da olurmuş.
0: Yani belki de bu şekilde başka bir yerde tedavi ediyor olabilirsiniz.
1: Belki bilemezsin ki yani, belki ben bunu içmeyerek kendime iyilik yapıyorum.
0: Çünkü diğer türlü hani istesek de yapamıyoruz ya bazı şeyleri, bazı şeyden kopamıyoruz. Yani hani ya işte ben bugün şunu yemeyeyim diyorsun ama canın istiyor, yiyorsun. Ha, yediğin sana iyi zarar. Bir şey mi yapıyor? Hayır, zarar. Tabii ki değil. Birçok zararlı şeyleri tüketiyoruz ama o nefsimize hakim olamıyoruz. Belki de bu vücudunuzda bir şeyler... Bir yerleri koruma altına
1: belki
0: almıştır.
1: Belki de olması gerekiyordu. Belki de vücudum dedi ki sen bir dur, bir yeme.
0: Evet.
1: Vücudum bir dinlensin. Hani oruç tutuyoruz ya, oruç ne kadar sağlıklı bir şey.
0: Kesinlikle ya.
1: Yani oruç tuttuğumuzda vücudumuz artık diyor ki yemekle uğraşmıyorum, mide sindirmiyor. Hı-hı. O zaman ben sıkıntılı olan diğer yerleri iyileştireyim.
0: Ya evet, gerçekten öyle. Bakın bu yönüne düşününce... muhakkak bir sebebi vardır
1: demek
0: diye.
1: Demek ki bir iyileşme sürecim şu anda.
0: Evet. İnşallah tez zamanda geçsin. Bir İnşallah. Dahaki aradığımda sizi tabii kısa bir süre sonra arayacağım. Ya evet geçti bak, o gün öyle konuşmuştuk, gitti.
1: Evet.
0: Diyelim. İnşallah bunu İnşallah yürekten diyelim. İstiyorum. Peki son olarak şu anda bizi dinlemekte olan Hedef Radyo dinleyicilerine ve işte engelli kardeşlerimize, ailelerine ne söylemek istersiniz?
1: Allah'tan hiçbir zaman umutlarını kesmesinler. Yani bitti, Rabbim bitti demeden bitmiyor. Devam ediyor hayat. Yani ben engelliyim, şunu yapamıyorum, bunu edemiyorum, çıkamıyorum, söyleyemiyorum değil. Sen isteyeceksin. Rabbim talep et kulum, verici Mevlam. Sen isteyeceksin, ben bunu yapmak istiyorum.
0: Hı hı.
1: İstersen yaparsın.
0: Evet.
1: Hiç kimse kendine, ya senin engelin olabilir mi? Sen kendine engel olma.
0: Sen kendine engel olma, evet. Değil mi? En başta kendin engel olma. Evet, çok kendin güzel engel bir şey olma. Söylediniz. Evet. Çok güzel bir yayındı. Çok geldiğiniz için ederim. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza ben sağlık. Size, eşiniz Nebil Bey'e çok teşekkürler. Kızınızın adı neydi?
1: İrem.
0: İrem'e de buradan sevgilerimizi gönderelim. Onu öpüyoruz. Evet, programımızın sonuna geldik. Son bir dakika. O da benim veda etmem için yeterli bir süre. Evet, bugün MS'i konuştuk. MS'in etkilerini, nasıl başladığını, ataklarını, kişiye özel bir hastalık olduğunu konuştuk. Ama Esma Hanım'la konuştuğumuzda bununla çok güzel başa çıktığını ve birçok güzelliklere de vesile olduğunu söyledi kendisi. Evet, bugün de yayınımızın sonuna geldik. Haftaya çarşamba günü. İnşallah yeniden sizlerle birlikte olacağız. Ama öncelikle ben yönetmenim Halil Bekki'ye de çok teşekkür etmek istiyorum desteklerinden dolayı.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Beni layık görüp çağırdığınız için.
0: Ne demek inşallah. Çok teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. Evet, haftaya çarşamba günü saatlerimiz onu gösterdiğinde 91.8 Hedef Radyo'da yeniden buluşmak ümidiyle diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırla kalın. Hoşça kalın efendim.

0: Zehra Uçar'ın hazırlayıp sunduğu Engel Değil sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.
11: İslam'ın bir tarifi istense Allah'a iman etmek ve sonra da dosdoğru olmaktan ibarettir denebilir. Yani İslam iman ve istikamet demektir. Allah'ı Rabbeylah bilmek imandır. Sonra da onun emrettiği gibi olmak, sapmadan, savrulmadan yaşamak ise istikamettir. İstikamet, Müslümanın dünyadaki yolculuğudur. Hak, adalet, fazilet, erdem üzere oluşan bir yol. İstikrarlı, dengeli, aşırılıktan uzak gidilen bir yol. Şeytanın, nefsin, hevanın, hevesin, bağımlılıkların kulu kölesi olmadan yürünen bir yol. Yani sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim Kur'an ve sünnet ile meydana gelir. İşte bu yolda sadece Allah'a kulluk yapılır ve sadece Allah'tan yardım istenir. Bu yol nimet verilenlerin yoludur. Peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yoludur. İslam yoludur. Bu yolun hakkını verelim.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: iki cihan serverisin. Müminleri önderisin. Hakkın son peygamberisin. Özledim seni yani. Sürmeli gözlerin var ya, bedeldir yedi dünyaya. Bir gün gelirim Ravza'ya. Özledim seni yani. Özledim seni yani. Özledim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Nafi.
2: Nafi olan sensin. Nafisin ki faydalar senin izninde fayda verir. İznin olmazsa kimsenin kimseye faydası olmaz. İznin olmazsa su dudağa değmez. İznin olmazsa ekmek kimseyi doyurmaz. İznin olmazsa hiç kimse, hiç kimseye tebessüm bile sunamaz.
1: Allah.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Her şeyin bir tecelli zamanı vardı. Amr bin Sabit'in hidayeti için takdir edilen zamansa henüz gelmemişti. O, bir taraftan kendi inandığı şekilde yaşarken, bir diğer taraftan da hem yakın dostlarını hem de Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi izliyordu. Mekke'de bunalan Müslümanlar Allah'ın dilemesiyle Medine'ye gelmiş ve Medine'de yeni toplumun temellerini atmışlardı. Mekke'den gelen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve dostlarına kucak açan Evs ve Hazreçli Müslümanlar örnek bir kardeşlik sergilemişlerdi. Olan olmayana vermiş, ayakta duran düşeni kaldırmıştı. Her şey ilahi bir plan ve program dahilinde yürüdüğü için gidişata şahit olanları kendisine hayran bırakıyordu. Tek tek gelip Müslümanlığı seçenler olduğu gibi gruplar halinde hidayete kavuşanlar da vardı. Kahramanımız Uhayrim lakaplı Amr bin Sabit bütün bu gelişmeleri yakından takip ediyor ve adeta kendi zamanını bekliyordu. Mekkeli putperest müşrikler Medine'de güçlenmeye ve kök salmaya başlayan bu yeni dini tez elden baltalamak ve akamete uğratmak maksadıyla bir ordu hazırlamışlardı. Çevre kabilelerden de almış oldukları destekle yola koyulan bu müşrik topluluğu ilahi dinin filizlendiği Medine'ye doğru yol almaya başladı. Öncü kuvvetler tarafından yaklaştığı haber alınan müşrik ordusuyla nasıl bir mücadele yapılacağı istişare edildi ve Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu istişarenin sonucuna uygun olarak şehri içeriden değil meydan muharebesi yaparak korumaya karar verdi. Bu kararın ardından zırhını giydi ve yola koyuldu. Daha sonra farklı görüşler çıksa da bir peygamber girdiği yoldan geri dönmez diyerek Uhud'a doğru devam etti. Uhayrim lakaplı Amr bin Sabit tüm bu gelişmeleri yakından şahit olmuştu. Her olay ona yeni bir ışık oluyordu, hidayet zamanı da yaklaşıyordu.

Sahabe ordusu Uhud'a yaklaşırken moral bozucu ve mertliğe hiç sığmayacak bir olay meydana geldi. Medine eşrafından Abdullah bin Übey büyük bir münafıklık örneği göstererek kendisi gibi düşünenlerle birlikte harbe iştirak etmekten vazgeçti. Ordunun üçte birini teşkil eden adamlarıyla birlikte gruptan ayrıldı ve Medine'ye evlerine dönmek üzere yola koyuldular. Bu durum Müslümanlar üzerinde moral bozukluğuna yol açtı. Zaten sayıca zayıf olan peygamber ordusu daha da zayıf duruma düştü. Ama onlar Allah-u Teala'nın kendi taraflarında bulunduklarına inanıyorlardı. Allah'ın tarafında bulunanların sayıları ne olursa olsun her halükarda zafer onların olacaktı. Ölseler şehitlik, kalsalar gazilik şerefini taşıyacaklardı. Başlarında kainatın efendisi bulunuyordu. Amr bin Sabit de bu talihsiz olaya şahit olmuş ve onu mertliğe sığdıramamıştı. Dostları ve akrabaları Uhud meydanında Mekke'den gelen bozgunculara karşı ölüm kalım mücadelesi verirken o Medine'de hurma gölgeliklerinde yatamazdı.

Medine, Uhayrim lakaplı Amr bin Sabit'e dar gelmeye başladı. Her geçen zaman Uhud'daki dostlarının aleyhine işliyordu. Bir kişiyle dahi olsa onları desteklemek ve güçlerine güç katmak çok önemliydi. Kaldı ki müşrikler eğer net bir galibiyet alırlarsa Uhud meydanıyla sınırlı kalmayacaklar, Medine-i Münevvere'yi de talan edeceklerdi. O halde kendinden olanlarla birlik ve bütünlük zamanıydı. Allah ve Resulü'nün ordusu müşrikleri mutlaka bozguna uğratırdı. Ama kimin daha iyi işler yaptığını anlamak için bu imtihanlar bazen acı olabiliyordu. İşte burada da acı bir imtihan verilmekteydi. Müşrik ordusu gafil ağladığı Müslümanlardan pek çoğunu şehit etmiş, bir kısmının da uzuvlarını keserek hediyelik eşya gibi boyunlarına asmışlardı. Müminlerin bu zorlu imtihanı Medine'de bulunan Amr bin Sabit'in hidayete kavuştuğu ana denk düşüyordu. Savaş devam ederken Medine'de kalan Uhayrim rahatsız oldu. Müslümanların inandıkları dava uğrunda canla başla çalışmalarının ve hiçbir fedakarlıktan çekinmemelerinin sebebi neydi? Uhayrim bunu düşünüyor, düşündükçe iman nuru kalbini ve yüzünü aydınlatıyordu. Nihayet Müslüman olmaya karar verdi ve kelime-i şehadet getirdi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Amr bin Sabit radıyallahu anh'ın dudaklarından döküldü. Böylece kendi hür iradesiyle bir kişi daha kurtuluş reçetesini bulmuş oldu. Kelime-i şehadetin güzelliği bütün vücudunu ve aklını süslemişti. Artık Amr bin Sabit radıyallahu anh başka bir insan oluvermişti. Daha düne kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar hiç umurunda değilken kelime-i şehadetin ardından onların dertleriyle dertlenmeye başladı. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğuda bir müminin ayağına diken batsa batıdaki müminin onun acısını duymasını, batıda bir müminin derdiyle doğudaki müminin dertlenmesi gerektiğini buyurmuşlardı. Bu söz Amr bin Sabit radıyallahu anh da hemen tecelli etti. Şu an ne yapmalıyım diye düşündü ve onun gereğini yerine getirmek üzere bir mücahide düşen vazifeye yöneldi. Uhayrim lakaplı Amr bin Sabit radıyallahu anh artık bir İslam mücahidiydi. Din kardeşleri cephede azgın müşriklerle savaşır, kanlarını sebil ederken Medine'de rahat edemezdi. Kılıcını kuşandı, doğru Uhud'un yolunu tuttu. Savaşın en şiddetli anına yetişmişti. Kahramanca savaştı ve sonunda ağır bir şekilde yaralanarak halsiz düştü. Savaş bitmişti. Müslümanlar birçok şehit vermişlerdi. Yürüyebilecek gücü kendinde bulabilenler şehitler arasında dolaşıyor, yaralılara yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Bu arada son nefesini vermek üzere olan Uhayrim radıyallahu anh'ı gördüler. Çok şaşırdılar. Çünkü onu müşrik olarak biliyorlardı. Hatta onun müşriklere yardıma geldiğini dahi düşünenler oldu. Meraklarını gidermek için yanına yaklaşıp sordular. Ey Amr, sen buraya niye geldin? Kavmini kayırmak için mi? Yoksa İslam'a yardım düşüncesiyle mi? Dediler. Uhayrim radıyallahu anh bu suale onları sevindiren şu müjdeyi verdi. Ben İslam'a olan arzumdan dolayı geldim, Müslüman oldum. Allah'a ve Resulüne iman ettim. Sonra da kılıcımı alıp Allah ve Resulü uğrunda müşriklerle çarpışmak üzere
buraya geldim dedi. İman gücü yine yapacağını yapmış ve Amr bin Sabit radıyallahu an daha düne kadar uzak durduğu ve eleştirdiği insanlarla birlikte kılıç sallamıştı. Bu omuz omuza mücadele onun hayatında ve ölümünde çok şeyleri değiştirecekti. Daha düne kadar müşrik olan Amr bin Sabit radıyallahu an hidayet şerbetini içtikten sonra ahiretinin de kurtuluşuna vesile olacak şehadet şerbetini de içmeye koşmuştu. Nitekim tüm arzuları yerine gelmişti. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda cennet karşılığı canını ortaya koydu ve güzel bir mükafat kazandı. Nice sahabeler şehadet uğrunda yıllarca er meydanlarında mücadele edecek, kılıç sallayacak ama arzu ettikleri şehadet neticesi onlara nasip olmayacaktı. Kıyamette peygamberlerin bile gıptayla temaşa edeceği şehitler kervanına kavuşmak her şeyde olduğu gibi yine nasip işiydi. Bu güzel nasip gelmiş ve yeni Müslüman olan Amr bin Sabit radıyallahu anh'ı bulmuştu. Allah ve Resulullah sevgisi Amr bin Sabit radıyallahu anh gibilere şehadet mükafatıyla geri dönmüş oluyordu. Sahabiler onun durumunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verdiler. Peygamberimiz o cennetliktir, az şey yaptı fakat çok sevap kazandı buyurdular. Bu hadiseden yıllar sonraydı. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu an etrafındakilere ömründe hiç namaz kılmadığı halde cennetlik olan insan kimdir diye sormuştu. Onlar sustular, cevap veremediler. Ebu Hureyre radıyallahu an o Amr bin Sabit'tir dedi. Sonra da onun bu kıssasını anlattı. Allah ömründe hiç namaz kılmadığı halde cihat meydanında hak için kılıç sallayıp şehit olan ve bu şehadetiyle de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine nail olan Amr bin Sabit radıyallahu anh'tan ve onun gibilerden razı olsun. Amin.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.

0: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, önümden kedi geçti, işlerim bozuk gidecek. Toplumumuzu batıl inançlar bir ağ gibi sarmıştır. Şüphesiz bu, iman zayıflığının tezahürüdür. Bir kaidedir. Asıl olmayınca onun yerini sahte olanı işgal eder. Müslümanlar dinlerini gereği üzere yaşamadıklarından, batıl inançlar yaşantılarında korkunç bir kök salmıştır. Kafirlerin kuşun ötmesinden, kedinin miyavlamasından, köpeğin ulumasından, eşeğin anırmasından, bunlardan manalar çıkarıp onları şerre alamet saymaları kafirliklerinin gereğidir. Ya Müslümana ne oluyor? Bazılarımız kafirler gibi düşünüyoruz maalesef. Ne demek önümden kedi geçti, işlerim bozuk gidecek? Bu doğrudan doğruya Allah'a itimatsızlığın alametidir. İşleri düzenleyen, yaratan, olması veya olmaması için sebepler halk eden Allah-u Teala mı yoksa filanca hayvan mı? Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu'dur. Öyleyse inançlarımızı düzeltelim. Bir şeyi şerre alamet saymanın şer'i hükmü nedir sorusuna Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisiyle cevap verelim. Şöyle buyruluyor. Tıyara şirktir. Yani bir şeyi şerre alamet etmek, tavşanın yolu kesip geçmesinden, baykuşun ötmesinden bir takım manalar çıkararak vehme kapılmak ve kötü yorumlar yapmak şirktir. Falcılara, müneccimlere ve bir takım hurafecilere inanan ve ben Müslümanım diyen kimselere ihtar ediyoruz ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hurafe perestleri, martaval ve yalanlara inanan budalaların İslam dininden çıktığını beyan buyurmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, meali şudur, kuş uçmasından veya bu gibi şeylerden vehme ve bir takım korkulara kapılan, kahinlik ederek gelecekten haber vermeye kalkışan veya haber almak isteyen, sihirbazlık eden veya ettiren bizden, Müslüman cemaatten değildir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, isimden, adam isminden veya kuş sesinden teşeğüm eden, kötüye yoran, manasız bir sözden ahkam çıkarmaya yeltenenlerin, bakla attırmanın, kurşun döktürmenin putperestlik geleneklerinden olduğunu izah buyurmuştur. Hadis-i şeriflerden de anlaşıldığı üzere, kuşların sağa sola gidişinden manalar çıkaran, kum, çakıl yapıştırmak veya yığmak, taş atıştırmak suretiyle hüküm çıkarmak, fala bakmak veya baktırmak, karga veya baykuşların uçuşundan, ötüşünden, köpeğin uluyuşundan vehimlere kapılıp kötü yorumlar yapanların dalalet yolunda olduklarını anlamaları her Müslümana lazımdır. Zira böyle halleri icra etmekle din ve iman tehlikeye giriyor, kafir oluyorlar. Dünya ve şehvetlerinin arzularını dine tercih ederek, hurafe ve bid'atlere inanarak dinlerini ellerinden ve

gönüllerinden yok etmenin tehlikesini bir şair şöyle dile getiriyor. Am değildir gide dünya kala din, am odur ki kala dünya gide din. Allahu Teala cümlemizi hurafelerden korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, falan türbeye koç adadım. Müminlerin her şeyleri Allahu Teala'nın rızası içindir. Kesilen hayvanlar da bu meyandadır. Aksi halde o hayvanların eti yenilmez. Falan türbeye koç adadım diyen kimse, bu sözle adağımı falan türbe civarında keseceğim demek mi istiyor yoksa o türbede yatağına adadım mı demek istiyor? Bunu iyi tayin etmek lazımdır. Eğer ikincisi ise bu Allah'a şirk koşmaktır. Derhal tevbe edilmelidir. Birincisi ise bu da tehlikelidir. Bundan da cahiller yanıltılmış olunur. Onlar bunu ikincide olduğu gibi zannederler, yanılırlar. Yanılanlar zannettikleri gibi yapmaya kalkışırlar. Bundan da tehlikeli neticeler doğar. Adaklar Allah rızası içindir. Nerede olursa olsun yerine getirilebilir. Yeri önemli değildir. Bilhassa falan türbeye demek çok tehlikelidir. Bu tür sözlerden sakınmak lazım. Zira neticesi imanı götürebilir. Bu da kaş yapayım derken göz çıkarmak olur. Müminler her şeyde ve her yerde Allah'ın rızasını talep eder, o hedefe yönelerek hayatiyetlerini korurlar. Kazançlı olanlar da bu müminlerdir. Allahu Teala cümlemizi bid'atlerden korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, işim olursa şu türbeye 10 mum adadım. Şu dileğim olursa şu türbeye bir horoz kurban etmeyi adadım. İslam'da adak vardır ve Allahu Teala'dan başkası adına hiçbir şeye adanamaz. Adanırsa adak olmaz. Allah'tan başkası için adaklarını nezredenler de şirk koşmuş, müşrik olmuş olurlar. Türklerin Müslüman olmadan önce türbelere çaput bağlamak, mum yakmak gibi adetleri kendileriyle birlikte İslam'a geçmiş ve hala izlerine rastlanan hurafe ve bid'atlerdendir. Kişileri tevhid akidesinden uzaklaştıran putperest adetlerden medet umanlar, putlardan fayda bekleyenler gibi sadece kendilerini aldatırlar. İmanlarını da tehlikeye atarlar. Hasılı, az önce sizinle paylaştığımız bu cümleler tevhid akidesini yani imanı bozar. İmanları bozulanların İslam'la bağı yoktur. Ölülere adaklar adayarak muratlarına nail olacağını, hastalığından kurtulacağını, bahtının açılacağını sananlar ve yeri gelince de Müslümanlığı kimseye vermeyenler ne kadar tezat içine düşmektedirler. Böylelerinin hidayeti için Allah'tan yardım talep ederek Müslümanlar olarak yaşamaya çalışalım. Allahu Teala hepimizi müminler olarak yaşamaya muvaffak kılsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, salı günü yola çıkılmaz. Özellikle hanımlar arasında çok yaygın olan söz ve inançlardan biri de bu söylediğimiz salı günü yola çıkılmaz sözüdür. Bu sözün dini ve makul bir gerekçesi yoktur. Salı günü yola çıkılmaz sözü, salı gününü uğursuz sayan Hristiyan aleminden bizim toplumumuza geçmiştir. Onlar, İstanbul Müslümanlar tarafından salı günü fethedildiği için kendileri açısından salı gününü uğursuz saymışlardır. Hristiyanların bu kanaatleri işin farkında olmayan Müslümanların arasına girmiş ve yerleşmiştir. Müslümanlardan bir kısmı da onlar gibi inanır olmuştur. Hasılı, salı günü yola çıkılmaz ve benzeri sözler, İslami hiçbir gerekçesi olmayan yanlış ifadelerdir. Bu batıl ve bid'at yanlışlıklara itibar etmek hiçbir mümine yakışmaz. Allah indinde günlerin uğurlusu, uğursuzu yoktur. Her gün muhteremdir. Müminler de böyle olduğuna iman ederler. Allahu Teala cümlemizi yanlışlıklara saplanmaktan korusun ve kurtarsın. Amin. Cenazelere ve diğer vesilelerle bir yerlere çelenk göndermek. Her güzel ve doğrunun düşmanı olan hurafe ve batıl inançlardan biri de bazı yerlere bir takım vesilelerle çelenk ve çalı götürmek veya göndermek adetidir. Çelenk adeti bize yabancı, zararlı
ve başka ümmetlerden

0: aramızda aldığı başına giriyor. Ölüm ve sonrası için ne ses, ne gürültü, ne bando, ne alkış, ne slogan, ne tekbir ve tehlil. Sadece acele ve telaşsız, mükedder fakat vakur, hayat kadar ölüme de razı bir havada, fatihalarla ve sürekli ölümü düşünerek yapılacak mütevazi bir merasim, ölene karşı son görevin yerine getirilmesi için kafidir. Ötesi, imana zarar verici bir yığın hurafe, boşuna yorgunluk ve masraftır. Hatta cenazeyi rahatsız etmektir. Meselenin özü de budur. Allah-u Teala cümlemizi son yolculuğumuzda da çelenkten, çalıdan korusun ve kurtarsın. Amin.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın Evi, Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

İntikam. Kureyş ölüleri ve yaralılarıyla meşguldü. Kayıpları büyük değildi. 3000 kişiden sadece 22 kişi öldürülmüştü. Daha sonra düşman ölülerine baktılar ve çoğunu tanımadıkları 65 ölü saydılar. Sadece 3'ü muhacirlerdendi. Haşimilerden Hamza radıyallahu anh, Abdüddar'dan Mus'ab radıyallahu anh ve Abdullah İbni Cahş radıyallahu anh. Merkezden biraz uzakta ölecek kadar çok yara almış olan birkaç kişi gözlerinden kaçtı. Bunların arasında hala yaşayan fakat hareket edemeyen Şemmas da vardı. Boş yere Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin cesedini aradılar. O sırada Vahşi savaş meydanına tekrar gelmiş ve Hamza radıyallahu anh'ın karnını yarıp karaciğerini çıkarmıştı. Ciğeri Hind'e götürdü ve babanın katilini öldürmeme karşılık bana ne vereceksin dedi. Hind, ganimetlerden bana düşen payın tümünü dedi. Vahşi ciğeri göstererek bu Hamza'nın ciğeri dedi. Hind ciğeri aldı ve bir parça ısırdı, çiğneyip yuttu. Yeminini yerine getirdiği için diğer kısmını attı. Onun cesedini bana göster dedi Hind. Birlikte cesedin yanına gittiler. Hind, Hamza radıyallahu anh'ın kulaklarını, burnunu ve yüzünün diğer kısımlarını kesti. Sonra onun halhal, bilezik ve kolye türünden kıymetli eşyalarını çıkarıp Vahşi'ye verdi. Diğer kadınları da diğer ölülere böyle yapmaları için teşvik etti. Kadınların hepsi Müslümanların vücutlarından kestikleri organlardan kendilerine takılar yaptılar. Hind de bir kayanın üstüne oturup zafer şarkısı söyledi. Kureyş'ten bir iki kişi daha cesetleri keserek intikam hislerini doyuruyorlardı. Fakat onların bedevi müttefikleri buna çok şaşırmışlardı. Ebu Sufyan elindeki mızrağı Hamza radıyallahu anh'ın ağzına batırarak "Bunu tat ey hain!" diyordu. Kinane kabilesinden birinin reisi olan Huleys, Ebu Sufyan'ı bu halde görünce onun duyabileceği kadar yüksek sesle "Ey Kinane oğulları! Kuzeninin cesedine böyle davranan adam Kureyş'in lideri olabilir mi?" diye bağırdı. "Beni utandırma ve bundan kimseye bahsetme." dedi. Ebu Sufyan, "Bu sadece bir hataydı." O sırada Ebu Amir oğlu Hanzala'nın başına gelmişti ve yaslı yaslı şöyle diyordu. "Ben seni bu adama karşı uyarmadım mı?" Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kastediyordu. "Fakat sen babana karşı saygılı, soylu, karakterli bir çocuktun. Öldüğün zaman da arkadaşlarınla beraber öldün. Eğer Allah şu yatan adama Hamza'yı işaret ediyordu veya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin taraftarlarına bir mükafat verirse seni de mükafatlandırsın." Daha sonra Hind ve diğer kadınlara döndü ve yüksek sesle "Ey Kureyşliler, benim de sizin de düşmanınız olmasına rağmen Hanzala radıyallahu anh'ın cesedinin tahrip edilmesine izin vermeyin." dedi. Onlar da Ebu Amir'in isteğine saygı duydular. Ubey'in doğru söylediği ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şimdi dağlarda arkadaşlarıyla beraber olduğu açığa çıkmıştı. Fakat savaş bitmişti ve dağa saldırıya geçmenin hiçbir anlamı yoktu. Bu nedenle kölelere yol için hazırlık yapmaları ve kampı kaldırmaları emredildi. Kendi ölülerini gömüp Müslüman cesetlerden istedikleri kadarını aldıktan sonra bütün ganimetleri develerin üstüne yükleyip yola koyuldular. Yola çıkmadan kısa bir süre önce Ebu Sufyan atını dağa doğru sürdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarının bulunduğu yere yaklaşarak yüksek sesle bağırdı. "Savaş dönüşümlü oldu. Bugün diğer bir güne karşılıktı. Ey Hubal, kendini göster, dinini yücelt." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radıyallahu anh'a gidip şöyle cevap vermesini söyledi. "Allah yücedir ve her şeye kadirdir. Biz sizinle eşit değiliz. Bizim ölülerimiz cennette, sizinkilerse cehennemde." Ömer radıyallahu anh Ebu Sufyan'ın altında durduğu kaya yığınına gitti ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözlerle ona karşılık verdi. Bunun üzerine Ömer'in sesini tanıyan Ebu Sufyan, "Ey Ömer, ne olur söyle, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi öldürdük mü?" dedi.
Ömer radıyallahu anh, Allah'a and olsun ki hayır, bilakis şimdi o senin söylediklerini dinliyor dedi. Ebu Sufyan da, senin sözünün İbni Kamiya'nınkinden daha doğru olduğuna inanıyorum dedi. Ve gitmek üzere geri döndü. Fakat tekrar arkasını dönüp şunları ekledi. Ölülerinizin bazılarına da zarar verildi. Allah'a and olsun ben bundan hoşnut olmadım. Ne izin verdim ne de emir verdim. Gelecek yıl Bedir'de buluşmak üzere. Bunları duyan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarından birini daha oraya gönderdi. Bu sahabe de şöyle bağırdı. Bu aramızda bağlayıcı bir randevu. Ebu Sufyan ordunun beklediği yere ilerledi. Oraya vardığında birlikte güneye doğru yola çıktılar. Ömer radıyallahu anh onların yolculuk düzenini göremeyecek kadar uzaktaydı. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zühreli Sad'ı aşağıya onları gözlemek üzere gönderdi. Eğer develerine binmişler ve atlarını yanlarında yediyorlarsa Mekke'ye gidiyorlar dedi. Fakat eğer atlarına binip develerini yanlarında yediyorlarsa Medine'ye gidiyorlar. Nefsim elimde olana yemin ederim ki eğer niyetleri bu ise onların önüne geçip onlarla savaşacağım. Sa'd aşağıya Uhud'a geldiklerinden beri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin atı Sekbin bağlı olduğu yere gitti. Ata binip Mekkelileri açıkça görünceye dek o yöne doğru gitti. İyi haberi vermek için aceleyle geri döndü. Çünkü

0: Çünkü adamlar develerine binmişlerdi. Halit'le birlikte atlıların manevrasında rol alanlardan biri olan Amr ileriki yıllarda şöyle derdi. Biz İbni Ubey'in ordunun üçte biriyle birlikte Medine'ye döndüğünü ve bazı hazreçlilerle Evslilerin şehirde kaldıklarını biliyorduk. Gidenlerin geri gelip tekrar saldırmaları muhtemeldi. Çoğumuz yaralıydı. Hemen hemen atlarımızın hepsi de ok yarası almıştı. Bu nedenle kendi yolumuza devam ettik.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Allah isterse sır olur alem. Allah isterse çatlamaz kalem. Allah isterse biter her özlem. Allah isterse dirilir Adem. Allah isterse dirilir Adem. Dirilir Adem.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
6: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 2. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 2. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

Yıllarca beklediğim hasretin, sen yüreğimle gözlediğim özlemim, sen ruhumun ikizi cennetim, ruhum, sevgilim, göz bebeğim, gerçeğim.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bir cumartesi gecesine daha bizleri kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdler olsun. Allah bizleri hakikatinden ayırmasın inşallah. Çok güzel bir duadır bu dua. Çok etmişimdir burada. Bir daha etmek istiyorum bu gecede. Allah bizleri hakikatinden ayırmasın. Hakikatten ayırmasın değil bakın. Bizleri hakikatinden ayırmasın. Niçin bu dua? Çünkü batıl da kendini hakikat diye takdim ediyor. Hiç kimse ayranı meşkidir demiyor ki. Herkes kendi elindeki ayranının en güzel olduğunu söylüyor. Kimi konuşturursanız bugün İslam dünyasında sağdan sola, güneyden kuzeye herkesin söyleyeceği söz şudur. Biz Kur'an'a göre hareket ediyoruz. Biz Kur'an'a ve sünnete göre hareket ediyoruz. Peki kaynak tek olmasına rağmen bu kadar biri bir uçta, diğeri öteki uçtaki farklılıklar neyin nesi? Farklılık güzel bir şey. Bu zaten insanın tabiatında var olan bir şey. Şurada kaç insanız? Hepimiz farklıyız. Cenab-ı Hak hepimizi birçok özelliğimize bağlı olarak farklı yarattı. Ancak belli şeylerde aynı inanca mensup olan insanların eğer esasa ait meselelerde farklılığı varsa işte orada ciddi problemler vardır. Ve biz bugün esasa ait meselelerde farklılık yaşıyoruz İslam dünyasında. Üzülerek bunu söyleyelim. Böyle olduğu için de birinin ak dediğine diğeri kara diyor, diğerinin kara dediğine biri ak diyor. Yok mudur bunun orta yolu? Yok mudur gerçekten bunun itidal çizgisi? Belki ara ara dönüp bunun üzerinde durmak durumundayız. Onun için dua öyle. Allah'ın hakikati bir tane, kulların hakikatleri bin tane. Biz de istiyoruz ki Rabbim bizi kendi hakikatine eriştirsin. O hakikatin çerçevesinde bizi yaşatsın ve o hakikat çerçevesinde bizlerin ruhlarını alsın inşallah. Rabbimizin hakikatinin gerçekten onun muradının hangi yönde olduğunun işareti yok mu? Elbette ki Kur'an'a ve sünnete bakarak bunları görebiliriz. Ama işin bir de diğer tarafı da var. Netice itibariyle biz kuluz. Beşer aklımız sınırlı. Belli şeylere ancak bilgisine vakıf olabildiğimiz kadar hakim olabiliriz. Onun üzerinden de bir şeyleri konuşabiliriz. Ama eğer Cenab-ı Hak bize rahmet eder de bize feraset ve basiret verirse, yani biz olaylara bakarken şöyle değil de şöyle bakabilirsek, ki bunun adıdır feraset. Yani görüşün genişliliğidir. Şöyle bakabilmektir, böyle bakabilirsek. Eğer biz olaylara basiret adına bakabilirsek, basiret de şöyledir. Yani görüşün derinliğidir. Birisi genişlikle, birisi derinlikle alakalıdır. Bu ikisini elde edebilirsek Allah'ın izniyle onun nuruyla bakabiliriz meselelere. Peki Allah'ın nuruyla bakarsak görmez miyiz? Vallahi görürüz. Kaybettiğimiz o iki değer aslında. Feraset ve basireti kaybettik bugün. Peki nasıl elde edeceğiz? Onun yolları da belli. Sağlam bir akide olacak. Derin bir haşyet olacak. Allah'tan hakkıyla korkanlara Allah ancak Furkan özelliğini, yani çağın Faruk'u olma özelliğini, çağın Ömer'i olma özelliğini verecek. Derin bir haşyet, öncesinde sağlam bir akide, sarsılmaz bir ihlas, şov yapmak için değil, şunu yapayım da millet beni ansın diye değil, şunu yapayım da tarihe geçeyim diye değil, şunu yapayım da dua alayım diye değil. Bakın bunlar masum şeyler ama ihlas bunları da kabul etmiyor. Sadece ve sadece Allah için, Allah adına ve Allah namına sarsılmaz bir ihlas işte bu. Hakkı ödenen bir irade ve beşincisi de bitmeyen bir istigna, yani beklentisizlik. Yani sadece ve sadece o derin bir ihlasla beraber kullardan da bu manada bir şey beklemeden Allah adına ve Allah namına hareket etmek. Rabbim bize bunları nasip eylesin. Çok şey söylemek istiyorum ama konumuz belli. Sizi başka bir şey için burada toplayıp da başka bir şey anlatmak da istemiyorum. Onun için asli konumuza dönmek için bu kadarla iktifa ediyorum. Az söz ile çok şey anlayacağınızı umuyorum. Tekrardan aynı duayı tekrar ediyorum. Allah bizi hakikatinden ayırmasın diyorum. Kıymetli kardeşlerim, kader meselesini konuşacağız. Başta şunu söyleyeyim. Geldiğinize pek memnun olmayacaksınız. Ben sizi geldiğinize pişman edeceğim bu gece. Çünkü zor bir meseleyi konuşacağız. Kader meselesi öyle çok da anlaşılacak, anlatılabilecek, her boyutuyla ortaya konacak bir mesele değildir. Her kim diyorsa ki ben kaderi tam anladım ve anlattım, bir kere o adam hiçbir şey anlamadığını baştan ishar ediyordur. Her boyutuyla kader meselesini anlayabilmek mümkün değildir. Çünkü Rabbimiz bu konuda söyledikleri mahduttur, sınırlıdır. Sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki beyanları sınırlıdır. Ve işin garibi, aleyhissalatü vesselam Efendimiz kader meselesinin tartışma meselesi yapılmasına dair çok ciddi tepkileri vardır. Peki hal böyleyken, bizim de kaynaklarımız Kur'an ve sünnet iken nasıl kalkarız da biz her boyutuyla kader

meselesini konuştuğumuzu zannederiz ve konuşma adına da bir çaba içerisine gireriz. Eğer böyle bir iddiayla yola çıkarsak duvara toslayacağımız kesin. Ancak sadece kendimizin toslaması yetmez, bir de bize gönül veren, bize inanan insanları toslatma ihtimali her an gündemde. O başka bir tehlike. Onun için duracağımız sınırı bilmeliyiz. Şuraya kadar konuşabiliriz. Çünkü buraya kadar Allah bize müsaade etti. Buraya kadar Kur'an'ımızda çeşitli beyanlar var. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da buraya kadar bazı şeyleri bize söyledi. Ondan sonrası için de bize imkan vermedi. Bunu bilmek durumundayız. Ancak modern insan şunu istiyor. Her şey aklına yatacak. Her şeye ikna olacak. Her şeyin bir cevabı olacak. Her şey onun dünyasında halledilmiş olacak. Tamam da kurban olduğum, nereden anlayacağız o zaman biz gaybe iman meselesini? O zaman gaybe iman nedir? Gaybe iman meselesi eğer bizim bir meselemiz olarak karşımızda duruyorsa, nasıl biz her meseleyi anlama adına bir iddiayla yola çıkabiliriz? Böyle bir şey din değil ki. Senin için sana verilen imkanlar çerçevesinde ancak konuşabilirsin. Sadece kader meselesinde değil, birçok meselede böyledir. Çünkü bizim en önemli meselemizdir gaybe iman meselesi. İşte o aşındırıldığı için gaybe iman meselesi her şeyi konuşma gereği duyuyor insan. Ve garip garip sorular geliyor. Garip garip şüpheler oluşuyor. Garip garip zihinlerde farklı farklı kaymalar oluyor. Artık öyle bir hale geldik ki biz de inanın çok yorulduk. Yani insanlara bu manada cevap yetiştirmekten asli meselelerimizi yapamaz olduk. Aslında bugün bizim daha acil, daha önemli, daha ehem meselelerimiz var. Çok ciddi problemlerle karşı karşıyayız ama bakın biz bugün imanın altı esasından bir tanesini Müslümanlara ispatlama durumunda kaldık. Acınacak bir hal bu hal bizim için. İman esaslarını bile düşmana değil, dosta ikna ettirmeye çalışıyoruz. Altı iman esasından birini nazara vermeye çalışıyoruz ve bunun Kur'an'daki yerini, sünnetteki yerini tespit etmeye ve ispat etmeye ait meseleleri konuşuyoruz. Aslında geldiğimiz nokta halimizi ortaya koyuyor zaten. İşte böyle bir bilgiyle hareket ettiğimiz zaman kadere iman meselesinde her boyutuyla meseleyi anlayamayacağımızı önce bir kere bilelim. Bir şey daha bilelim. Biraz kızdıracağım bugün sizi. Meseleyi bilenlere bugün benim anlatacaklarım biraz karşılık bulacak. Meseleyi hiç bilmeyenlere de anlatacağım şeyler karşılık bulacak. Ama meseleyi yarım yamalak bilenlerle benim de işim var, onların da benimle işi var. Onlar beni anlamayacaklar. Ben bunu biliyorum. Baştan bunu söyleyeyim ki kim ne alacağını bilsin. Bilen adam alır zaten. Çünkü bildikleri üzerinden konuşacağız. Şimdi o anı elleri öpülesi analarımıza bu meseleyi anlattık da anlatalım, sabaha kadar anlatalım. O bir bildiği vardır. Bilmediğini için de onun da sıkıntısı yok. O zihninde belirlediği bir şey var. İstediğin kadar konuş. Onun bir kulağından girer bir kulağından çıkar. O kadere iman meselesinde hepimizden daha güçlü bir imanı vardır. Ama bir de ortadakiler var. Yani bir iki kitap okumuş böyle. Bir iki tartışmaya şahit olmuş. Bu konuda kırık dökük bazı bilgiler var zihninde. Onlarla işimiz var. Benim de onlarla işim var. Onların da benlerle işi var. Onlara da Allah yardım etsin. Bana da Allah yardım etsin. Şimdi kıymetli kardeşlerim, kader meselesinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasından bir meseleyle sözü başlatırsak şunu görürüz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 10'a yakın hadiste, belki daha fazladır bu sayı ama doğrudan meseleyle alakalı olarak bir sayı veriyorum. 10'a yakın hadiste bu meselenin münakaşa konusu yapılmasını, cidalin meselesi yapılmasını, mücadelenin konusu yapılmasını ciddi bir şekliyle gadapla karşılamıştır. Tirmizi'nin kader babının ilk hadisi Ebu Hureyre'nin naklettiği hadis böyle bir hadisle başlar.

İmam Tirmizi'nin özellikle ilk hadis olarak onu alması da aslında önemli bir mesaj taşır. Hadisin ne olduğunu şimdi gördüğümüz zaman aslında İmam Tirmizi'nin de bu meseleyi tartışma meselesi yapmayın noktasında bir mesajla işi başlattığını anlamış oluruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki oturmuştuk bir grup arkadaşımızla beraber Mescid-i Nebevi'de belli meseleleri konuşuyorduk. Nasıl olduysa söz kader meselesine kaydı ve aramızda tartışma çıktı. Zaten öyledir. Yani kader meselesini konuşmaya başladın mı 2-3 cümleden sonra başlar tartışmalar. O gün de aynısı oluyor ve tartışma başladı. Biz kendi aramızda tartışırken sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp yanımıza geldi. Bizi o halde gördüğü zaman ne yapıyorsunuz burada dedi. Biz de dedi ki ya Resulallah kader meselesini konuşuyoruz. Ebu Hureyre diyor ki bir anda sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir gadaplandı ki ben onun o gadaplanmasına dair o hali şimdiye kadar hiç görmemiştim. Şimdi arkadaşlar siz defaatle benden duydunuz aleyhissalatü vesselam Efendimizin o gadap halini ki hadis kitaplarımız bize öyle nakleder. Kıpkırmızı kesilir. Alnının ortasında bir damar vardır. O damar şişer. Sahabe de anlar ki sallallahu aleyhi ve sellem sinirlenmiş. Ancak Ebu Hureyre burada başka bir tasvir veriyor bize. Diyor ki öyle bir gadaplandı ki ben alnında ve yüzünde oluşan terlerin nar taneciği gibi kıpkırmızı olduğunu gördüm sanki. Öyle bir gadaplanmış ki terinden bile Ebu Hureyre böyle bir mesajı almış. Ve o halde sallallahu aleyhi ve sellemin sözü şu olmuş. Siz bununla mı emredildiniz? Yoksa ben size bunun için mi gönderildim? Söze ne olur dikkat edin. Siz bununla mı emredildiniz? Yoksa ben size bunun için mi gönderildim? Bilin ki sizden öncekileri dini meselelerindeki münakaşalarının çokluğu ve peygamberleri hakkında düştükleri ihtilafları helak ettiler. Dini meseleler hakkındaki tartışmaları ve peygamberleri hakkındaki ihtilafları helak ettiler. Aslında bugünün dünyasında da bu helaka bizim düçar olduğumuz hepinizin malumudur. Evet, ümmeti Muhammed'e maddi anlamda toplu bir helak yok. Bu da Allah Resulüne ümmet olmanın bir mükafatıdır. Allah böyle bir mükafatı Peygamber aleyhissalatü vesselam içimizde olduğu müddetçe vermeyeceğini Kur'an'a bir ayet olarak da yazmıştır. Ama bu maddi helakın olmaması manevi anlamda helakın olmayacağı anlamına gelmez. İşte bugün 1 milyar 700 milyon Müslümanın içine düştüğü bu hal aslında manevi bir helakın neticesidir. Aramızdaki tefrikalar, aramızdaki ayrılıklar, birbirimizi yiyip bitirmeler, birbirimize karşı tahammülsüzlüğümüz, birbirimize karşı halimiz bir yönüyle o helaka düçar olduğumuzu gösteriyor. Sebebini de sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Dini meseleleri tartışma konusu yapmak ve peygamberler hakkında ihtilafa düşmek. Allah bu halden bizleri muhafaza etsin. Şimdi sahabe bunu duyunca kader meselesini tartışmanın malzemesi yapar mı? Yapmadılar. Yapmadılar ta Hazreti Osman dönemine kadar. Kaç kez bu mesele konuşma adına zemin bulmaya çalışsa Mekke'de, Medine'de, o zaman Basra'da, Kufe'de o anda yaşayan sahabiler sallallahu aleyhi ve sellem'den duydukları uyarı gereği bu konudaki tartışma başlamadan bitirme adına kapıları kapattılar. Ama ne zaman ki Hazreti Osman döneminde fitne kapıları kırıldı, açılmadı bakın. Hazreti Ömer Huzeyfetül Yemani'ye soruyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sana fitnelerle ilgili bilgileri verdi değil mi Huzeyfe? Verdi diyor. Peki ne anlattı? Birazını anlat. Anlatamam diyor. Sır onlar. Zorluyor, zorluyor. Bir şey söyle o zaman.

0: Benim dönemimde var mı fitne, olacak mı? Korkma Ömer, sende yok. Peki benden sonra, senden sonra olacak. Zorluyor. Bir şeyi söyle o zaman. Benden sonra fitne kapıları açılacak mı, kırılacak mı? Huzeyfetü'l-Yemani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığı bilgiyle konuşuyor. Fitne kapıları kırılacak. Eyvah ki eyvah diyor Ömer. Demek ki bir daha kapanmayacak. Eğer açılsaydı bir daha kapanabilirdi ama kırıldı. Vallahi de öyle oldu. 14 asır geçti. Bakın aramızdan o fitneler bir an olsun ayrılmadı. Çünkü kırıldı. Hazreti Osman döneminde kırılan o fitne kapıları, Hazreti Ali döneminde yaygınlaşınca, sahabe arasındaki o ihtilaflar farklı noktalara kayınca, arkasından Hazreti Ali'nin şehadeti, onun arkasından Hazreti Hasan'ın şehadeti, onun arkasından kurulan Emevilerle beraber gelinen sıkıntılar, ondan sonra Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in başına gelenler, bunların hepsi Müslüman zihinlere farklı şeylerin ekilmesine de sebep oldu. Ve kader meselesinde biz başladığımız zaman konuşmaya iki uç nokta İslam dünyasında zuhur etti. Bir tarafta farklı bir düşünce, bir tarafta tam onun zıttına olan bir düşünce. Buradaki düşünce şunu diyordu. Külli irade diye bir şey yok. İrade bir tanedir. O da Allah tarafından insana verilmiştir. İnsan asla bir programın mahkumu değildir. İnsan kendi fiillerinin kendisidir maliki. Yani fiillerinin yaratıcısı insandır. Dolayısıyla burada irade söz konusudur. Allah insanı yaratmıştır ama ondan sonra insan yapacağını yapacak, sonra Allah'a hesabını verecektir. Bir yönüyle bu tarafta aklı ve iradeyi putlaştırma gibi bir durum söz konusudur. Bunun adı Mutezile'dir biliyorsunuz. Bu tarafta da bir görüş var, tam zıttı. O ne diyor? O da diyor ki bizim irademizin hiçbir anlamı yok. Allah planlamış, programlamış, biz de o programın bir parçasıyız. Meşhur olan bir sözdür o söz biliyorsunuz. Selin önünde giden çer çöp gibiyiz. Dolayısıyla bizim hiçbir irademiz, bize ait hiçbir şeyimiz yok. Dolayısıyla da mesul değiliz. Allah bizi öyle sevk ettiği için biz de öyle yaptığımızdan dolayı bir mesuliyetimiz de yok. Bunun adı da mürciye. Kader ekseninde meseleye baksanız, bu düşünceden yola çıkarak kaderi mutlak manada inkar eden kaderiye, bu tarafta da insan iradesini tamamen hiçe sayan cebriye. İki tane zıt kutup. Ama ortada bir ana damar var. O ana damarın adı nedir? Ehli sünnettir. Ehli sünnet mezheplerden bir mezhebin adı değildir. Ehli sünnet Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sahabeye intikal ettiği dinin adıdır. Bunu bir kere doğru anlayalım. Eğer biz ehli sünneti mezhep olarak anlarsak zaten yanlış anlamış oluruz. Ana caddedir. Sevadul Azam diye sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli hadislerde beyan buyurduğu ümmetimin çoğunluğunun oluştuğu zümrenin adıdır. Ve İslam'ı anlama ve yaşama noktasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen sahabenin başını çektiği, selefi salihinin devam ettirdiği ana caddedir. Orada her şey dinin aslında olduğu gibidir. Ve uçlarda gezmez ehli sünnet. Vasat ümmet olmanın bir gereği olarak orta görüşü benimser. Kur'an ne diyorsa, sünnet ne diyorsa, Allah Resulü neyi uyguladıysa, sahabe neyi yaşadıysa onu söyler. İşte o orta ve ana damar çerçevesinden biz kader meselesini anladığımız zaman doğru anlarız.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar. Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com. Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
13: Türk Eğitim Vakfı. Tev.org.tr.
11: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
14: Radyo Hedef FM 91.8.
16: Ya Gaffar.
17: Gaffar sensin. Sen Gaffarsın ki bağışlaman için bahane gerekmez. Senin kapından eli boş dönülmez. Günahın kirlerinden rahmet denizin asla asla asla kirlenmez. pişmanlığın ateşiyle

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Peki Ehl-i Sünnet ne diyor? İnsan iradesini putlaştırıyor mu? Hayır. İradeyi ikiye mi ayırıyor? Evet. Külli irade Allah'ın katında, cüz'i irade insanın elinde diyor. Allah her şeyi bilir mi diyor? Bilir diyor. Bunların ne anlama geldiğini biraz sonra biraz anlayacağız. Peki bu manada burada söylendiği gibi insanın iradesini farklı bir biçimde yok sayma adına bir adım atıyor mu? Hayır. Tam bir orta yol, sahabenin yolu, peygamberin yolu, selefi salihinin o söyledikleri yol. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bu uçlara dalmadan, uçlarda gezmeden, uçların bize telkin ettiği şeyler çerçevesinde de meseleye bakmadan, kader meselesi dendiği zaman çok soru sorulur da, olmazsa olmaz bu meclisimizde konuşulması gereken 5 ana soruya ben cevap vereceğim. Ancak öyle altından kalkabilirim. Yoksa meseleyi açtık mı onlarca ders lazım bize. 5 tane soru sorayım sizin adınıza. 5'ine de kısa kısa cevap vereyim. Öylece dersimizi de nihayete erdirmiş olalım. Sorulardan birisi şu. En fazla sorulan sorular. Yani bu yeni sorulardan, moda sorulardan birisi. Bu ilk soru da onun için birinci soru olarak karşımızda. Ne diyorlar? Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim Bakara 177, Bakara 284, 285 ve Nisa 136, bu ayetlerin not alıp sonra siz biraz daha detaylı bakabilirsiniz. Nisa 136. ayetlerde iman esaslarından 5 tanesini sayarken neden kadere imanı saymaz? Kur'an'ın açıkça saymaması kadere imanın sonradan iman esaslarına eklenmiştir iddiasını güçlendirmez mi? Bakıyoruz ayetlere, gerçekten öyle mi bu söylenen ayetlerde? Evet öyle. 2 tanesinde 5 esas, 1 tanesinde 4 esas sayılır. Ve 2-3 ayet grubunda da kadere iman sayılmaz. Peki buradan yola çıkarak Allah eğer iman esaslarından biri olsaydı onu da buraya alırdı diyerek kadere iman meselesi sonradan ortaya çıkmıştır. Emevilerin uydurduğu bir şeydir. Bu İslam dünyasına sonradan ortaya çıkan bir tartışmanın malzemesidir diyerek bir çıkışla ortaya çıkabilir miyiz? Allah aşkına Kur'an şimdi mi nazil oldu bize? Yani hiç kimsenin haberi yoktu 14 asırdır bu 3 ayetten. Bizim mi yeni haberimiz oldu? Ne dediğimizin bilmem farkında mıyız? Hiç kimse mi okumadı bu ayetleri? Kadere imanı konuşan insanlar, kitaplarına yazan insanlar, iman esasları olarak söyleyen insanlar bu ayetleri hiç görmediler mi? Yoksa ortada başka bir şey mi var? Kıymetli kardeşlerim, Allah'a iman dediğimiz zaman biz neyi anlıyoruz? Kur'an'ın iki kapağı arasında söylenen her esası anlıyoruz. Peki bu 6 esas nereden çıktı ortaya? Niye özellikle 6 tane iman şartı diye önümüze çıktı? Onun sünnette karşılığı var. Diyelim ki bu arkadaşlarımız sünneti kabul etmiyorlar. Biz de Kur'an'ın üzerinden konuşalım. Kur'an'da bazı meseleler Allah'a iman meselesini anlatırken sadece Allah'a iman diyerek geçtiği yerler olduğu gibi Kur'an'ın ayetleri içerisinde Allah'ın zati sıfatları, fiili sıfatları ayrıca gündeme getirilmez mi? Onlardan bir tanesinin inkarı da Allah'a iman meselesini zedelemez mi? Yüzü aşkın Esma-ül Hüsna var ve bu Esma-ül Hüsna'ların hepsinin konu itibariyle, alan itibariyle özel alanları var. Onlardan bir tanesinin zedelenmesi Allah'a iman meselesini zedelemez mi? Öyleyse eğer iman esasları sayılan 5 tanedir deyip kestirip atmak ne kadar doğrudur? Bugün biz ilim, irade, tekvin, kudret sıfatlarından bahsettiğimiz zaman aslında bir yönüyle kadere iman meselesinden de bahsetmiş olmuyor muyuz? İlim meselesinin bahsi değil midir zaten kadere iman meselesi? Dolayısıyla burada sadece 3 ayete bakıp da burada sayılanlar 5 tanedir. Dolayısıyla kadere iman meselesi sonradan ortaya çıkmıştır deyip kestirip atmak doğru bir şey değildir. Bakın Kur'an'ımızın şöyle bir üslubu var. Rabbimiz söyler, emirleri, yasakları, bilgileri söyler. Buna iman edin de demez. Ama mümin anlar ki burada Rabbimiz bunları söylemesi imandan dolayıdır. Hadid suresinin 22. ve 23. ayetleri. Bakın Rabbimiz ne diyor? Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmaz. Ne dedi Rabbimiz? Kaderi dedi. Bunu söyleyince iman edin demeye gerek var mıdır? Mümin zaten iman eder. Ama tebyin görevi sallallahu aleyhi ve sellem'de ya, böyle bir vazifesi var ya, o da bu meseleyi bize izah ederken yine Kur'an çerçevesinde bakın Rabbimizin dediği bu, bunlar imanın esasları diyerek bize beyan eder. Dolayısıyla Kur'an'dan birkaç ayetle yola çıkarak iman esaslarını tespit etmemiz mümkün olmaz. Burada söylenenleri bir bütün olarak ele almak durumundayız. İkinci sorumuz. Kur'an-ı Kerim'de kadere kökünden türetilen birçok kelime geçer. Bu kelimelerin geçtiği ayetlerin hiçbiri kadere imandan açıkça söz etmez. Öyle soruyorlar. Sorulan soruları ben söylüyorum. Geçtiği yerlerde takdir, ölçü, miktar, yasa, kanun vesaire anlamlarda kullanılmıştır. Kur'an'da kadere imanı açıkça söyleyen ayet veya ayetler var mıdır? Var mıdır? Vardır. Dolaylı ayetleri değil, doğrudan ayetleri söyleyeyim size, en az 30 tanedir. Vereyim mi ayetlerin rakamlarını? Bir bakın. Ama bakarken böyle son yıllarda yazılmış meallerden bakmayın. O mealleri yazanlar zaten o kelimelere o anlamları vermişler. Onun için Kur'an'da yok. Kur'an'da yok değil, mealde yok. Ama Kur'an'da bulmak istiyorsan metni de okursun. Güvendiğin bir tefsiri de okursun. Var mı yok mu görürsün o zaman. Ben ayet numaralarını vereyim. Siz ehil bir tefsirde meseleyi okuyun. Ahzab suresi 38. ayet. En'am suresi 59. ayet. Enfal suresi 42. ayet. Kamer suresi 49, 52, 53. ayetler. Furkan suresi 1. ve 2. ayetler. Hadid suresi 22, 23. Tevbe 51, Tegabün 11, İnsan 60. İlahir. Bu ayetlerin hepsinde kadere iman meselesi doğrudan anlatılan meseledir. Ama birkaç tane örnek vermek gerekirse, mesela Kehf suresi bu nazarla okunduğu zaman aslında baştan başa bize kadere iman meselesini anlatır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama o doğrudan gelen inşallah demedikçe bir şey söyleme ayeti uyarısı aslında bir yönüyle kaderle bağlantılıdır. Kehf suresinin 24. ayeti. Ancak yine biz meseleyi doğrudan mesajlarla sınırlı tutarsak, Hazreti Musa ile kullardan bir kul yani Hazreti Hızır arasındaki o yolculuk, nasıl anlayacağız onu? 3 tane meseleden bahsediyor. Geminin delinmesi, yetim çocuk ve yıkık duvarın düzeltilmesi. Allah aşkına levh-i mahfuzda yazılmış o bilgilerin bir yönüyle Hazreti Musa ile Hazreti Hızır arasındaki o kıssalardaki karşılığı değil midir? Oradaki o hadise başlı başına bize, o 3 hadisede başlı başına bize o mesajları anlatır. Ama ben size çok daha rahat anlayacağınız bir örnek vereyim.

Ne örneğini vereceğim biliyor musunuz? Tebbet suresini vereceğim. Tebbet suresinin kaderle ne alakası var? Var mı yok mu? Biraz irdeleyelim isterseniz. Ne zaman nazil oluyor bu ayet? En ittifak edilen görüşe göre nübüvvetin 3. yılında. 4'te söyleyen var. 2'nin sonu da söyleyen var. 3. yıl diyelim biz. 3. yıl nazil oluyor bu süre. Kaç yıl yaşıyor Ebu Leheb o sürenin arkasından? Bedir'in arkasından Hicri 2'de ölüyor. Yani tam 15 yıl değil mi? 3. yıl şey yaparsak 10 yıl, 12 yıl affedersiniz. 12 yıl. Peki hanımı Ümmü Cemil ne zaman ölüyor? Bilgi net belli değil. Ancak bazı rivayetlerden yola çıkarak şu bilgiyi elde edebiliyoruz. Çok büyük ihtimalle sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra. Ebu Cehil'in Ümmü Cemil'le olan o evliliğinden çocukları var. Utbe var, Uteybe var, Muattif var, Azze var, Durre var, Halide var. 3 kız, 3 oğlan var. 6 tane çocuktan bir tanesi dışında 5'i de iman ediyor. Ama Uteybe Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı nübüvvetin o sonrasında o bilinen hadise üzerine yani hanımlarını boşama meselesinden sonra çok Efendimiz'i rencide edip toplum üzerinin önünde de küçük düşürdüğü zaman bir yaptığı beddua ve o bedduanın neticesinde de küfür üzere ölmesine dair bilgiyi biliyoruz. Bu bilgiler ışığında meseleye baktığımız zaman Allah Tebbet suresini indirince Ebu Leheb'in de hanımı Ümmü Cemil'in de küfür adına birbirlerine olan desteklerinden dolayı cehennemdeki akıbetlerini söyledi. Az bir şey akılları çalışsaydı, zaten akılları çalışsaydı Müslüman olurlardı, o ayrı bir mesele. Akılları çalışsalardı Kur'an'ın o hükmünü iptal etme adına Müslüman olduklarını söyleyebilirlerdi. Ve söyleselerdi de bu manada insanların kafasına şüphe düşürürlerdi. Söylemediler. Peki İslam'ın sesini kısmak için 40 tane olay dümen çeviren o günün insanları bir tanesinin aklına gelmez mi Ebu Leheb'e gidip bunu söylemek ya da Ümmü Cemil'e sonraki süreçte? Gelmez. Allah silmiş hafızadan. Çünkü kader planında o çizilmiş. Ebu Leheb de Ümmü Cemil de cehennemi boylayacaklar. Allah bunu yazmış artık. O yazıldığı için hüküm de beyan edildikten sonra artık onu kim değiştirebilir? Dolayısıyla yazılıp yazılmadığına, kader planında bazı şeylerin olup olmadığına bu saydığım ayetlerin hepsi delil ama hepsinden öte bildiğimiz, hepimizin bildiği bir hadise de bir delil olarak karşımızda duruyor. Bunlar karşımızda dururken kalkıp da kadere iman meselesi Kur'an'da ayet olarak anlatılıyor mu anlatılmıyor mu meselesini ayrıca sormak boşuna zait bir meseledir karşımızda. Kardeşlerim şimdi Kamer suresinin 49. ayetine bir daha geri dönelim. Bu ayetin sebebi nüzulü adına kitaplara baktığınız zaman şu bilgiyi göreceksiniz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla Mekke müşrikleri kader konusunda tartıştılar ve bu ayetler indi. Bakın kaynaklarını da vereyim size. Gittiğinizde bakın. Müslim'in kader babının 19 numaralı hadisi, Tirmizi'nin Tefsirül Kur'an 3290, Ahmet bin Hanbel'in Müsnedi cilt 2 sayfa 444-476 ve daha başka ayetler. Mekke müşriklerinin sorularının üzerine bu ayetler indiği söyleniyor. Vahidinin esbab-ı nüzulünde farklı bir rivayet var. Necran Hristiyanlarının sorduğu soru üzerine bu ayetler iniyor deniyor. Ancak şu bilgiyi unutmamamız lazım. Bazen inmiş bazı ayetler Peygamber aleyhissalatü vesselama ya hatırlatılır ya da Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendi hatırlar bir olay ortaya çıktığı zaman o anda da nakledebilir. O anda da o ayeti okuyabilir. Bu bilgiden dolayı da bazıları o ayeti daha önceden nazil olduğunu bilmiyorlarsa o anda indiğini zannedebilirler. Necran Hristiyanları biliyor.

kulle şeyin haleknahu bi kader. Her şeyi bir kaderle yarattık. Onların yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Küçük büyük her şey satır satır yazılıdır. Allah yazmış, yazılmış. Levh-i Mahfuz bunları kaydetmiş. Bunlar kayıtlı ve bu bilgiler Allah katında mahfuz. Bunu bir kere bilelim ve Kur'an'da buna ait de onlarca vurgu yaptığını bilelim. Üçüncü soru şu. Kadere iman meselesi sahabe ve tabi'in döneminde hiç mevzu olmuş mudur? Bu konunun Emevi dönemi sonrası ortaya çıktığı ve Emevilerin kendi zulümlerini perdelemek maksadıyla iman esaslarına ek yapıldığı söyleniyor. Bu iddia doğru mu? Emeviler bunu kullandılar mı? Mesela Hazreti Hüseyin'i katledenler Hüseyin'i Allah öldürdü dediler mi? Dediler. Peki kim dedi ki size Emevilerin o görüşü ehli sünnetin görüşüdür diye? Ehli sünnetin imamları kimi sayacaksanız sayın hepsi Emevilerden çektikleri kadar başka hiçbir yerden çekmediler. Sonraki süreçte Emevilerden sonra gelen Abbasilerle de çektiler. Allah aşkına siz ehli sünnet imamlarını ne zannediyorsunuz? Yani oturdular saraylarda, krallar ne dedi, melikler ne dedi, onların dediklerini tasdik ettiler öyle mi? Bakın Ebu Hanife'ye görürsünüz ne olduğunu. İmam-ı Şafii'nin çektiğini kim çekti Allah aşkına? Ehli beyte destek verdiği için neler neler çekti. Ondan sonra o sözü söyledi. Eğer ehli beyti sevmek rafizilikse cin de şahit olsun, ins de şahit olsun ki ben rafiziyim dedi. Bu sözü söylettiler en sonunda İmam Şafii'ye. İmam Malik'in çektiklerini okuduğunuz zaman görürsünüz. Devrin sultası Muvatta'yı devletin resmi bir kitabı olarak edinmek istediği zaman İmam Malik'in tavrını okuyun. Okuyun da İmamlarımızın devletle, siyasetle, o günkü siyasetle aralarına ne kadar mesafe koyduklarını görürsünüz. Ya Ahmet bin Hanbel'i söylemeye gerek var mı? Onun çektikleri belli zaten. Onun kameti alimlerimizin isabetle belirttikleri gibi Hazreti Ebu Bekir'in Ridde hadiselerindeki kameti gibidir. Hazreti Ebu Bekir'in Ridde'deki kameti neyse Ahmet bin Hanbel'in Mihne'deki kameti aynıdır. Yani ümmeti koruma adına, ümmeti muhafaza etme adına hiçbir şeye eyvallah demediler. Ne kaybedeceklerini ne kazanacaklarına bakmadılar. Allah adına dinin intikal ve muhafazasında o ana damarı koruma adına 50 bin tane meseleyle boğuştular. 50 bin tane derdin, sıkıntının muhatabı oldular. Kalkıp bunlar ortadayken ehli sünnetin şu anki görüşünü Emevilerden intikal eden görüş gibi lanse etmek en başta bu selef ulemasının tamamına haksızlık olur. Allah böyle bir haksızlığa bizleri düşürmesin. Peki gerçekten kader meselesi sonradan ortaya çıkmış bir mesele mi? Hayır. En temel hadis kitaplarına bakın. Babul Kader diye bir bab göreceksiniz. İmam Bukhari'nin kader babında 26 tane hadis var. Ne işi var İmam Bukhari'nin sayında o hadislerin? Size rahat ulaşabileceğiniz bir şey söyleyeyim. Doğrudan sallallahu aleyhi ve sellemin 14-15 hadis kitabında geçen kaderle ilgili hadis sayısı 80'in üzerindedir. Ama 50 tanesini böyle derli toplu göreceğiniz bir eser söyleyeyim size. Türkçe rahat ulaşabilirsiniz. Rudani'nin Cemul Fevaidi. Büyük hadis külliyatı diye tercüme edilmiş biliyorsunuz. Orada da kader babı var. 50 taneye yakın hadis orada var. Bakın kaynaklarda var. Müracaat etmek istediğinizin şerhlerine müracaat edin bakın. Ve anlamaya çalışın. Ve bu meselenin ne zamandan beri İslam dünyasında ta peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sorulan sorular üzerinden şekillenerek sahabeye intikal ettiğini, sahabeden de sonraki sürece nasıl intikal ettiğini göreceksiniz. Örnek olsun diye sahabenin dünyasından iki tane örnek vereyim size. Tabi'in neslinin önemli simalarından Abdullah İbni Deylemi kendisi başından geçen bir hadiseyi anlatıyor. Diyor ki kader konusunda içimde bazı şüpheler oluştu. Bir türlü kendimi ikna edemedim ve dedim ki gideyim.

Übey İbni Kâb'a meseleyi sorayım. Übey İbni Kâb radıyallahu an meşhur ve çok önemli bir isimdir biliyorsunuz. Ensardan Kur'an muallimi olan, fetva verebilecek kadar da ilmi seviyesi sahabe içerisinde öne çıkan bir isimdir. Vardım diyor yanına. Halimi anlattım. Dedim ki böyle böyle bir durumum var. Übey İbni Kâb bana konuşmaya başladı. Kaderi ispat yok. Kadere ait çok söz de yok. Dikkat edin. Sözleri aynen okuyacağım size. Diyor ki: "Eğer Allah göklerinde ve yerlerinde bulunan halka azap etseydi, onlara zulmetmiş sayılmazdı." Bakın şüphe var ya şahısta, Übey İbni Kâb da bunu söylüyor. Eğer Allah göklerde ve yerde bulunan, yani varlık alemi içerisinde bulunan kim varsa onların hepsine azap etseydi, yine de onlara zulmetmiş olmazdı. Eğer onlara rahmetle muamele etseydi, bu onlar için amellerinin karşılığından daha hayırlı olurdu. Eğer sen Allah yolunda Uhud Dağı kadar altın harcasan, kadere iman etmedikçe kaderde sana isabet eden şeyin sana mutlaka erişeceğine, kaderde sana isabet etmeyen şeyin de sana erişmeyeceğini bilmedikçe Allah bunu senden kabul etmez. Dikkat buyurun son cümleye. Eğer bundan başka bir inanç üzerinde ölürsen cehenneme girersin. Oradan çıktım diyor. Abdullah İbni Mesud'un yanına gittim, ona da anlattım, o da aynı bu şeyleri söyledi bana. Oradan çıktım Huzeyfetül Yemani'nin yanına gittim, aynı şeyleri söyledi bana. Oradan çıktım Zeyd bin Sabit'e gittim, aynı şeyleri söyledi bana. Ve ondan sonra kalbim tatmin oldu diyor. Bu rivayetin de kaynağını vereyim size. Ebu Davud'un Babul Kader, Bab Fil Kader 4699 numaralı hadis. Bunun gibi onlarca rivayet okuruz biz sahabenin dünyasından. Ama bir rivayet var ki kaderle irade arasındaki bağı da bize verir. Ona geleceğim, en son soru zaten o, ama şimdiden bir zemin olsun zihinlerinizde. Hazreti Ömer'in hilafet günleri, Hazreti Ömer İslam coğrafyasını dolaşmaya çıkıyor. Yönü Şam'dır. Şam'a gidecek. Ta uç noktalarda İslam ordularını ve İslam toplumunu ziyaret edecek. Tebuk bölgesine gelince orada konaklıyor. O günde Şam bölgesinin komutanı olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah Hazreti Ömer'i yormama adına, karşılama adına Tebuk'a geliyor. Birbirleriyle karşılaşıyorlar. Hatta ondan önce Hazreti Ömer ikide bir soruyor: "Kardeşim nerede? Kardeşim nerede?" En son biri soruyor: "Kardeşin kim ey emir el müminin? Kim olacak?" diyor. "Ümmetin emini Ebu Ubeyde İbni Cerrah." Geliyor, sarılıyorlar birbirlerine, hasret gideriyorlar ve birkaç gün o Tebuk bölgesinde beraberce kalıyorlar. Tam hareket edecekler beraberce, haberci haberi getiriyor. Şam bölgesinde müthiş bir veba salgını yayılmış ve insanlar içerisinde bu salgın gün geçtikçe daha fazla yaygınlık kazanıyor. O anda sahabeyle istişare ediyor Hazreti Ömer ve oraya gitmeme kararı alıyor. O kararı söyleyince Ebu Ubeyde İbni Cerrah bir teslimiyet kahramanıdır. Onun da farklı bir kameti vardır. Orada Hazreti Ömer'e şunu söylüyor: "Ey emir el müminin, korktun mu? Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?" Ne söylüyor Hazreti Ömer? Söz şudur: "Allah'ın kaderinden başka bir kaderine kaçıyorum. Allah senden ebeden razı olsun." Söz budur işte: Allah'ın kaderinden başka bir kadere kaçıyorum. Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın yüzündeki o hoşnutsuzluk ifadesini görünce açıklıyor Ömer. Ömer kaderi anlatıyor bize. Her şeyi anlattığı gibi kaderi de anlatıyor. "Ey Ebu Ubeyde," diyor, "senin bir sürü deven olsa, önünde de iki tane bahçe olsa, bir bahçede çokça ot olsa, ağaç olsa, bir bahçede çorak olsa, sen o iki bahçeyi de bilsen, develerini alıp otu bol olan o bahçede getirip otlatsan, Allah'ın kaderine göre hareket etmiş olur musun?" "Olurum," diyor.
Peki orada değil de çorak olan yere gitsen, Allah'ın kaderine göre hareket etmiş olur musun? Olurum diyor. E ben de bunu yaptım diyor. Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine gittim. Allah'ın kaderi belli ama onu ben bilmiyorum. Ben bilmediğim için irademi sonuna kadar kullanmalıyım. Hazreti Ömer'in dediği bu. Bu. Şimdi ben size sorayım. Soru var. Beşinci soruda geleceğim. Evlilik kader mi irade mi? Kader diyenler bir el kaldırsın. İrade diyenler, ikisi diyenler, üçüncü bir şık. Peki. Şimdi bakacağız neymiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o mübarek ellerinde yetişen sahabe-i kiram efendilerimizin kadere karşı yaklaşımı böyle. Hazreti Ömer'in bu rivayetini hiç unutmayın. Başka rivayetler de var ama zamanı kullanma adına biraz hızlı geçeceğim. Gelelim dördüncü soruya. Diyorlar ki bize imanın ve İslam'ın şartlarını en detaylı şekilde anlatan rivayet Cibril rivayetidir. Doğru mu? Doğru. Ancak bu rivayetin İmam Bukhari'de geçen varyantında Kur'an'ın saydığı 5 esas yer almasına karşın kadere iman sayılmaz. Bu da kadere iman şartının olmadığı anlamına gelmez mi? Sorular esaslı ve gerçekten bilmiyorsanız dersiniz ki evet bak çok mantıklı, buradan da bir şeyler çıkar bize ama buradan da ekmek çıkmıyor. Neden? İmam Bukhari'nin aktardığı o hadis, o meşhur Cibril hadisi ki İmam Kurtubi çok güzel bir şey söylüyor. Ne diyor biliyor musunuz o hadis için? Ümmü sünne, sünnetin anasıdır diyor o hadis. Yani o meşhur Cibril hadisi İmam Kurtubi'nin dilinde böyledir. Sünnetin anasıdır. O hadis evet iman esaslarını, İslam'ın esaslarını, şartlarını, ihsanın tanımını, kıyamet alametlerinin neler olduğunu bize aktarır. Ancak İmam Bukhari'nin kitabında geçen o rivayet bugün bizim hadis kitaplarımızda mevcut olan rivayetlerden sadece bir tanesidir. İmam Bukhari'den önce de o rivayeti aktaran ve bize nakleden kitaplarımız var, hadis kitaplarımız. İmam Bukhari'den sonra da var. Ve sadece bu rivayetin naklini bize ulaştıran, nakleden sahabi efendimiz Ebu Hureyre değildir. İmam Bukhari'nin aldığı rivayet Ebu Hureyre rivayetidir. Ancak bakın hadis kitaplarına tam 34 tane farklı varyant göreceksiniz. Bakın bu önemli bir şey. Şimdi de hemen ön yargıda bulunmayın. İşte bakın bu kadar ihtilaf olduğu için içinden çıkamayız falan diye. Aslında çok önemli bir şey de öğretecek bize. Hadisler nasıl anlaşılır, nasıl anlaşılmalı? Bu konuda da önemli ipuçları yakalayacağız. Bu soruya karşı verilecek cevapla. Abdullah İbni Ömer'in babası Hazreti Ömer'den aktardığı 9 rivayet. Sadece Abdullah İbni Ömer'in aktardığı 12 rivayet. Ebu Hureyre'nin aktardığı 6 rivayet, Ebu Hureyre ile Ebu Zer'in beraberce aktardıkları 2 rivayet, Enes bin Malik'in aktardığı 2 rivayet, Abdullah İbn Abbas'ın aktardığı 2 rivayet, Cerir bin Abdullah'ın aktardığı 1 rivayet. İmam Bukhari bu 34 rivayetten bir tanesini alıyor. Hangi rivayeti alıyor? Ebu Hureyre'nin rivayetini alıyor. Bakıyoruz Ebu Hureyre rivayetine, orada İslam'ın şartları da sayılıyor. İslam'ın şartlarını Ebu Hureyre'nin Bukhari'de geçtiği nakliyle okuyalım. İslam odur ki Allah'a ibadet etmek, ona şirk koşmamak, namazı ikame etmek, zekatı vermek, Ramazan'da oruç tutmak. Eksik kaldı mı? Ne yok? Hac yok. Şimdi biz bu rivayetin üzerinden kalkıp diyebilir miyiz? Bu rivayette hac yok, o zaman hac İslam'ın şartı değildir diyemeyiz. Bu bir dursun zihnimizde. İmanın esaslarına gelin. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Allah'a kavuşmaya, peygamberlerine ve kıyamette yeniden dirilmeye inanmaktır. Ne yok? Kadere iman yok. İman esaslarında kadere iman yok. İslam'ın esaslarında, İslam'ın şartlarında hac yok. Ama kimse hacı konuşmuyor.
Çünkü onu söylese onlarca başka şey var. Orada kadere iman lazım. Onun için o bizim işimize yaradığı için onu konuşuyoruz. Buhari'nin rivayeti böyle bir rivayet. Arkasından da kıyamet alameti.

Ayetleri ve öncesinde ihsan anlatılır. Peki neden Ebu Hureyre neden nakletmemiş olabilir? İhtimalleri konuşalım. Bir, rivayeti Hazreti Peygamber'den duyarken yanlış ya da eksik duymuş olabilir ve öyle nakletmiş olabilir. Olabilir mi? Olabilir, insandır. Sahabi de olsa insandır ve bunu yapabilir. Ama bu değil. Olay başka bir şey. İki, rivayeti Hazreti Peygamber'den duyarken tam duymuştur da zaman içerisinde, süreç içerisinde unutmuştur o iki kelimeyi, naklederken öyle nakletmiştir. Olabilir mi? Olabilir. Ama bu da değil. Üçüncüsü, çok bilinen hakikatler olduğu için dikkat etmeden nakletmiş olabilir. Olabilir mi? Bu da olabilir ama bu da değil. Peki nedir mesele? Mesele var. Meselesiz bir şey yok. Bizim medar iftiharımız ilmi müktesabatımızın tamamı, ama özel olarak hadis ilmi var ya, yani insanı kendine hayran bırakan bir ilimdir. İnanın orada oluşan o isnat sistemi var ya, bugün birileri anlamıyor bunu. İsnat sistemini şöyle zannediyor: dinde olmayan bazı şeyleri dinin içerisine dahil etmek. Haşa. Dinde olmayan bazı şeyleri dinin dışında bırakmak. İsnat sisteminin anlamı budur. O sistem oluşturulur ki dine ait olmayan şeyler dışarıda tutulsun. Ve bunun için ulema kılı kırk yarar. Ve öyle bir hassasiyetle, öyle bir ilmi tetikle bu manada işler yapılır ki az bir şey bu konuda meselenin içine vakıf olanlar ne demek istediğimi anlayacaklar. Peki nedir mesele? Meselenin şöyle bir boyutu var. Sahabe hadisi naklederken bazen sebebi vurudu söyler, bazen söylemez. Bazen de kendisine sorulan soruya cevap vermek için o hadisi getirir söyler. O sorunun ne olduğunu bazı hadis kitapları nakletmezler. Bu Cibril hadisi diye kaynaklarımızda olan 34 rivayetin sorulan sorular üzerinden arttığını görüyoruz. Ve o sorulan soruları da 4 başlıkta topluyoruz. Birincisi, o gün İslam dünyasında kadere inanmayanlar çoğalmasına karşın gelip kadere iman meselesini sahabeye soruyorlar ve sahabe meşhur Cibril hadisini naklediyor. Bu konuda en meşhur rivayet Abdullah İbni Ömer'in rivayetidir ve Müslim'de geçen rivayettir. Biraz sonra o rivayetin başını size aktaracağım. İkincisi, Hazreti Peygamber'in mescidine ait bilgiler soruyorlar. Diyorlar ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın mescidinde ne vardı? Efendimiz sohbet ederken nasıl ederdi? Sohbet adabı nasıldı? Sohbet ederken sahabe nasıl otururdu? Sallallahu aleyhi ve sellem nasıl otururdu? Bu sorularla karşılaştığı zaman sahabe cevap adına Cibril hadisini naklederdi. Naklederken Cibril'le peygamber arasındaki o konuşmalara çok fazla dikkat etmezdi. Çünkü öncesinde sorulan soruya cevap verirlerdi. Ebu Hureyre'nin naklettiği rivayet böyle bir rivayettir. Üçüncüsü, Hazreti Peygamber'in sahabeye dini nasıl öğrettiğine dair sorular soruyorlardı. Onlar da bu Cibril hadisini söyleyerek dinin nasıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öğretildiğine getirilen izahlar sadedinde bu hadisi naklediyorlardı. İshak İbni Rahuye'den gelen bir başka Ebu Hureyre rivayeti böyledir. Dördüncüsü, vahiy meleği Cebrail hakkında sorulan sorular cevaplar verilirdi. Cibril hadisi zaten Cebrail işin içerisinde. O hadis anlatılırdı. Bakın, 4 ana gruba ayırdık. Belki biraz daha ciddi bir araştırma yapılsa sorular şekillenebilirdi. Geliyor şimdi Ebu Davud'dan okuyoruz. Ebu Hureyre'ye şu soruluyor. Diyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde kendine özel bir mekan edinmiş miydi, edinmemiş miydi? Cevap veriyor Ebu Hureyre Ebu Zer'le beraber. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işin bidayetinde ashabının arasında oturur. Dışarıdan birisi geldiği zaman şöyle bir bakar cemaate, kimin Resulullah olduğu anlaşılmazdı. Çünkü hepsinin içinde sıradan bir fert gibi oturuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da onun tanınmamasına,

nerede olduğu bilinmemesine sebep olduğu için yabancılar tarafından sorulara muhatap olunurdu. Bu nedenle ilerleyen süreçlerde Resulullah'a sahabe dedi ki, ya Resulallah, sana özel bir yer yapalım. O yerde otur, insanlar da seni daha iyi görsün. Dışarıdan gelenler de senin Allah'ın peygamberi olduğunu bilsinler. Bunun üzerine bir yer yapıldı. Mahal, dükkan diye geçiyor Arapçadaki ibaresine, dükkan. Yani biraz yüksekçe bir yer. Oraya oturdu sallallahu aleyhi ve sellem. Böylelikle sahabeyle sohbet etti. Bunu söyledikten sonra örnek olarak da Ebu Hureyre meşhur Cibril hadisini söylüyor. Söylerken de asıl mesele nedir orada? Asıl mesele Allah Resulü'nün mescidini tasvir etmek. Onun için hadisin geri kalan kısmı konusunda çok dikkatle davranmıyor. İşte sahabe böyle bir özellikle rivayet ediyor. Sonradan gelen hadis uleması da bu konuda bazı şeylere dikkate alarak sınıflandırmayı bunun üzerine yapıyor. Peki bizim asıl meselemiz ne? Kader meselesi. Kader meselesine sorulan soruya Cibril hadisini konuştuğumuz zaman müracaat edeceğimiz yer neresi? Müslim hadisi. Bakın o hadisi de bize kim naklediyor? Yahya İbni Ya'mer diyor ki, Basra'da kaderi ilk inkar eden şahıs Ma'bed el-Cüheni idi. Bu zat kaderi inkar meselesini konuşmaya başlayınca bizde çok rahatsızlık oluştu. Dedi ki, varalım peygamber şehrine. Allah Resulü'nün sahabesi daha hayattayken bu meselenin aslını ona soralım. Vardık diyor, Hümeyd İbni Abdirrahman el-Himyeri ile beraber gittik. Ya bir hacdı ya bir umreydi. Kendi içimizden de şunu geçiriyorduk. Diyorduk ki keşke Allah Resulü'nün mescidine gitsek, gittiğimiz zaman da peygamberin sahabilerinden birini görsek ve bu meseleyi ona sorsak. Gittik Mescid-i Nebevi'ye, ne görelim? Abdullah İbni Ömer oturuyor. Allah'a hamd ettik. Ben Abdullah İbni Ömer'in sağına, arkadaşım Hümeyt ise soluna oturdu. Ve başladık başımızdan geçenleri anlatmaya. Dedik ki, ey Allah Resulü'nün sahabisi ya da künyesiyle ey Ebu Abdurrahman. Bizim içimizde bazı kimseler zuhur etti. Allah aşkına ifadelere dikkat edin, sanki bugünü anlatıyor. Bizim içimizde bazı kimseler zuhur etti. Bunlar Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar ve çok ince meseleler bulup çıkarmaya çalışıyorlar. Kur'an-ı Kerim okuyorlar ve çok ince meseleler bulup çıkarmaya çalışıyorlar. Onların durumları şöyle. Bunlardan bazıları da kaderi inkar ediyor. Biz diyor bunu söyleyince Abdullah İbni Ömer'e bir anda gadaplandı. Biraz önce tasvir ettiğim kadar ayrıntılı yok ama sinirlendiğine dair bir bilgi var orada. Ve üç kez dedi ki, onlar eğer kaderi inkar ediyorlarsa ben onlardan beriyim, onlar da benden beridir. Ben onlardan beriyim, onlar da benden beridir. Üç kez bunu tekrar etti. Sonra dedi ki, onlara gittiğiniz zaman deyin ki, onlarla karşılaştığınızda onlara şu haberimi verin. Deyin ki, Allah'a kasem olsun ki onlardan birinin Uhud Dağı kadar altını olsa ve hepsini de hayır yolunda harcasa, kadere inanmadıkça Allah onların hayrını kabul etmez. Ve bunun arkasından da meşhur Cibril hadisini, İslam'ın 5 esas üzere, imanın 6 esas üzere, arkasından ihsanın tarifi, arkasından kıyamet alametlerini en kamil bir biçimde söyledi. Niçin? Çünkü orada soru soran zaten kader meselesini soruyor. Öyle sorduğu için kamilen o mesele nazara verilmeli. Buradaki rivayet aralarındaki farklılığın meselesi budur. Bu konuda da çok şey söylenir de vakit de bitti. Şimdi ben size desem ki evlilik kader midir yoksa irade midir, haftaya kalsın, olmaz. Haftaya yokuz zaten burada. Buna ait de birkaç şey söyleyeceğim, sözlerimi bitireceğim. Kıymetli kardeşlerim, kader meselesini çok net bir biçimde anlayabilmemiz için üç kavramı anlamak durumundayız. Üç kavramı anlamasak biz kaderi anlamayız.

0: üç kavramı anladığımız zaman kaderi tamamen anlar mıyız? Yine anlamayız. En azından yüreğimizde oluşan bazı sıkıntılara cevap buluruz ve ihtimal ki dışarıdan gelen şüphelere karşı, tereddütlere karşı da iç dünyamızda farklı bir mekanizma oluştururuz. Nedir bu üç kavram? Bir, ezel. İki, ilim. Üç, irade. Bu üç şeyi bilirsek kader meselesini biraz olsun anlarız. Bir, ezel. Nedir ezel? Geçmiş. İnsan için doğru. Peki Allah için? Allah için geçmiş, hal ve gelecektir. Bakın biz kavramlara insan nazarından ve insan üzerinden baktığımız için meseleyi anlayamıyoruz. Allah için ezel kavramını konuştuğumuz zaman üç hali de konuşmalıyız. Hem mazi, hem hal, hem müstakbel. Bu üç hal ezel kavramını Allah için konuştuğumuz zaman onun içerisine dahil etmek durumundayız. Eğer böyle etmezsek o zaman yanlış anlamış oluruz. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Dehr Allah'tır dedi. Ne demek? Zaman Allah'tır. Ne kastediliyor? Zamanı yaratan Allah'tır. Ben sorayım, siz cevap verin. Yaratan yarattığının mahkumu mudur, hakimi midir? Hakimidir. Allah için zaman mefhumu yok. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Hiçbir zamana ve mekana kayıtlı değildir. İnsandır o. Yaratılandır o. Allah'tan konuşuyoruz. Allah'tan bahsediyoruz. Dolayısıyla Allah için bunu konuştuğumuz zaman zamandan ve mekandan münezzeh demek durumundayız. O halde Allah için geçmiş var mı? Allah için gelecek var mı? Allah için hal var mı? Hepsi Allah için aynıdır. Aynıdır, aynı değerlendirmek durumundadır. Olayı o kadar güzel anlatır ki Bediüzzaman, Allah kendisinden ebeden razı olsun. Ayna örneğini verir. Şimdi ayna yerini kameraya terk etti. Ben kamera örneğini vereyim. Bir tane karşımda kamera var. Benim neremi görüyor? Yüzümü. Arkamı görüyor mu kamera? Görmüyor. Görüyor mu? Görmüyor. Arkamı görmüyor. Bir tane de burada olsa benim buramı görecek. Sağımı görecek. Bir tane de burada olsa solumu görecek. Bir tane arkamda olsa arkamı görecek. O sana duyuracağım bunu, başıma iş açacağım. Bir tane de tepeme koysaydı olsan kamerayı, ne yapacaktı? Her tarafı görecekti. Elimi uzattığım zaman bu tarafa, yukarıdaki kamera görecekti onu. Arkada bir şey yapsaydım yukarıdaki kamera görecekti. Sağda bir şey yaptığım zaman yukarıdaki kamera görecek. Önde bir şeyler karıştırsam görecekti. O yukarıdan bakış. Yani o ayna üzerinden hali, istikbali ve mazi yansıtmak, Allah'ın ezel ilminden üç hali de yansıtmasıdır. Peki böyle anlarsak ezeli biz, ezel kavramı zihnimizde böyle bir yerde oturursa, o zaman Allah'ın ezel noktasındaki ilmini konuştuğumuzda daha doğru şeyler söyleriz, değil mi? Bakın beşeriyete ait kavramları sildik. Allah'a ait, Allah'ın zatıyla, fiilleriyle, sıfatlarıyla alakalı kavramları doğru konuşlandırarak konuşmaya başlıyoruz. Bu işin bir boyutu. Gelelim ilim boyutuna. İlme gelin. Şimdi ilim dediğimiz zaman Cenab-ı Hak için ne konuşuyoruz? Geçmişi bilir mi? Hali bilir mi? Geleceği bilir mi? Sadece Allah'ın bileceği, yüreklerimizde sakladıklarımızı bilir mi? Ta kalbimizin 40. odasında ne varsa Rabbül Alemin olan Allah bilir mi? Bilir. Peki Allah kıyamete kadar yaratacağı bütün insanları bilir mi? Bilir. Hangisinin şakî, hangisinin sait olacağını bilir mi? Bilir. O yarattıkları kimle evlenecek bilir mi? Bilir. O yarattıklarından bazıları evlenmeyecek, onu da bilir mi? Bilir. O zaman niye kader demediniz siz evliliğe? Bakın evlilik bu manada kader. Ama durun, daha bitmedi. Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Onun ilmi her şeyi kuşattığı için bildiğini yazmıştır. Bildiğini yazması iradeyi yok sayması anlamına gelir mi? Gelmez. Basit bir örnek üzerinden anlayalım. Şimdi ben mesela talebelerden birine diyorum ki falanca kitaptan çalışın, yarın imtihan var. Ama iyi tanıyorum o talebemi, biraz haylaz. Biliyorum ki çalışmayacak. Bir sıfır koyuyorum karnesine ya da yazılı kağıdına. Ertesi gün geliyor. Uzatıyorum sınav kağıdını. Yapmamış, sıfır almış. Çıkarıyorum not defterini, diyorum ki biliyordum zaten senin çalışmayacağını, ben sıfırı koydum. Talebe bana diyebilir mi ki sen sıfır yazdın diye ben sıfır aldım? O çalışmamıştı zaten. Ben biliyorum çalışmayacağını. Çalışmayacağını bildiğim için onu yazmıştım. Allah bizimle böyle bir münasebet kuracak. Bakın çok basit bir örnek verdim. Biz diyemeyeceğiz Rabbimize, ya Rabbi sen yazdığın için biz onu yaptık. O biliyor. Onun bilgisi başka. Benim irademle yapacağım başka. Peki şimdi evlilik irade midir, kader midir sorusunu soralım. Evlenene kadar iradedir. Evlendikten sonra kaderdir. Hepsi de genel anlamda kaderdir. Neden? Evlenene kadar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sana söyledi, onlarca şey söyledi. Dindar olanı seç dedi, şuna dikkat et dedi, şunları gözet dedi. Söyledi, söyledi, söyledi. Senin iradeni tabir caizse, çok hoş bir kelime değil ama anlaşılsın diye söyleyeyim, tırnak içerisinde tahrik etti. İradeni harekete geçir, iradenle bazı şeyleri yap dedi. Sen de sordun, soruşturdun, ettin, eyledin, yaptın. Ne oldu? Kaderine kavuştun. Öyleyse eğer dostum niye endişeleniyorsun? Allah yazmış seninkini. Sen iradeni harekete geçir. Ondan mesulsün. İradeni harekete geçir. İradeni sonuna kadar kullan. Bu konuda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sana ne söylemişse onların hepsine dikkat ederek bir şekliyle hareket et. Ve bu neticede evliliği İyi bir neticeyle, güzel bir sonuçla nihayete erdirme adına gayret içerisinde ol. Ama bil ki kaderden öte bir şey yok. Yaptığın şey kaderin, yaptığın şey senin iraden. Çok şey söylenir, fazla da sizin sabırlarınızı zorlamayayım. Mesela bir izdirari kadere, bir de ihtiyari kadere dikkat çekmemiz lazımdı. Sadece birer cümleyle söyleyeyim, siz biraz bakın. Allah'ın bir kere bizi mesul tutmadığı bazı kaderler vardır. Bize sordu mu Cenab-ı Hak nerede yaratacağını? Hayır. Ömrümüzü de bilmiyoruz, o takdir etmiş. Bize sormadıkları ızdırari kaderdir. Ama bizim mesuliyetimizin dairesinde olan, yani irademizle alakalı olan ihtiyari kaderdir. Ve biz ihtiyari kaderden mesulüz. Burayı da iyi anlayalım. İhtiyari kaderden mesulüz. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bu söylediklerimin hepsinin üzerinden size birkaç tane söz söyleyeyim, sözümü de bitireyim. Diyor ki kitabın ortasından konuşanlardan birisi, kadere iman eden kederden emin olur. Böyle midir? Elhak böyledir. Öyleyse bacım niye endişeleniyorsun, ben 30 yaşına geldim de halen evde kaldım diye. O evde kaldım sözü Müslümanın sözü değil. Müslüman o sözü söylemez zaten. Ben 35 yaşına geldim ama halen kısmetim açılmadı. Kim bağladı ki sen açmaya çalışıyorsun? Doğru konuş. Müslümanın kavramlarından konuş. Müslümanca konuş. Halen Allah rast getirmedi diye. Halen nasibim açılmadı diye. Halen nasibimi arıyorum diye. Kaderim bir yerde saklı, zarfın içinde duruyor. Ben de onu arıyorum diye Müslümanca konuş. Ve kadere bu manada itimat et. Emin ol, kadere iman et ki her türlü kederden emin olasın. Eğer evlilik noktasında bu meseleyi, şu sözü doğru anlasak, yanlış şey yerlerde yanlış şeyleri aramayız. Ne hanım için ne erkek için başvuracağımız yerler sosyal medya denilen çöplük olmaz. Helal daireyle işi sınırlı tutarız Ve bu manada başka vesileleri zorlarız. Helal dairenin de keyfe kafi olduğunu unutmadan hareket ederiz. Onun için kadere iman eden kederden emin olur. Şunu da unutma. Nar tanelerini tek tek kabuğunun içine yerleştiren kudret aynı kudrettir zaten. Bil ki seni de hangi gönüle yerleştireceğini bilir. Sen unutulmazsın. Allah unutmaz. Hiç kimseyi unutmaz. Allah'tan bahsediyoruz Subhanehu ve Teala. Kimi unuttu ki seni unutsun? Nar tanelerini bile unutmadı, onları koydu da seni mi bir gönle koymayacak? Sen buna iman et ki her türlü kederden emin olasın. Bakın ne diyor sözün en güzelini söyleyenlerden birisi, ki aynısı zaten bildiğiniz için söylemiyorum. Beşer zulmeder ama kader adalet eder. Öyle midir? El hak öyledir. Zulmeden beşerdir. Ondan dolayı zelleye düşen peygamberlerimiz, başlarımızın tacı, bir zelle başlarından geçtikten sonra ne dediler? Ben nefsime zulmettim. Zulmeden benim ama kader adalet eder. Bugün de karşılaştığımız bazı şeylerde eğer biz zulmettikse, eğer başka beşerler bize zulmettiyse, bilin ki ahkemul hakimin olan ve kader kalemini elinde tutan Allah Subhanehu ve Teala işin neticesinde hesaba geldiği zaman adalet ortaya çıkacak. Bu dünyada bazı şeyleri kaybetmişsin, ne yazar? Alacaksın alacağını, bunu bil, kadere bu manada itimat et. Bakın ne diyor bir başka biri. Eğer Allah seni bana yazmışsa benden kaçışın yok. Lakin kader seni benden almışsa ağlamaya lüzum yok. Ne kadar güzel değil mi? Bilmiyorum doğru mu ama notlarımda öyleydi. Çok da doğrulatamadım. Şems-i Tebrizi'ye ait bir sözmüş. Siz yine bir bakın doğru mu? Bir başka biri bakın ne diyor. O da kaderi çok iyi anlayan birisi olarak konuşuyor. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Allah senden razı olsun. Sana uzun ömürler versin. O üstadımız Sezai Karakoç, Allah ömrüne bereket versin. Anlayan biri konuşuyor. Bakın kadere isyan yok haşa. Kaderi devre dışı bırakmamak da yok. Karar kelimesiyle kader kelimesi arasında da yakın bir bağ var. Ben o bağı da size emanet ediyorum. Son söz. Bir de dua olsun bu. Kula bela gelmez hak yazmadıkça, hak bela yazmaz kul azmadıkça. Allah kadere iman edenlerden etsin bizi. Allah kadere isyan edenlerden etmesin. İradenin hakkını verenlerden etsin bizi. İradesini sonuna kadar kullanarak onların mesuliyeti neyse onları ortaya koyup çıkan neticeye de el hayru fima vaka diyerek, olanda hayır vardır diyerek teslim olanlardan etsin bizi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Zorunlu yayın.
11: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ben böyle yalan görmedim. Dur bakalım. Bunu herkesin duyması gerekiyor. Duysunlar ki nasıl bir yalancıyla karşı karşıya olduklarını görsünler. Kendi sonunu hazırlıyorsun Muhammed. Muhammed'e kulak verin. Bakın ne diyor. Bana anlattıklarını onlara da anlat. Madem dün gece oradaymış, bize tarif et.
2: Kaç penceresi vardı?
3: Kaç kapısı vardı? Nasıl bir yerde, anlatsana.
4: Peygamberimiz tarif edebilirim dedi ve Kabe'nin Hicr denilen yerinde durarak Mescid-i Aksa'yı tarif etmeye başladı.
5: Tamam, tamına doğru söyledi.
6: Bu adam olsa olsa bir sihirbaz.
5: Yo, bunu bilmesi imkansızdı.
7: Arkadaşın dün gece buradan ta Mescid-i Aksa'ya gidip geri geldiğini söylüyor.
2: Siz de bu konuda onu yalanlıyorsunuz, öyle değil mi?
7: Elbette. Böyle bir şey mümkün mü? Düşünsene. Yalan söylediğimi sanma. Bunu tüm halka anlattı. Şimdi onun hakkında ne düşünüyorsun?
2: Eğer o öyle söylüyorsa doğrudur.
7: Ey insanlar! Bu benim yeğenimdir. Sözlerine kulak asmayın. Sizi şerefli Lat ve Uzza'nızdan ayırmak istiyor. Ayırıp kendi cinlerinden aldığı şeylerle sizi büyülemek istiyor. Sakın ha ona uymayın.
0: 23. Bölüm.
4: Mekke'nin 350 kilometre kadar kuzeyinde bulunan Yesrib halkı, sahip olduğu akarsular ve ziraate elverişli topraklarla bir tarım toplumuydu. Halk genellikle ziraatle geçinmekle birlikte değişik dallarda sanat erbabı da bulunuyordu. Medine'de iki grup vardı, Yahudiler ve Araplar. Araplardan iki kardeş kabile olan Evs ve Hazreç kabileleri geçmişte bir sebeple birbirlerine düşman kesilmişti. Sürekli bir mücadele içindeydiler. Her kabile veya grup kendi içinde bağımsızdı ve kendi kurallarına göre yaşıyordu. Bununla birlikte şehrin iktisadi hayatına hakim olan Yahudiler, zaman zaman idari alana giren bazı hususlarda Arapları kendilerine tabi kılıyordu.
8: Bunların hepsini kılıçtan geçirmeliydik.
9: Ne oldu yine?
8: Ne olacak Evsliler? Hakkımızı atıp tutuyorlar. Hazreçliler savaştan anlamazmış. Bir sonraki savaşta günlerini göreceklermiş.
9: Aman ha, savaştan yeni çıktık.
8: İşte köklerini kazımadığımız için böyle oluyor.
9: Kaç büyüğünüz öldü, kaç erkek sakat kaldı. Daha hala kan mı dökmek istiyorsunuz? Hem Evsilerle kardeş değil misiniz siz? Atanız bir. Nedir bu düşmanlık? Bu haliniz ancak Yahudilerin işine yarıyor. Sizi birbirinize düşürüp kenara çekiliyorlar.
8: Senin aklın bunlara ermez. Abdullah bin Übey lider olursa her şey çözülecek. Hem akıllı bir adam hem de hazreçli. Kesin bir çözüm getirecektir bu mücadeleye.
9: Kendi ağzınla söyledin. Bir Evs'le bir hazreçliğinin liderliğini asla kabul etmez. Artık yeter. Uzlaşmanın yolunu bulmalısınız.
8: Asla, asla geri adımı atan biz olmayacağız.
4: Kanlı bir savaştan yeni çıkmış ancak hala birbirlerinden öçlerini alamamış olan Evs ve Hazreç kabilelerinin kıyasıya mücadelesi sürüyordu. Hac mevsiminde Yesrib'den yola çıkan ve içlerinde İyas bin Muaz'ın da bulunduğu Abdüleşel oğullarına mensup bir grup, Hazreç kabilesine karşı Kureyş'le anlaşma yapmak üzere Mekke'ye gelmişlerdi.
10: Bu defa Kureyş'in desteğini alabilirsek Hazreç'in önünü kesmiş oluruz. Bize zarar veremezler.
11: Haklısın. Bir an evvel Ebu Süfyan'ı bulup onunla görüşmeliyiz.
10: Bugün meşhur şairlerden Lebit gelecekmiş. Onu dinlemek üzere Kureyş eşrafı da burada olur. Ebu Süfyan'ı orada bulabiliriz. Orada bulamazsak da Darun Nedve'ye geldiğinde görüşürüz.
11: Bize yaklaşan şu adamı tanıyor musun?
10: Hayır.
4: Gelen peygamberimizdi. Onları selamladıktan sonra tanıştılar. Kureyş kabilesine mensup, hele de Ebu Sufyan'a akraba olan biriyle tanışmak Ebu'l-Hayser'i memnun etmişti. Ona geliş sebebini açıkladı. Peygamberimiz ilgiyle dinledikten sonra, "Geldiğiniz işten daha hayırlısını öğrenmek ister misiniz?" diye sordu. Ve onlara kendi elçiliğinden, Allah'a ortak koşulmamasından ve daha birçok şeyden bahsetti. Aralarından İyas bin Muaz bu konuşmadan çok etkilenmişti.
12: "Ey halkım, bu adama kulak veriniz. Vallahi bu kendisi için geldiğiniz işten daha hayırlıdır."
4: Ancak grubun lideri Ebu'l-Hayser yerden bir avuç toprak aldı ve İyas'ın yüzüne savurarak şöyle dedi.
10: "Saçmalama. Ömrüme yemin olsun ki buraya farklı bir iş için geldik. Bunlarla kaybedecek vaktimiz yok."
12: "Ama biliyorsunuz Yahudiler bizim putlara tapan cahiller olduğumuzu, Allah'tan ve peygamberlerinden habersiz olduğumuzu söylerler. Son peygamberin gelme zamanının yaklaştığını, o ortaya çıkınca Yahudilerin dünyaya hükmedeceğini söyleyerek bize caka satarlar. Söylediklerini duydunuz. Anlattıkları makul. Neden düşünmüyorsunuz?"
10: "Yaz, ben topluluğun lideriyim. Ne diyorsam o, uzatma."
4: Bunun üzerine İyas susmak zorunda kaldı. Ve Resulullah'ın bu daveti de karşılıksız kaldığından aralarından buruk ayrıldı. Yesripli grup inanmadan dönmüştü. Bir kişi hariç. Ölünceye kadar imanını gönlünde taşıyan İyas bin Muaz. Evs kabilesinden olumlu bir cevap alamayan peygamberimiz bu sefer Hazreçli bir grupla görüşmeye karar verdi. İhramdan henüz çıkmakta olan bir grubun yanına yaklaşan Resul-i Ekrem onları selamladı ve "Kimlerdensiniz?" diye sordu.
13: "Hazreç kabilesinden bir grubuz."
4: Peygamberimiz "Oturmaz mısınız? Size söyleyeceklerim var." diye başladı söze. Karşısındaki grup kabul edince "Yahudilerin komşuları ve müttefiklerisiniz, öyle değil mi?" diye sordu.
13: "Evet."
4: Peygamberimiz onları Allah'ın birliğine davet etti. Kendilerini İslam dinine davet etti ve Kur'an okumaya başladı. Hani İbrahim demişti ki, "Rabbim, bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, iyice yaşlanmış iken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları ancak gözlerin dehşetle baka kalacağı bir güne erteliyor." Peygamberimiz Kur'an okudukça sözlerinin güzelliği kalplerin derinliklerine indi. Yüzlerinde tasdik ve kabul ifadeleri belirdi. Kendi aralarında konuşmaya başladılar.
13: "Bu Yahudilerin bahsettiği peygamber olsa gerek.
14: Anlattıkları ne kadar hoş, ne kadar tesirli şeyler.
15: Acele edin, Yahudiler ona inanmakta bizi geçmesinler."
4: Ve dönüp peygamberimize şöyle dediler.
16: "Halkımızı bırakıp buraya geldik. Bizim toplumumuz kadar aralarında düşmanlık ve kötülük bulunan bir başka toplum daha yoktur. Evs'te kanlı bıçaklıyız. O kabileden herhangi biri bizim bölgemize yaklaşamaz. Biz de onların mahallesine giremeyiz. Yahudilerse bu durumu fırsat bilir, sürekli bizi savaşa iterler. Belki Allah senin sayende bu toplumdaki düşmanlığı bitirir. Biz şimdi gideceğiz ve senin dinine onları davet edeceğiz. Bu din konusunda sana icabet ettiğimiz gibi onlara da bunu teklif edeceğiz. Şayet Allah senin sayende onları bir araya getirirse, senden daha şerefli bir kimse yok demektir.
4: Peygamberimizin gönlü sevinçle dolmuştu. İlk defa hüsnü kabul görüyordu. Yesriplilerin bu temennileri aslında onların aralarında birliği sağlayacak bir önder arayışının da ifadesiydi. Arayışlarına karşılık bulacakları ve ertesi yıl Resul-i Ekrem'e bağlılıklarını bildirecekleri Akabe biatine zemin hazırlayan çok olumlu bir görüşmeydi bu. Yurtlarına dönen müminler Yesrib'de herkese yeni yayılan dinden ve peygamberden bahsettiler. Bunu o kadar yaydılar ki içinde peygamberimizin ve İslamiyet'in anılmadığı ev kalmadı. Bir sene sonra yine hac mevsiminde Hazreç kabilesinden 10, Evs kabilesinden 2 kişi olmak üzere toplam 12 temsilci Akabe denilen geçitte Allah Resulü ile buluştu. O gece Akabe geçidi İslam tarihine yazılacak bir antlaşmaya şahitlik ediyordu.
17: Esat, Allah Resulü'nü anlatsana biraz bize.
16: Yüzünü görünce bu yüze sahip olan kimse yalan söyleyemez dedim. Konuşmaya başladığında ağzından dökülen kelimeler sanki bütün benliğimi sarıp sarmaladı. Hiç susmasın istedim. Göreceksiniz, konuştukları şeyleri bir insanın uydurması imkansız. Biz onu tanımakla çok büyük bir şerefe erdik. Umarım bir an evvel yaşadığı sıkıntılardan, Kureyş'in zulmünden kurtarırız onu.
17: Az kaldı. Yesrib'de onu doymayan kalmadı. Bir müddet sonra pek çok kişi kabullenecektir İslam'ı.
16: İnşallah. Bu dinin kurallarını öğretmesi için birini göndermesini isteyeceğim Resulullah'tan. Biz kuralları bilmiyoruz.

0: Sebebi göz önünde olmayan bir yer olmasıydı. Gece burada yapılan bir görüşmeden Kureyş haberdar olamazdı. Yesripli grup sessizce geldiler ve dikkatlice Resulullah'ın yanına süzüldüler. Selamlaşma ve tanışma faslından sonra Peygamberimiz, Allah'a hiçbir şeyi eş tutmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, Allah'ın haram kıldığı canı öldürmemek, iftira etmemek, hayırlı bir hususta bana isyan etmemek üzere söz veriyor musunuz? Diye sordu.
1: Allah'a ortak koşmayacağız, hırsızlık etmeyeceğiz,
2: çocuklarımızı öldürmeyeceğiz, kimseye iftira etmeyeceğiz.
3: Ey Allah'ın Resulü, sana hiçbir hayırlı işinde muhalefet etmeyeceğiz.
0: Allah Resulü onlara, kim insanlık haliyle bunlardan birini işler de ondan dolayı dünyada cezaya çarptırılırsa bu onun kefareti olur. Günahları bağışlanır. Kim de bunlardan birini hatayla işler, işlediği o şeyi Allah gizler, açığa vurmazsa onun işi de Allah'a kalır. Allah dilerse onu bağışlar, dilerse azaba uğratır, dedi.
1: Kabul ediyoruz ya Resulallah.
2: Kabul ediyoruz ya Resulallah.
0: Peygamberimiz bu biatlerinin karşılığında mükafatlarının Allah'a ait olduğunu söyledi. Biat etmek, canı pahasına sözünden dönmemek demekti. Yesripli Müslümanlar kendilerine İslam'ı anlatacak bir muallim istediklerinde, Resulullah onlara Mus'ab bin Ümeyr ile Abdullah bin Ümmü Mektum'u öğretici olarak görevlendirdi. Mus'ab bin Ümeyr, Mekke'de yakışıklılığı kadar güzel ahlakıyla dikkat çeken bir gençti. Hazreti Cafer'le birlikte gittiği Habeşistan'dan yeni dönmüştü. İkna kabiliyeti yüksek, hitabeti kuvvetli, zeki biriydi. Abdullah İbni Ümmü Mektum ise Peygamberimizin çok sevdiği arkadaşlarındandı. Âmâ idi. Gözleri görmüyordu ancak gönül gözü açıktı. Peygamberimizin müezzinliğini de yapan Abdullah, ilk İslam devletinin kuruluşunun mimarlarından olacaktı. Yesripli Müslümanlar adına Peygamberimizle sözleşen bu 12 yürekli adam, bir sonraki hac mevsiminde buluşmak üzere Mekke'den ayrıldılar.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.

0: radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
1: www.radyohedef.com
0: Tıklayın.
2: Radyo Hedef.
3: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler. Onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
1: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
4: Ebu Zer'in peygamberlik haberini duyması ve kardeşini Mekke'ye göndermesi. Ebu Zer'in kulağına Hazreti Peygamber'in peygamber olarak gönderildiği haberi gelince kardeşine, "Mekke'ye git, ben peygamberim, bana gökten vahiy geliyor" diyen kişinin durumunu incele ve onun sözünden bazı şeyleri dinle ve bana haber getir dedi. Kardeşi Mekke'ye geldi. Resulullah'ı dinledi, sonra da Ebu Zer'e dönerek, "Ben onu gördüm. Güzel ahlak emrediyor ve şiir olmayan bir kelam naklediyordu," dedi. Ebu Zer kardeşine, "Sen bana tam istediğim şekilde şifa verici haber getirdin," dedi. Ebu Zer'in Mekke'ye gelmesi, Müslüman olması ve Allah yolunda çektiği eziyetler. Bunun üzerine Ebu Zer azıklandı ve eski bir dağarcığa biraz su koyarak yola çıktı ve Mekke'ye vardı. Mescide geldi. Hazreti Peygamber'i arıyordu. Fakat kendisini tanımıyordu. Herhangi bir kimseden onu sormak da istemiyordu. Gece olunca mescidin bir köşesine çekilerek uzandı. Hazreti Ali onun yabancı olduğunu anladı ve onu alıp evine götürdü. Fakat sabaha kadar hiçbiri diğerinden bir şey sormadı. Sabah olunca Ebu Zer dağarcığını alarak mescide gitti. Bütün gün mescitte kaldı. Yine peygamberle görüşemedi. Yine yatacağı yere geldi. Hazreti Ali mescide geldi. Onu yine alıp evine götürdü. O gecede birbirlerine bir şey sormadılar. Üçüncü gün oldu. Yine Hazreti Ali onu alıp evine götürdü. Bu defa Hazreti Ali, "Seni bu memlekete getirenin ne olduğunu bana söylemeyecek misin?" diye sordu. Ebu Zer, "Eğer bana yol göstereceğine dair söz verirsen söylerim," dedi. Hazreti Ali söz verince de durumu kendisine anlattı. Hazreti Ali, "O hak yoldadır ve Allah'ın Resulüdür. Sabahleyin ben giderken sen beni takip et. Eğer tehlikeli bir şey görürsem su dökermiş gibi yapacağım. Yürürsem beni takip edersin. Ta ki benim girdiğim eve girinceye kadar," dedi. Sabah olunca öyle yapıp Hazreti Peygamber'in huzuruna girdiler. Ebu Zer peygamberin sözlerini dinledi ve hemen Müslüman oldu. Hazreti Peygamber ona, "Kavmine dön ve sana haber verinceye kadar bekle," dediyse de Ebu Zer, "Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bu kâfirlerin tam ortalarında durarak Müslümanlığımı ilan edeceğim," dedi ve oradan çıkarak mescide geldi. En yüksek sesiyle, "Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir," dedikten sonra Kureyşliler etrafını sardılar. Vurdular, yere yatırdılar. Abbas gelerek kendisini ona siper etti ve, "Azap olasıcalar, bilmiyor musunuz ki bu zat Gıfar kabilesindendir. Şam'a giden tüccarlarınızın yolu onların arazisinden geçiyor," dedi. Ve böylece Ebu Zer'i onlardan kurtardı. Ertesi gün Ebu Zer aynı şeyleri tekrarladı. Onlar da onu dövdüler. Yine Abbas gelerek onu kurtardı. Ebu Zer'in İslam'ını ilan ederken gösterdiği cesaret ve bu uğurda çektiği eziyetler. Ebu Zer şöyle anlatıyor. Resulullah'la beraber Mekke'de kaldım. Bana İslam'ı öğretti ve Kur'an'dan bir şeyler okudum. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, isterim ki dinimi açıklayayım. Hazreti Peygamber, korkarım ki sen öldürüleceksin, dedi. Ben, kesinlikle bunu yapmam gerekiyor, öldürülsem bile, dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, bana bir şey söylemedi, sustu. Mescide geldim. Kureyşliler, halkalar halinde oturmuş konuşmaktaydılar. Dedim ki, ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok ve Muhammed de Allah'ın Resulüdür. Bunun üzerine halkalar dağıldı ve bana hücum ettiler. Ben kanlar içinde kalıncaya kadar beni bırakmadılar. Onlar beni öldüğümü zannettiler. Ayıldıktan sonra Resulullah'a geldim. Hazreti Peygamber halimi görünce, dinini izhar etme diye seni uyarmadım mı? Buyurdu. Ben de, ey Allah'ın Resulü, bu benim için bir ihtiyaçtı. Ben onu yerine getirdim, dedim. Resulullah'la beraber kaldım. Sonra Hazreti Peygamber bana, kavmine dön. Ortaya çıktığım senin kulağına geldiği zaman bana gel, dedi. Ömer'in Said'le karısı Fatıma'ya verdiği eziyet ve Peygamber'in duasıyla Ömer'in Müslüman olması. Ömer kılıcını kuşanarak gitti. Beni Zühre kabilesinden bir kişi ona rastladı ve ''Ey Ömer, nereye gidiyorsun?'' diye sordu. Ömer, ''Muhammed'i öldürmek istiyorum.'' deyince adam, ''Sen Muhammed'i öldürdüğün takdirde Beni Haşim ve Beni Zühre'den nasıl emin olabilirsin?'' dedi. Ömer, ''Bakıyorum sen de sapıtmış, dinini terk etmişsin.'' dedi. Adam, ''Sana bundan daha garip olanı söyleyeyim mi?'' dedi. Ömer, ''O nedir?'' diye sorunca adam, ''Kız kardeşinle enişten de İslam'a girdiler. Senin dinini terk ettiler.'' dedi. Ömer, tehditler savurarak kız kardeşinin evine doğru gitti. Oraya vardığında içeriden bir okuma sesi duydu. Çünkü o sırada Habbab onlara Taha suresini okuyordu. Habbab, Ömer'in ayak sesini duyunca evde bir yere saklandı. Ömer içeri girdi ve, ''Kulağıma gelen bu okuma nedir?'' diye sordu. Onlar, ''Aramızdaki konuşmadan başka bir şey yoktur ey Ömer.'' dediler. Ömer, ''Herhalde siz sapıtmışsınız.'' dedi. Bunun üzerine eniştesi, ''Ey Ömer, belki de hak senin dininden başka bir yerdedir.'' deyince, Ömer ona yüklendi ve şiddetli bir şekilde onu hırpaladı. Kız kardeşi, kocasını kurtarmak için Ömer'e yaklaşınca da, bir yumrukla Ömer onun yüzünü parçaladı ve kanlar akmaya başladı. Kız kardeşi öfkelenerek, ''Ey Ömer, senin dinin batıl bir dindir. Ben şahitlik ediyorum ki Allah'tan başka ilah yok ve yine şahitlik ediyorum ki Muhammed Allah'ın Resulüdür.'' dedi. Ömer onlardan ümidini kesince, ''Bana şu okuduğunuz sayfayı verin de okuyayım.'' dedi. Kız kardeşi ona, ''Sen necissin. Bu sayfaya ancak temiz olan insanlar el sürebilir. Kalk, yıkan, abdest al. Ondan sonra sayfayı verelim, dedi. Ömer kalktı, abdest aldı ve sayfayı alarak okumaya başladı. Muhakkak ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yok. Bana kulluk et. Beni hatırlamak için namaz kıl. Ayetine gelince, beni Muhammed'in yanına götürün, dedi. Habbab bu sözü işitince ortaya çıkarak, ''Ey Ömer, müjde olsun sana. Hazreti Peygamber'in perşembe günü, ''Ey Allah'ım, İslam'ı Ömer bin Hattab veya Amr bin Hişam'la Ebu Cehil'le aziz kıl.'' diye dua etmişti. ''Umarım ki onun bu duası senin hakkında kabul edilmiştir.'' dedi. Hazreti Peygamber o sırada Safa tepesinin altındaki evde kalıyordu. Ömer kalkıp oraya gitti. Hamza, Talha ve sahabeden bir grup kapıdaydı. Hamza onların Ömer'den korktuklarını anlayınca, ''Evet, bu gelen Ömer'dir. Eğer Allah Ömer'e hayrı irade etmişse, Müslüman olup

0: Hazreti Peygamber'e tabi olacaktır. Eğer başka bir niyetle gelmişse, onu öldürmek bize gayet kolay gelir, dedi. Allah'ın Resulü evdeydi. Ona vahiy geliyordu. Ömer'in geldiğini görünce, kılıcının kayışını tuttu ve, ''Ey Ömer, bu küfürden vazgeçmeyecek misin? Yoksa Allah, Velid bin Mughire hakkında indirdiği zillet ve azabı sana da mı indirsin? Ey Allah'ım, bu Ömer bin Hattab'tır. Ey Allah'ım, dini Ömer bin Hattab'la aziz kıl.'' buyurdu. Hazreti Ömer, Resulullah'ın bu sözlerini dinledikten sonra, ''Ben senin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ederim.'' dedi ve Müslüman oldu. Ve ''Ey Allah'ın Resulü, Kâbe'ye gidelim.'' dedi. Osman bin Maz'un'un eziyetlere göğüs germesi. Osman bin Maz'un, Velid bin Mughire'nin emanında bulunuyordu ve kimse kendisine dokunmuyordu. Fakat diğer Müslümanların zorluk ve baskı altında olduklarını görünce, ''Andolsun sabah gidip, akşam emin olarak evime gelmem, şirk ehlinden bir kişinin korumasıyla meydana geliyor. Halbuki benim arkadaşlarım ve dinimin ehli eziyetlerle karşı karşıya bulunmaktadır. Onlara isabet eden bana etmiyor. Bu benim için büyük bir eksikliktir.'' dedi. Bunun üzerine Osman, Velid bin Mughire'ye gidip, ''Ey Eba Abdişems, senin ahdin yerine geldi. Ben sana emanını geri veriyorum.'' dedi. Velid, ''Bunu niçin yapıyorsun yeğenim? Benim kavmimden birisi sana eziyet mi ediyor?'' diye sordu. Osman, ''Hayır, fakat ben Allah'ın korumasına razıyım. Allah'tan başkasına sığınmak istemiyorum.'' dedi. Velid, ''O halde mescide gel. Orada ben seni korumama aldığım gibi alenen sen de benim korumamı geri ver.'' dedi. Osman'la Velid mescide gittiler ve Velid Kureyş'e, ''Bu Osman'dır. Benim korumamı bana geri veriyor.'' dedi. Osman da, ''Velid doğru söylüyor. Onun ahdine vefa gösterdiğini ve korumasında olan bir kimsenin de şerefli olduğunu bildim. Fakat ben Allah'tan başkasına sığınmaktan hoşlanmıyorum. Onun için onun korumasını geri veriyorum.'' dedi. Osman, mescitten ayrılırken Lebib bin Rebiya bin Malik Kilabül Kaysi, Kureyş meclisinde oturmuş şiir okuyordu. Osman da onlarla beraber oturdu. Lebib, ''Dikkat edilsin, Allah'tan başka her şey batıldır.'' dediği zaman, Osman ona, ''Doğru söyledin.'' dedi. Lebib, ''Her nimet kesinlikle zail olup gidecektir.'' dediği zaman, Osman, ''Bu sefer yalan söyledin. Cennet ehlinin nimeti zail olmaz.'' dedi. Lebib bin Rebiya, ''Ey Kureyş cemaati! Andolsun sizinle birlikte oturan kişi daha önce eziyet görmüyordu. Bu ne zamandan beri sizde peydah olmuştur?'' dedi. Orada oturanlardan bir kişi Osman'ı kastederek, ''Şu sefihtir. Kendisi gibi sefih birkaç arkadaşı daha vardır. Bizim dinimizden ayrılmışlardır. Sakın onun sözünden kırılmayasın.'' dedi. Osman da ona cevap verdi. Aralarındaki münakaşa büyüdü. O kişi kalktı, Osman'ın yüzüne şiddetli bir tokat vurdu. Velid bin Mughire de Osman'ın başına geleni görüyordu. Ona hitaben, ''Yeğenim, işte gördün. Eğer emanımı geri vermeseydin, gözün kör olmazdı. Buna ne gerek vardı?'' dedi. Osman da, ''Allah'a yemin ederim ki, diğer sağlam gözümü de Allah yolunda feda etmeye hazırım.'' dedi. Sonra, ''Ben şimdi öyle bir kimsenin himayesi altındayım ki, o senden çok daha güçlü ve kudret sahibidir.'' dedi ve şu şiiri okudu. ''Eğer gözüm Allah yolunda, hidayetten yoksun bir inkarcının eliyle kör olmuşsa, şüphe edilmesin ki, merhamet sahibi olan Allah, onun yerine bana büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey kavmim, o yüce merhamet sahibi kimden hoşnut olursa, en mutlu kimse odur. Siz benim hakkımda satılmış, yolunu şaşırmış, akılsız da deseniz, ben hak peygamber olan Muhammed'in dini üzerindeyim ve onu terk etmeyeceğim. Benim maksadım Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bize zulüm ve haksızlık edenlerin hoşuna gitmese de bizim dinimiz haktır, gerçek dindir.'' Mus'ab bin Umeyr'in çektiği eziyetler. Mus'ab bin Umeyr, gençlik, yüz ve saç güzelliği bakımından Mekke'nin en güzel genciydi. Anne ve babası onu çok severdi. Annesi zengindi, kudret sahibiydi. Ona elbiselerin en değerlisini ve en güzellerini giydiriyordu. Umeyr, Mekke ehlinin en güzel koku süreniydi. Hadramut yapısı ayakkabı giyerdi. Hazreti Peygamber onu yad ederek, Mekke'de Mus'ab bin Umeyr'den daha güzel saçlı birini, ondan daha güzel elbise giyenini ve nimetler içinde yüzenini görmedim diyordu. Mus'ab'ın kulağına Hazreti Peygamber'in Erkam'ın evinde İslam'a davet ettiği haberi geldi. Peygamber'in yanına girdi ve Müslüman oldu. Peygamber'i doğruladı. Fakat annesinden ve kavminden korktuğu için Müslümanlığını gizledi. Resulullah'a gizlice gelip gidiyordu. Bir gün Osman bin Talha, Mus'ab'ın namaz kıldığını gördü ve annesiyle kavmine gelerek bunu haber verdi. Onlar Habeşistan'a yapılan birinci hicrete kadar onu hapsettiler. Sonra Müslümanlarla beraber Mus'ab da Habeşistan'dan Mekke'ye geldi. Durumu tamamen bozulmuştu. O eski zerafeti gitmişti. Annesi onun bu halini görünce onu kınamaktan vazgeçti.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta, bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
6: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Ya varis.
13: Varis sensin. Varissin ki yitirdiklerim sana emanet. Benden sonraya kalanlar sana kalır. Ruhum ve canım sana mirastır. Sevdiklerimin hepsi senin yanındadır.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Ve men yaknut minkünne lillahi ve rasulihi ve ta'mel salihah. Bir önceki ayet-i kerimede ya nisa en nebiyyi men ye'ti minkünne bi fahişetin mübeyyine yudaaf lehel azabu zı'feyn buyurmuştu. Yani onlara iki kat azap yapılır, iki kat olur bu. Azap kelimesi dünyadaki ceza anlamında da kullanılıyordu. Ama bu ayet-i kerime onun mukabili. Burada onlara وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَر۪يمًا buradan neyi anlıyoruz biz? Cenneti anlıyoruz. Allah Teala onlara cennetini ihsan edecek. O halde madem ki ameli salih yaparlarsa karşılığında cennet var, o halde dünyada bir kötülük yapmaları durumunda onların cezalarını iki katı almaları, o da cehennemde yani ahirette olur. Dolayısıyla dünyadaki bir cezalandırma şekli olarak bunu alamayız demiştik. Alamadığımızdan dolayı almamayı tercih etmeliyiz. Bu şekilde buradan rejim cezasını birilerinin inkar yolu da kapanmış oluyor dedik. Peki وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا. Bu kunut kelimesinde bütün varlığıyla, bütün benliği

ile ittiba hali var, teslimiyet hali var. Ve men yaknut minkünne, o ezvacı tahirattan, müminlerin annelerinden, kim minkünne lillahi ve rasulihi, Allah'a ve Resulüne itaat eder, ve te'amel saliha, ve ameli salih işlerse. Yani bir anlamda o itaatin keyfiyetini açıklıyor. Nasıl olacak o itaat? İşte ve te'amel saliha, ameli salih işleme şeklinde, suretinde. Yani onun tercümesi gibi وَتَعْمَلْ صَالِحَا نُؤْتِهَا اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا, ona iki kat veririz ecrini, mükafatını iki kat veririz, وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا, ona işte bir rızkı kerim hazırladık, o da cennettir. Allah Teala onları cennette o nimetlerle teşrif edecek, ondan bahsediyor. Burada müminlerin anneleri var ama onların şahsında bütün İslam kadınları buna dahil. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evini anlatıyor. O evdeki kanaattan, o evdeki kunuttan, o evdeki itaatten bahsediyor. Madem ki Efendimiz aleyhisselamın evi kendi şahsı gibi bütün bir ümmet için üsve-i hasene olacak, o halde o ev, o evdeki annelerimiz ezvacı tahirat, oluşları, duruşları, yönelişleriyle diğer bütün kadınlardan farklı olmaları gerekiyor. Eğer bir farklılık olursa, Peygamber aleyhissalatü vesselamın çevresindeler bunlar. Çevresinde olmaları hasebiyle ecri, mükafatı da ona göre fazla alacaklar. Yani düşünün ki sokakta bir alim uygun olmayan bir hareket yaptı, bir de çocuk yaptı. Hangisi daha fazla yadırganır? Alim olan daha fazla yadırganır. Adam sokakta içki içiyor, haram. Peki aynı içkiyi gittiler nerede içmişlerdi? Camide içmişlerdi. Camide o içki şişeleriyle, tenekeleriyle girmeleri onun cürmüyle sokakta da haram. Onlar arasında fark var. Nasıl günahın böyle kendi içinde bir farklılığı varsa, ecir de böyle, sevap da böyle. Onlar ümmetin kadınları, kızları Ayşe'ye, Ummu Seleme'ye, Sevde'ye, Zeynep'e, onlara bakacaklar radıyallahu anhunne. Onların kıyafetleri, onların ibadetleri nasılsa onları örnek alacaklar. Madem ki siz örnek oldunuz, örnek olmanız hasebiyle bir ecir alacaksınız, bir de kul olmanız hasebiyle ecir alacaksınız. Ama eğer yanlış yaparsanız, bir, kendi dalaletinizden dolayı, bir de insanlar, madem ki peygamberin hanımı böyle yapıyor diyecek ümmetin kadınları, kızları, size bakacaklar, sizin üzerinizden onlar da dalalete gidecekler. Onun için burada yudaf lehel azabu zi'feyn buyurmuştu. İki kat ceza var, bir dalalet kendilerinden, bir de onlara bakanları dalalete sürüklemelerinden dolayı ecir de buna göre olacak buyuruyor Allah Azze ve Celle. Peki ya nisa en nebiyyi lessunne ke ahadim minen nisai init takaytunne. Ey Peygamber aleyhisselamın hanımları, ya nisa en nebiyyi lessunne ke ahadim minen nisai. Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Sokak kadını gibi değilsiniz. Yani bu ayet-i kerimeden şunu anlamıyoruz. Siz sokak kadını, herhangi bir kadın gibi değilsiniz derken, dışarıdaki kadınlar sizin gibi değildir anlamı buradan çıkmaz. Adam oğluna dese ki sen sokak çocuğu gibi değilsin, bu üzerindeki kıyafet nedir, böyle bir azarlama cümlesi oğlu için kullanmış olsa, sokağa çıkan her çocuk böyle elbise giyiyor anlamına gelmez. Yani sen irfandan, hakikatten kopuk, aile terbiyesi almayan biri gibi değilsin anlamında kullanıyor. O halde Efendimiz aleyhisselam onun eşlerine Kur'an-ı Kerim, siz model olacaksınız. Kendi şahsınızda bir değeriniz var ama bir de ümmet nazarında bir değeriniz var. Toplum, sokağa baktığınız zaman tesettürde bir facia var. Peki bunu nasıl düzeltebiliriz? Nasıl bir ıslah faaliyeti yürütülebilir? Elbette anlatılacak, emr-i maruf yapılacak. Ama bu ayet-i kerimelerden biz şunu anlıyoruz. Eğer bu toplumun içinde
Yazan kadınlar, çizen kadınlar, konuşan kadınlar,

ya da makam itibariyle eşleri yukarılarda olanlar, onların hanımları eğer Kur'an-ı Hakim'in anlattığı şekilde tesettüre bürünürlerse alt taraftakiler onlara bakacaklar. Diyecekler ki falan şaire kadın, falan yazar kadın şöyle giyiniyor. O onlara bakarlar. Sanatçıdır, yani toplumun en fazla örnek almış olduğu yukarıda duranlar. Durmuyorlar ama toplum öyle zannediyor. Aşağıdan oraya bakıyorlar. İşte falanın tesettürü böyle diyor. Falan böyle giyiyor. Etek ceket giyiyor. Pantolon ceket giyiyor. Aşağıdaki Kur'an-ı Kerim'e bakmıyor. Önünde bir örnek model olarak ona bakıyor. Onun üzerinden bir kıyafet tarzı kendine belirliyor. Dolayısıyla eğer tesettürü önde duranlar bu şekilde çarpıtıyorlarsa onlara da yudaaf lehel azabu du'feyn, iki kat ceza olacak onlara. Bir kendi sapmaları, bir de onlara bakıp onlar üzerinden eğer bu toplumun tesettür ve mahremiyet anlayışı onun koordinatlarına bir oynama oluyorsa onun da cezası var. Eğer doğru yaparlarsa o halde de iki kat ecir alırlar. Peki ya nisa'en nebiyyi lessunne ke ahadim minen nisa'i init takaytunne. Ama siz ne zaman sokak kadını gibi, herhangi bir kadın gibi değilsiniz, eğer muttaki olursanız. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında durmak, onunla beraber olmak bu noktada bir artı değer değildir. Nasıl sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardı Mekke'de Safa tepesine çıkıp, ne demişlerdi? Ya beni Kureyş, enkizu enfusekum minen nar. Ya beni Ka'bin, enkizu enfusekum minen nar. Ya beni Haşim, enkizu enfusekum minen nar. Ya beni Abdülmuttalib, enkizu enfusekum minen nar. Ya Fatimete binte Muhammedin, enkizi nefseki minen nar. Herkes kendini kurtarsın. Bana itimat etmeyin. Yarın Allah'ın azabından ben sizden bir şey gidemem. Ey Kureyş, kendinizi cehennemin azabından Allah ve Resul buyruklarına ittiba ederek kurtarın. Ey Beni Ka'b, Ka'b oğulları. Ey Beni Haşim, Haşim oğulları. Abdülmuttalib'in çocukları. Kendinizi ameli salihlerinizle cehennemden, onun narından kurtarın. Kızım Fatıma, sen de başının çaresine bak. Baban Muhammed bile olsa aleyhissalatü vesselam seni Allah'ın narından, cehenneminden koruyamaz, kurtaramaz. O halde İslam'da aristokratik bir yapılanma yok. İnsanlar Allah Azze ve Celle'ye olan yakınlıklarını neye göre belirleyecekler? İntekaytunne. Kadınlar neye göre? Takvalarına göre. Eğer muttaki olursanız o zaman ya nisa ennebiyyi lessunne ke ahadim minen nisa. Herhangi bir kadın gibi olmazsınız. Ama bu evde durmak, mücerret olarak Peygamber Aleyhisselam'ın hanesi içinde yer almak öyle değil buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Ya bizzat o takvayı kuşanacaksınız. Hifzun nefsi amma yu'sim. Sizi günaha sürükleyen, savuran şeylerden kendinizi, hayatınızı korumuş olacaksınız. İnne ekremekum indallahi etkâküm. Yani şeriat insan onurunu, insan hayatını kesin faslediği çizgilerle ne olduğunu tayin etti. Yani şu ailede doğan öteki sınıfa yükselemez diye bir şey yok. Zaten İslam bunları kaldırmak üzere geldi. Kaldırmak üzere geldi. Bundan sonra beyaz kadının çocukları siyah kadının çocuklarından üstün değil. Falan evde doğanlar filan evden üstün değil. Ama sahabe olmaları hasebiyle, annelerimiz olmaları hasebiyle, yani öğrencileri sahabe olmaları hasebiyle Kur'an-ı Kerim'in onlara ait ifadeleri var. Radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan, onlar Allah Teala'dan razı oldu. Yani onların seviyesine o cihetle yükselemez. Yükselemez kimse. Bunlar da annelerimiz olmaları hasebiyle onlara bir tazim, saygıda bulunmak gerekir. Orası farklı bir yön. Ama burada Kur'an-ı Kerim işaret ettiği ayrı bir husus. Buradan bakın. Peki, اِنِتَّقَيْتُنَّ. Eğer muttaki iseniz,
O zaman fele, hani muttaki olursanız sokaktaki o sıradan kadınlardan ayrılırsınız. Peki muttaki olmanın daha böyle zahir somut göstergesi nedir? İnittakaytunne fela tahda'ne bil kavli feyatma'alledi fi kalbihi maradun ve kulne kavlen ma'rufa. Eğer muttaki iseniz o zaman erkeklerle muhataplarınızla konuşurken, siz onların annelerisiniz ama anne olmanıza rağmen bile, manevi anneleri olmanıza rağmen bile sözü böyle karşı tarafı cezbedecek bir içeriğe sokmayın. Eğer sokarsanız nehyin cevabı nedir? فَيَطْمَعَ الَّذ۪ي ف۪ي قَلْبِه۪ مَرَضٌ. Kalbinde problem olan, hastalık olan o adam size dair bir tamah oluşur onda. Yani meyleder, acaba bunun benden bir beklentisi var mı diye, bunu kendi dünyama alabilir miyim diye. Sözü incetmeyin, karşı tarafı cezbedecek cümleler kullanmayın. Peki bunlar annelerimiz. Anneler ümmetin çocuklarıyla konuşurken ifadelerini cezbedici o yapıdan çıkaracaklar. Bir de bunlar sahabi. Sahabi, hani Cüleybibe Efendimiz Aleyhisselam dua edince iffetini korumayla alakalı başını kaldırıp Medine'deki değil kızlara, kadınlara, taşlara bile bakmıyordu. O dua o kadar etkili. Allah Resulü Aleyhisselam o toplumu o kadar değiştiriyor. Ama bu toplumda bile annelerimize diyor ki konuşurken o ifadelerinizi inceltmeyin, çekici hale getirmeyin. Kalbinde hastalık olanlar tamam, size karşı bir arzu istekleri oluşur onları. Peki ya bu toplumda Allah ve Resulü'nün terbiye etmediği, ekranların hayatı belirlediği, insanların şehvetlerinin patladığı böyle bir zamanda kadınların televizyona çıkıp oralarda sunuculuk yapmaları, sahnede olmaları, erkeklere konuşmaları, konferans vermeleri, cezbedici kıyafetler içerisinde durmaları, sahnede olmaları, bu ayet-i kerime ne söylüyor? Eğer onlar o İslam kıyafetleriyle o cezbedici cümleler kullanmayacaksa, peki ya bugün Allah Resulü Aleyhisselam'ın değil, modernitenin naslarının, değerlerinin beslemiş olduğu, yetiştirdiği, şekil verdiği bir dünyada kadınlar konuşabilirler mi? Aynı ortamda erkeklerle beraber olabilirler mi? Ders görebilirler mi? Sekreter olabilirler mi? Uçakta hostes olabilirler mi? Efendim şurada başına bir şöyle örtük koyup kıyafeti, şeklini, vücudunu gösterir şekilde erkeklerle gazeteci vesaire aynı alanda oturup konuşabilirler mi? Yapabilirler mi bunları? Elbette hayır diyor. Eğer bu toplumu Kur'an-ı Hakim teşkil edecekse, şekil verecekse, ruh ve manasına, siret ve suretinde Allah boyası olsun, sıbgatallah olsun diyorsanız, o zaman bu toplumda kadınların yeri belli buyuruyor. Yani çıkıp da erkeklerle böyle uzun uzadıya muhabbet yapamazlar. Zaruret ne kadar gerektiriyorsa o kadar konuşacaklar. Üç cümleyle anlatabiliyorsa kadın pazarda derdini, doktor da beş cümleyle anlatabiliyorsa beş cümleyle konuşacak, iktifa edecek, o kadar. Peki yani normal bir konuşmada Allah Teala'nın bu şekilde bir ikazı, uyarısı varsa kadından böyle tiyatrocu olur mu? Bir erkekle mizah yapabilir mi? Sınıf arkadaşım ya da gazeteden arkadaşım diye oturup da bir kadın bir erkekle latife yapabilir mi? Hadi gülelim, eğlenelim, rahatlayalım, böyle konuşma yapabilir mi? Eğer normal bir konuşma bile karşıda erkeği tahrik ediyorsa, bir de bunun mizah düzeyinde olduğunu düşünün, karşı tarafı nasıl savuracaktır, felaketi götürecek, aileleri yıkacaktır. Şeriatın koyduğu ölçüler kardeşim. Allah Teala buyuruyor ki burada duracaksın. وَكُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Maruf, şeriatın onayladığı, aklın reddetmediği, İslam örf ve adetine uygun bir şekilde. وَكُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Maruf bir şekilde konuşun. Yani İslam kadına uygun bir şekilde, tarzda, edada konuşun diye Allah Teala İslam kadınlarını,
onların şahsında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın

Vakar ne? Yani ya karardan ya vakardan. Ya onlar böyle bir dağ gibi dursunlar evlerinde ya da evlerinde istikrar etsinler. Vakar ne? Fi buyutikunne. Vakarlarıyla, ihtişamlarıyla evde dursunlar. Adam çıktığında İstanbul'a gitti, Ankara'ya gitti, yurt dışına gitti. Biliyor ki evde Allah Resulü'nün, Kur'an-ı Kerim'in terbiye ettiği iffetiyle duran, evi İslam okulu haline getiren, çocuklarımı orada yetiştiren dağ gibi bir kadın var evde. Vakarne fi buyutikunne. Sokağa erkekler çıktığı zaman evde ne var diye böyle bir tereddüdü olmasın. Peki önce kime söylüyor? Efendimizin hanımlarına. Yani şunu söylüyor. Onlara Allah Resulü Aleyhisselam, devlet başkanı, komutan, peygamber, mihrapta imam, bütün bu vazifeleri yaparken evinde peygamberin sorunu olmasın. Yani bir İslam davetçisi hakikati anlatacaksa önce evini anlatmalı. Önce evinde bu sorunu çözmeli. Önce kadın, İslam kadını olarak nerede durması gerektiğini öğrenmeli. Vakarne fi buyutikun, evlerinde. Vakarlı bir şekilde duracaklar. Hani ar-ricalu kavvamun ale'n-nisa'i bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd ve bima enfaku min amwalihim. Nafaka kime farz? Erkeğe. Erkeğe farz. Yani erkeğe farz olması hasebiyle aslında Kur'an-ı Kerim şuraya da işaret ediyor. Sen evinde dur. Senin nafakanı kazanması gereken bir erkek var. Eğer o nafakayı kazanamıyorsa zaten seninle evlenmesi haram. Peki وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Ayet-i Kerime'nin devamına bakıyoruz. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى Birinci cahiliye nedir? İşte Davud'la Süleyman Aleyhisselam arasındaki o zamana denebilir. İbrahim Aleyhisselam o zaman, ondan önceki zaman birinci cahiliye. Hazreti Adem'le Nuh Aleyhisselam arasındaki veya ne zaman? İslam'dan önceki. Arap Yarımadası ahlaksızlığın bütün şekil ve suretlerinin olmuş olduğu o bölge. Birinci cahiliye dönemi. Siz o cahiliye döneminde olduğu gibi birinci cahiliyede وَلَا تَبَرَّجِنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى O birinci cahiliyenin kadınları gibi erkeklerin dikkatini çekmek için yürümeyin. Kıyafetleriniz, tarzlarınız, sokağa çıkarken işte baksınlar, görsünler, alaka kesmesinler. Bunun için sakın ha böyle sokağa çıkmayın, böyle yürümeyin. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى Kokular, dar elbiseler, ince elbiseler vücudun hatlarını gösteriyor ve arkadan gençler giderken böyle bir gördüğü zaman duruyor orada. Bir anda algısı, bakışı o tarafa doğru çevriliyor. Zaten onu istiyor. Onu istiyor. Baksın, görsün diye. Ama sokağı temizleyen birisinin bakmasından belki hoşlanmaz. Kimin bakmasından hoşlanır? Amirinin bakmasından hoşlanır. Yani statü olarak kendinden daha üstte olanın ya da güzelliğine hayran olduğu birisinin şekline, suretine bakmasını ister, onu arzular. Ey İslam kadını, vakarne fi buyutikunne ve la tebarracne tebarrucel cahiliyetul ula. O birinci cahiliyedeki kadınlar gibi sokakta böyle dökülmeyin, dökülerek gitmeyin. O halde ayet-i kerimenin devamından şunu anlıyoruz. Kadın sokağa çıkabilir. Ama nasıl çıkacak? İffetiyle çıkacak. Tesettürüyle çıkacak. Cahiliye kadınları gibi çıkmayacak. İşini görmek için, ihtiyacını karşılamak için çıkacak. Hadi çıkayım, İstiklal Caddesi'nde yürüyeyim. İstiklal Caddesi'nde yürürken delikanlılar da bana baksınlar. Okula gideyim, şöyle bir döneyim, dolanayım, baksınlar bana diye bu amaçla çıkmayacak. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Yani kadın o evde dört duvarın arasında yaşayacak, bu şekilde değil. Yani hayatının merkezi ev olacak, merkez ev. Hep ev merkezli bir yaşam kurgulayacak. Adam dışarıda, adam dışarıda nafakayı kazanacak. Ama kadın okumak için kendine ait kadınların olduğu yerde çıkar, okur.

buralarda durur, ihtiyacı için sokağa çıkar. Ama nasıl çıkacak? İffetiyle, adabıyla çıkacak. وَاَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَاَتِينَ الزَّكَاةَ وَاَطِعْنَا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Peki bu kadın, dışarıdan bakacaklar, diyecekler ki eve kendini hapsetti. Sokağa çıkarken üzerine bir çarşaf var ya da geniş tek renkli bir parça var, bununla beraber çıkıyor. Bu kadın hayatı kendine zindan etti diye dışarıdan bakarlar. O hayata bir anlam veremezler. Bu kadın erkeklerle gidip oturmaz, onlarla konuşmaz, onlarla mizah yapmaz. Peki bu kadın toplumda kendini nasıl rahatlatacak? Yani rahatlamak için ne yapması gerekir bu kadının? وَاَقِمْنَا الصَّلَاةَ. Yani Rabbi ile irtibatını kuracak. Rabbi ile irtibatı da namaz olacak. اِذَا حَزَبُهُ اَمْرٌ فَصَلَّى. Efendimiz Aleyhisselam'a bir sıkıntı geldiğinde kalkar, namaz kılardı. Bilal Habeşi'ye erihna ya Bilal derdi. Yani Allah Teala İslam kadınına, evet sen evinde duracaksın ama evinde seccaden, evinde namazın, evinde hakkıyla kılınan bir namaz varsa o ev sana zindan gibi gelmez. O ev Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eğittiği, yetiştirdiği hanımlarının evi gibi olur. وَاَقِمْنَا الصَّلَاةَ. Namaz kılsınlar, yani bedenleriyle ibadet yapın. وَاَتِينَ الزَّكَاةَ. Ve zekat verin. Onlara emrediyor. Yani bir namaz kılın. وَاَتِينَ الزَّكَاةَ. Peki zekat verecekler. Bu da mali bir ibadet. Hem bedeni ibadet olarak namaz, mali ibadeti olarak zekat verin. İkisi en önemli ibadet olduğundan onlar zikretti. Bir bedeni, bir de mali olarak. Sonra da genel olarak bütün ibadetleri içine alacak bir emir cümlesi getiriyor. وَاَطِعْنَا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Allah'a, Resulüne itaat edin. Allah'a ve onun Resulüne itaat ediniz. O halde bütün ibadetleri yapın, bütün yasaklardan uzak durun. اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجِسَ اَهْلَ الْبَيْتِ buyuruyor. Peki neden bunlar? Neden size Kur'an-ı Kerim muttaki olmayı emrediyor? Niçin sokak kadınları gibi değilsiniz? Neden kararla, vakarla evde durmayı, cahiliye kadınları gibi sokağa dökülmemeyi, namazla, itaatle Allah'a yaklaşmayı neden emrediyor? اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجِسَ. Ricis, ismi, günahı, kötülüğü, hayat sizi kirletir, hayat sizi mahveder. Eğer örtünüz, eğer tesettürünüz, eğer hakiki manada namazınız yoksa, Allah'a namazla ulaşmıyorsanız, o zaman hayat sizi günahla yıkar. Hayat sizi günahla mahveder. لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجِسَ. Allah Teala o cahiliyeden sizde kalan kiri, günahı gidermek istiyor. Onu murad ediyor. Ehlel beyti. Yani ya ehlel beyti. Efendimiz Aleyhisselam münada nida harfi mahzuf. Ehlel beyt. Ehli beyt o zaman kim? Efendimiz Aleyhisselam'ın eşleri. Yukarıda eşlerden bahsediyor. O halde ehlel beyt dediğine göre Efendimiz Aleyhisselam'ın hani o bir dalaletteki bir anlayış, Allah Resulü Aleyhisselam'ın eşlerini Ehl-i Beyt kavramı içine almıyor. Hazreti Ayşe'ye diğerlerine olan adavetlerinden, düşmanlıklarından dolayı. Evet, hadis-i şerifler var. Ummu Seleme radıyallahu anha diyor ki bu ayet-i kerime benim evimde nazır olmuştu. Allah Resulü Aleyhisselam bir işte bezin altında Ali'yi, Fatıma'yı, Hasan Hüseyin'i aldı. Buyurdular ki هَاُولَٰئِ اَهْلُ بَيْتِ. İşte bunlar benim ehli beytim. Yani onların Efendimiz Aleyhisselam'ın ehli beyti olması, Hazreti Ali'nin, Fatıma'nın, Hasan'ın, Hüseyin'in radıyallahu anhum, ezvacı tahiratın da ehli beyt olmasına engel değil. İşte bizzat ayet-i kerimede Cenab-ı Hak annelerimizin ehli beyt olduğunu söylüyor. Ehli beyt mezhep olur mu kardeşim? Nedir ehli beyt? Annelerimiz işte kalkıyorlar, ne diyorlar? Ehl-i sünnet, ehl-i beyt mezhebi.
Yani bunlar Kur'an-ı Kerim'in ruhundan, hakikatinden uzak, kopuk bir takım değerlendirmeler. Yani ezvacı tahiratın, annelerimizin onlara ait bir mezhebi var mı? Adam Ehl-i Beyt Hazreti Ayşe'yi sövüyor. Yani Hazreti Ayşe'ye hakaret eden, zina isnadında bulunan Şia'ya Ehl-i Beyt denir mi? Allah kime Ehl-i Beyt diyor? Annelerimize. Ayşe radıyallahu anha onların en alimesi. Onun da içinde olduğu o anneler topluluğuna Ehl-i Beyt diyorsa, o zaman bugün Şia o annelerimize hakaret ediyorsa, onların o yapılanmasına Ehl-i Beyt mezhebi denebilir mi kardeşim? Olur mu? Ama bu ümmeti Kur'an'la savaşır hale getirmektir. Resulullah aleyhissalatu vesselam'la İslami kavram ve ıslahlarla savaşır hale getirmek, Şia'yı kelime oyunlarıyla ona bir itibar verip Ehl-i Sünnet'i itibarsızlaştırmak. İşte bu, madem ki peygamberin evinde doğan bir mezheptir, o halde Ehl-i Sünnet'ten daha üstün olmalıdır. Aslında bunu söylemeye çalışıyorlar. Milleti kelime oyunlarıyla bir dalalete çekiyorlar kardeşim. Peki, ehlel beyti ve yutahhirakum tadhira. Yani tamamen, bütünüyle Allah Teala bu emirler, bu talimatlarla sizi temizlemek istiyor. O halde bir İslam kadın nasıl temizlenecek kardeşim? Erkekle konuşmasına dikkat ederek, İslam kadını aynanın karşısına geçerek, o makyaj aletlerini eline alarak, manikür pedikür yaparak değil, İslam kadınının güzelleşme şekli, Allah kadında itibar kazanma şekli, muteber olma şekli nedir? Temizlenmesinin yolu nedir? İşte bunları yapacak. Erkeklerle konuşmasına dikkat edecek. Ev onun hayatının merkez üssü olacak. Namazla, zekatla, itaatle Allah'a yaklaşacak. Cahiliye kadınları gibi erkekleri peşine takmak için sokağa çıkmayacak. İhtiyacı için, okulu vesairesi için dışarıya çıkacak. Eğer böyle olursa işte o zaman dünyanın en temiz kadınları olur onlar. Çünkü Allah Teala temizlenmenin yolunu, yani hem kalbi hem bedeni temizlemenin yolu buradan geçer diyor. En fazla sıkıntı kimde? Ruhi daralma, hafakan kimde? En fazla parası olanda, en iyi arabaya binende, en ünlü olanda. Tatmin olamıyor adam. Tatmin olamıyorlar. Hayatlarındaki ahlaksızlıkların, şekil, sure, sınır, kırmızı çizgi tanımamasının esasında ne var? Çünkü adamlar hayatta hiçbir şeyden tatmin olamaz hale geldiler. Sürekli hepsinin bir doktoru var. Psikolojik destek alıyorlar. Almadan ayakta kalamıyor adam. Onun için eroine, onun için içkiye gidiyorlar. Doldur meyhaneci diyor. Orada huzur arıyor. Temizlenemezsin kardeşim. Orası seni böyle bir batağa sürükler. Ey İslam kadını, onlara değil, ümmetin annelerine bakın. Allah Teala size temizlenmenin, kalbinizi, ruhunuzu arındırmanın yolunu gösteriyor. وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ. Şimdi burada وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ. Bunun farklı anlamları var. Şimdi vezkür ne? Hatırlayın. Neyi hatırlayın? Eviniz, vahyin geldiği, Cibril'in indiği, Kur'an-ı Hakim'in ayetlerinin ilk okunduğu yer. O evi hatırlayın. Bütün evler o evden başlayarak değişmişti. İlk tesettür o evde başlamıştı. Mahremiyet o evde başlamıştı. Ey peygamberin eşleri, ümmetin kadınlarının anneleri, vezkurne ma yutla fi buyutikunne min ayatillahi vel hikme. Evinizde okunan Allah'ın ayetlerini, hikmet neydi? Sünneti hatırlayın. Yani biri diğerine atfediliyorsa o zaman bu sünnetti. Hem onu hatırlayın, hem de Resul Aleyhisselam'ın o ayet-i kerimeleri anlama sürecinde ki pratiklerine bakın. Onlar hep zihninizde dursun. Bir böyle onlara siz bunu hatırlayın anlamını verebiliriz.
başka ne diyebiliriz diyor.

İmam Kurtubi şunu söyleriz. Vezkurne ma yutla fi buyutikunne min ayatillahi vel hikme. Evinizde okunan Allah ayetlerini, Peygamber aleyhissalatu vesselamın onları tefsir noktasındaki sözlü ve fiili sünnetini onları ümmetin kızlarına anlatınız. Burası bir ev olsun, bu evden başlayarak yani bunları haber veriniz. Bütün İslam kadınlarına bunları haber verin. Onu emrediyor ya da onu emrediyor. Yani ehbirine buyuruyor onlara. Ve zükürne ma yutla fi buyutikunne min ayatillahi vel hikme. Yani onun için hacca gidince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ravzasına gittiğimizde orada namaz kılıyoruz. Yeşil halların olduğu yerde. Allah Resulü ne buyurmuştu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ma beyne beyti ve minberi ravzatun min riyazil cennet. Başka bir rivayet. Ma beyne kabri ve minberi ravzatun min riyazil cennet. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh. Neden Allah Resulü öyle buyurdu? Neden mescidin diğer yerleri değil de orada namaz kılarsa birisi cennette kılmış olur? Çünkü orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 10 yıl namaz kıldı. Orada oturduğunuz zaman 10 yıl orada konuşan Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi radıyallahu anhum orada yetiştiren peygamberi düşünün. O duvarlara bakarken ke'enni enduru Resulallahi, sanki Allah Resulü aleyhisselama bakıyorum. Sanki mihrapta o var, o namaz kıldırıyor. Zihninizde o ortamdan hareketle bunları çağrıştırın. Ümmetin annelerine de kadınlarına da vezkurne ma yutla fi buyutikunne min ayatillahi vel hikme. İşte o ortamı, vahyin geldiği bütün dünyayı değiştiren evinizi hatırlayın. Oradaki Allah ayetlerini, Peygamber aleyhisselamın sünnetini. İnnallâhe kâne latîfen habîrâ. Yani Allah Teala bütün eşyanın iç yüzünü, latîfen iç yüzünü bilir. Habîran bihakâikâ. O eşyanın hakikatine Allah Azze ve Celle hem kalın çizgileriyle hem mahrem noktalarıyla vakıftır. İnna Allaha kana latifen habira. Hiçbir şey ondan gizli kalmaz buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bu ayet-i kerimelerde bütün İslam kadınları var. Annelerimize hitap ediyor ama o anneler şahsında nasıl Efendimiz Aleyhisselam'a hitap ederken bütün ümmeti onun içinde varsa, annelerimize hitap ederken de bunun içinde bütün İslam kadınlar var. Nitekim bu 59. ayet-i kerimede ya eyyuhen nebiyyü kulli ezvacike ve benatike ve nisail mu'minine yudnine aleyhinne min celabihi bihinne. Aynı zamanda tesettürü, iffeti, mahremiyeti kızınıza nereden başlayarak anlatacaksınız? Eğer doğrudan ona çarşafı ya da pardüsüyü bir baba getirirse kız diretebilir, reddedebilir. Ama buradan başlarsa önce ona sıradan bir kadın olmadığını, İslam kadını olduğunu, vakarın, kararın ne olduğunu, namazın faydasını, namazla Rabbi ile nasıl irtibat kuracağını, eğer bütün bu anlattıklarımızı ona izah ederse, ifade ederse, o zaman zaten kendiliğinden kapanacaktır. Yani bu iffet eğitiminin sonunda dış kıyafetten bahsediyor 59. ayet-i kerimede. Oraya hem annelerimizi hem İslam'ın bütün kadınlarını koyuyorsa, o zaman burada annelerimiz derken bütün İslam kadınları bunun içinde var. Zaten yine ne buyurmuştu? Ennebiyyü evle 6. ayet-i kerimede Ennebiyyü evla bil mu'minine min enfusihim ve ezvacuhu ummahatuhum. 6. ayet-i kerimede o anneler ve ezvacuhu ummahatuhum, Efendimizin eşleri annelerimiz olduğuna göre kızlar da annelerin hükmüne dahil olurlar. Peki şimdi annelerimize ait onların şahsında bütün İslam kadınlarına konuştuktan sonra erkeklerle kadınlar
Allah'a kulluk noktasında aynı yerde dururlar.

0: onların kulluklarını oluşturan, kafa kağıtlarını oluşturan temel kavramlar, temel ıslahlar neler, onlardan bahsedecek. Yani bu kavramları başka bir medeniyette bulamazsınız. Başka bir uygarlıkta bulamazsınız. İslam'ı, imanı, sabrı, huşuyu, iffeti, namus korumayı bir Batı uygarlığında, Yunan uygarlığında kişinin kendini, nefsini Allah'a teslim etmesinin ne demek olduğunu başka bir uygarlıkta bulamazsınız. O halde ey İslam kadınları ve onlarla ayeyi kuran, onlarla hayatı tamamlayan ve ey Müslüman erkekler, sizinle hayatınızı İşte bu kavramlar oluşturur. Eğer bu kavramlar riayet ederseniz, erkeklerin içinden o asrın, o çağın, o zamanın Ebubekirlerini çıkarırsınız. Ebubekirleri çıkarırsınız. Ama Ebubekirlerin seviyesine o toplumda Hatice'ler de çıkar, Ayşe'ler de çıkar. Yani kadını erkekle aynı bağlamda zikrediyor. Oraya kadar çıkarsın. Geçen anlatmıştım. 1932 yılında çıkan Times gazetesi 100 yıl önceki Times diye o aynısıyla tıpkı basım yaptı. Onun içerisinde 1832 yılında İngilizler eşlerini boyunlarına tasma bağlayıp pazarlarda nasıl satıyorlardı onları anlatıyorlardı. Yani Allah Resulü Aleyhisselam kadını alıyor Batı'da. İnsan mı hayvan mı o tartışılırken Efendimiz Aleyhisselam kadını nereye çıkarıyor? Ebu Bekir'in seviyesine çıkarıyor. Diyor ki içinizde Kur'an-ı Kerim Ebu Bekir varsa o toplumda Hatice de var, Ayşe de var. Yani ibadetiyle, kulluğuyla, huşusuyla işte kadınlar da erkekler ne kadar yükseliyorsa, yüceliyorsa kulluk noktasında o kadar yükselirler. İşte onları aynı ayet içerisinde, aynı bağlamda zikrediyor. Buyuruyor ki İnnel muslimine vel muslimati, Müslümanlar, Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar. Ne demek? Şunu sattığınız zaman karşı tarafa bunu teslim ediyorsun. Bey akdinde. Bu bey akdi gerçekleşirken bunun üzerine akit yapıyorsunuz. Akdi yaptığınızda bardağı veriyorsunuz. Karşılığında parayı alıyorsunuz. Ya da mübadele var, başka bir şey alıyorsunuz. Peki bunu karşı tarafa verdikten sonra bu bardak üzerinde milkiyet hakkınız olabilir mi? Olmaz. Verdiniz, gitti. Dolayısıyla Müslüman demek kendi varlığını Allah Azze ve Celle'ye teslim eden adam demek. Eğer Allah'a varlığını teslim ettiyse o zaman Allah buyrukları dışında o beden üzerinde onun tasarrufu olmayacak. İnnel muslimine vel muslimati. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar kendilerini Allah'a, onun kitabına teslim edenler. Peki vel mu'minine vel mu'minati. Bir bunu zahirde yapanlar var. Marka Müslümanları olanlar var, suret Müslümanları var ama bir zahirde yaptığı gibi hakikatte de yapanlar var. Kalbiyle de teslim olanlar var. İşte bunlar da onları anlatıyor. Vel mu'minine vel mu'minati. Zahirde nasıl teslim olduğu gibi hakikatte de teslim oluyor. Yalnız kaldığında da kul, milletin içinde de kul. Caminde de namaz kılıyor, evde kendi hususi dünyasında da ibadetleri var. Vel kanitine vel kanitati. Peki bu teslim olma halini sadece bir söz olarak tanımıyor. Yani innel muslimine vel muslimati sözde bir teslim olma değil Ahmet kardeş. Nasıl bu? Hem söz var, hem yürek var ama hem beden var, hem mal var. Her şeyiyle Allah Azze ve Celle'ye itaat ediyor. Vel kanitine vel kanitat. Yani bütün hasseleri Allah'ın emrinde. Onun buyruklarına rağm olmuş. Mal verilecekse teslim oluyor. Ya lebbeyk diyor. Semi'na ve ata'na diyor. İşittik, itaat ettik ya Rabbi. Ve sadikine ve sadikati. Sözünde, niyetinde, amelinde, her şeyinde sadık olan erkekler, sadık olan kadınlar. İslam kadınının da niyetinde, İslam kadının sözünde, İslam kadınının fiillerinde de sadakat, erkekte de sadakat. Sadık olanlar. Vassabirine vassabirati. Peki Müslüman olma, mümin olma, Allah'a itaat etme, sadakat, bunlar bir günlük değil. Müslüman bir günlük teslimiyet halinde olan kişi değil, ölene kadar. Va'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Ölüm gelene kadar, Rabbe gidene kadar kulluk haline, İslam haline, teslimiyet haline sabreden erkekler, sabreden kadınlar. Ya da zulme direnen sabredenler, ibadete sabredenler, musibetlere sabreden erkekler, sabreden kadınlar. وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاءَ. Huşu sahibi erkekler, huşu sahibi kadınlar. Nasıl huşu? Masivadan maveraya gidiyor. Yani buradan Allahu Ekber dediği zaman bir anda sanki huzur ilahide, ihsan derecesinde ibadet ediyor. Huşu sahibi. Ne diyordu zaman şerî? Huşu. Namaz kılarken yanında, sağında ve solunda kim var ondan haberi yok. O kadar kendinden geçiyor. Yani Allah Azze ve Celle hatırda olduğunda sürekli hatırda olmalı. Kendinden geçen adam. وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ. Kendinden geçen adamlar ve kadınlar. وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ. Sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar. Yani o toplumda yetimi, fakiri, miskini, yolda kalanı kadın da sevindirecek, erkek de sevindirecek. Kadın, kadına sadaka verecek, erkek, erkeğe sadaka verecek. Yani burada kimdir diye ulemamız tarif ederken, Nesefi'de de var. Diyorlar ki, haftada bir, bir dirhem sadaka verirse, yani bugün itibariyle işte belli bir miktar, bugün işte bir dirhem ne kadar? 3 gram gümüş. 3 gram gümüş karşılığında sadaka veriyorsa ya da bugün için haftada bir kendi imkanı nispetinde sadaka veriyorsa 1 lira olur, 50 kuruş olur, bu kadar veriyordur, talebedir, o kadar veriyordur. Vel mutasaddikine vel mutasaddikati. Müslüman, sadaka veren kadınlar, sadaka veren erkeklerden bahsediyor. Burası önemli. Ne de önemli? Yani bu vasıfları sayarken sadaka bağlamında kadın sayıyor. Daha çok vasıflar vardır. Ama burada sadece bu kadardan bahsediyor. Şuna işaret ediyor. Eğer o toplumda kadınlara, yolda kalanlara erkekler sadaka verirlerse, erkekler verirken nefisleri o kadınlar üzerinde onları bir tasalluda sürükler. Yarın o kadınların iffet ve namuslarıyla oynayabilirler. Onun için kadınlara kapalı yerlerde onların izzetlerini ekmek verip almadan, iffetleriyle oynamadan kadınlar sadaka versinler. Ve saimine ve saimati, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar. Yani en azından ayda eyyamu biz dediğimiz ne zaman tutuyorlar? 13, 14, 15'i hicri takvime göre ayın 13'ünde, 14'ünde, 15'inde oruç tutan kadınlar, erkekler veya sadece Ramazan orucunu tutanlar oruç tutarken bütün hasseleriyle bu ibadete sadakat gösterenler. وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ. İffetlerini koruyanlar, namuslarını koruyanlar, namusunu koruyan erkekler, namusunu koruyan kadınlar. Şöyle bir algı yanlış. Yani kadın zina yapınca, evet kadın zina yapınca nasıl o evliyse rejim cezasını hak ediyorsa erkek, o da aynı şekilde, o da evliyse rejim cezasını o da hak ediyor. Kadın ne kadar günahkarsa erkek de o kadar günahkar. Yani şöyle bir anlayış, Müslüman idraki olamaz kardeşim. Erkek zina yapınca erkektir, yapar. Kadın yapınca, yani böyle bir şey olabilir mi? Müslüman için erkek zina yapınca ne kadar felaketse, kadının zina yapması da o kadar felaket. Kadın yapınca ne kadar çirkinse, erkek yapınca işte o kadar çirkin kardeşim. Ve zâkirîne Allâhe kesîran ve zâkirâti. Yani Allah Azze ve Celle'yi çokça zikreden erkekler, sabah, öğle, akşam, yatsı, bütün namaz vakitlerinde. Onun dışında dinle sürekli zikir cümleleri var. Evradı var, ezkârı var, Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, vahdehu la şerike le. Tabi bunları söylerken sürekli zihninde o var. Şöyle bir tesbih çekmek olmaz tabi. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın namazdan sonraki tesbihatı veya hatme-i haceganlar oluyor. Oturuyorlar, böyle hızlı bir şekilde taşları, onları söylüyor. Olmaz kardeşim. Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber derken onun mana ve mefhumunu Müslüman düşünecek. Niye Subhanallah diyorsun? Subhanallah, sen dilinle söylediğin ama bütün organlarını icabet etmesi gereken bir teslimiyet cümlesi ise, Allah'ı sena cümlesi ise, tenzih cümlesi ise, takdis cümlesi ise, o zaman öncelikle zihin ne dediğini algılamalı. Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Yani Cenab-ı Hakk'ı böyle zikretmeli. Yoksa böyle elinize bir tesbih alıp bin defa hızlı hızlı mana ve mefhumuna müdrik olmadan Allah demek değil kardeşim. Allahu Ekber. Tesbih eline aldığın zaman ne diyorsun? Ey nefsim dinle, Allahu Ekber. Ey İhsan, ey Hasan dinle, Allahu Ekber. İşte o zaman Allahu Ekber seni ve zâkirîn Allâhe kesîra ayeti içerisine koyar kardeşim. Peki bütün bunlar innel müslimîne vel müslimâti vel mü'minîne vel mü'minâti vel kânitîne vel kânitâti. Nedir bunlar? İşte bunlar a'dallâhu lehum mağfireten ve ecren azîmâ. Haberi şimdi geldi. Allah Teala onlara büyük af, mağfiret ve büyük bir mükafat hazırladı. Ecren azîmâ, cenneti, cennette büyük makamları onlara hazırladı. Onu bize haber veriyor. Peki estağfurullah ve tûb ileyh ve elhamdülillahi rabbil âlemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız.

0: Buradahaber.com. Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
3: Zorunlu yayın.
4: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
5: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
6: Ganisin sen. Ganisin ki kulunu başkasına muhtaç eylemezsin. Yalnız sana kulluk eder. Yalnız senden isterim. Sana muhtaçlığımı, en büyük zenginliğim bilirim. Beni sebeplere dilenci eyleme. Beni başkalarına el açanlardan bilme.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: Kalk Kudüs'e gidelim başlıyor. Hazırlayan ve sunan Handan Yıldız Bayrak.
8: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.
9: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Başkentin ilk sesi FM 91.8 Hedef Radyo'dan ve sizi rüzgarın önündeki yapraklar gibi usulca yeryüzünün bereket merkezine götüren Kalk Kudüs'e Gidelim programından hepinize sevgiler, saygılar, muhabbetler. Her program yeni bir dua, yeni bir temenni olsun da kalkın Kudüs'e gidelim. Ben programcınız Handan Yıldız Bayrak. Radyoları başında bizimle olan tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim, hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli gönül dostları, malumunuz Gazze'deki ablukayı delmek için yola çıkan dünyanın 39 ülkesinden 426 aktivistin bulunduğu

0: Sumut pilosu yine uluslararası sularda korsan işgal ordusunun saldırısına uğradı. Küresel korsanlar kaçırdığı global Sumut filosundaki aktivistleri bir askeri gemi içinde konteynerlardan oluşan yüzen bir hapishaneye kapattı. Şimdi de kendilerince teröristleri götürdüğü hapishaneye iletiyorlar. Yayına başlarken Sumut filosunun gündemden düşmemesi adına atılabilecek adımları hatırlatmak isterim. Efendim, sosyal medyada duyurabilir, şehrinizdeki eylemlere katılabilir ve tabii ki Akdeniz'in turkuaz sularındaki Sumut filosuna farkındalık oluşturmak için bileğinize mavi kurdelalarınızı takabilirsiniz. Sevgili dinleyenler, bu önemli hatırlatmanın ardından bu hafta bu mikrofonlardan tekrarlara hariç 100. bölümünü sunduğumuz Kalk Kudüs'e Gidelim bugünkü konuğunu size tanıtmak istiyorum. Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü profesörlerinden Sayın Doktor Necmettin Alkan bizimle olacak. Biz bugün yayında Osmanlı'nın son dönem Filistin politikalarını, Filistin'in işgaline zemin hazırlayan olayları, işgalcilerin istihbarat ve terör örgütlerini konuşacağız inşallah. Siz de yayına katılmak isterseniz Kalk Kudüs'e Gidelim Instagram hesabına veya 0531-843-5633 0531-843-5633 numaralı WhatsApp mesaj hattına yazabilirsiniz. Evet efendim, ben konuğumu daha fazla bekletmeden sözü ona vermek istiyorum. Kıymetli hocam, hoş safa geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Hocam, beni kırmayıp yayına katıldığınız için asıl ben çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim. Buyurun.
0: Hocam, bugün konuşacağımız konuların bazılarını biz daha önce bu programda hiç konuşmadık. Bu açıdan hem ben çok heyecanlıyım hem de dinleyicilerimizi de merakla bırakmayalım istiyorum. Hemen konuya girmek istiyorum müsaadenizle.
1: Tabii, buyurun.
0: Aslında konuşacak çok konumuz var Filistin'e dair. Ama bugünü daha doğru anlamak için en başa dönmek lazım diye düşünüyorum. Yani yeryüzünün belki de en kritik coğrafyası, Kur'an'ın deyimiyle bereketli topraklar olan Filistin ve Kudüs'ün dinler ve medeniyetler tarihi bakımından öneminin ne olduğuyla başlayalım mı?
1: Tabii, çok teşekkür ediyorum. Zaten buradan bence başlamak çok daha mantıklı olurdu. Doğru yaptık. Şimdi medeniyet tarihine ve dinler tarihine baktığımızda Türkiye'nin de üzerinde bulunduğu bu coğrafya, özellikle Türkiye'nin Anadolu'nun güneydoğusundan başlayıp Akdeniz'e kadar inen o bölge bir hayli önemli. Burada bilinen mevcut tarih bilgisine göre kültür ve medeniyet tarihinin bugünkü modern anlamda başlaması malum yine Orta Doğu coğrafyası üzerinde gerçekleşiyor. Ayrıca dinler tarihinde hakeza önemli merkezlerden bir tanesi. Bu insanlık tarihindeki en önemli dini tarihe sahip olan kültür ve medeniyet anlamında bugün modern dünyadaki dinleri de belirleyen İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi dinleri de esas aldığımızda daha önceki dönemleri işte milattan önce işte 5000, 10000, 20000'leri bir kenara bırakırsak son dönemdeki bugünkü var olan müfessirler itibariyle de dünyada hakim dinler olarak karşımıza çıkan bu üç dinin tarihleri, kültürleri, siyasi anlamdaki gelişmeleri bağlamında bu coğrafya çok çok önemli. Bu Orta Doğu coğrafyası içerisinde Filistin ve Kudüs bölgesi ayrı bir ehemmiyet arz ediyor. Bu anlamda işte İslam tarihine bakarsak zaten İslam tarihi ve İslam dinine göre o bölgede çıkan bütün peygamberler İslam peygamberi kabul ediliyor. Bunun Hazreti Muhammed'in ve daha sonraki fetihlerdeki Kudüs ve Filistin'in oynadığı rolün ötesinde Hazreti Muhammed öncesindeki bütün o bölgede vahye muhatap olan peygamberlerin hayat hikayeleri bu bölgede geçiyor ve İslam da bunları birer tarihi veri olarak kabul ediyor. İnanç olarak da kabul ediyor. Yani bugün Kitab-ı Mukaddes'in Ahd-i Atik kısmını teşkil eden o metinlerin indiği Yahudi peygamberler aynı zamanda İslam peygamberi olarak kabul ediyor ve Müslümanlar o peygamberlere iman ediyorlar. Hazreti Muhammed sonrasında işte malumunuz bu özellikle Miraç hadisesi bağlamında Kudüs yine karşımıza çıkıyor. Hazreti Ömer döneminde fetihle birlikte başlayan Kudüs İslam tarihi, modern zamanlara kadar süren İslam medeniyetiyle alakalı ilgisi bugünkü şartlarda halen İslam coğrafyasının en dikkat çeken bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

0: Hristiyanlık bağlamında baktığımızda işte Hazreti İsa'nın o bölgeden olması, Yahudi inancına baktığımızda Yahudilere indirilen vahye muhatap olan peygamberler herkese o bölgede. Dolayısıyla bugün modern insanların nüfus itibariyle intisap ettiği bu İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik dinlerini esas aldığımızda o üç dinin kesişme noktası Kudüs ve çevresi oluyor. Onun dışında yerleşik medeniyet tarihinden örnek verirsek yerleşik hayata geçişte ilk yerleşim biriminin oluşması hakeza yine o bölgede. 19. yüzyıldaki o Osmanlı'nın son dönemindeki modern emperyal siyaseti belirleyen özellikle İngiltere-Almanya rekabeti ve daha sonra birinci Cihan Harbi'nin patlak vermesi ile birlikte başlayan son gelişmelere zemin hazırlayan 14-18 süreci yine bu bölgede Filistin ve Kudüs bölgesinde nihai itibariyle şekillendi. Yani Handan Hanım orada ister kadim dinler tarihini esas alalım, ister vahye dinler olarak kabul edilen İslam, Hristiyanlık ve Yahudiliği esas alın, ister medeniyet tarihini esas alın. Bir de özellikle son 2-3 yıldır dünya tarihini meşgul eden en son işte İran, İsrail-Amerika savaşını da esas alın, fark etmez. Hepsi günün sonunda bu bölgede düğümleniyor, bu bölgede şekilde karşımıza çıkıyor. O açıdan Kudüs ve çevresi Filistin dünya tarihi ve modern diplomasi tarihi bağlamında enteresan, ilginç, önemli bölgelerden bir tanesi. Hatta en önemli demek daha doğru olur. Ve bu bölgedeki gelişmeler işin ilginç tarafı sadece o bölgede meskun olan halkları ilgilendirmiyor. Aynı zamanda modern dönemlerdeki bizi ve diğer bölgelerdeki, komşu bölgelerdeki insanları da hakeza etkiliyor. Dolayısıyla Kudüs ve çevresi çok çok önemli bölge, önemli topraklar olarak kabul ediliyor. Ben de öyle düşünüyorum. Bundan dolayı şu anda zaten dünya tarihi adeta o bölgede düğümlenmiş bir vaziyette. Herkes bütün dikkatiyle o bölgedeki gelişmeleri takip ediyor. Yani bu açıdan Kudüs çevresi evet çok önemlidir. Ve orada meydana gelecek olan gelişmeler belki bundan sonraki tarihsel süreci belirleyecektir. Ben onun da hakeza dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani aslında bugün İran'da cereyan eden o işte Amerikan-İsrail savaşı Kudüs'teki ve Filistin'deki gelişmelerden bağımsız ele alamayız. Onlar bir bütündür. Ve bu bütünlük içerisinde orada meydana gelen gelişmeler aslında belki de bizim yarınımızı belirleyecek. Hayat standartımızı belirleyecek. Siyasi ve kültürel anlamda geleceğimizi belirleyecek. Bundan dolayı çok dikkat çekici bir coğrafya. Üzerinde ne kadar konuşulsa bence azdır. Hangi boyutlarıyla konuşursanız bence azdır. Yani ister bunu dinler tarihi bağlamında ele alın, ister kültür ve medeniyet tarihi bağlamında ele alın, ister bugünkü reel politik anlamdaki diplomasi tarihiyle bağlantılı olarak ele alın. Her birisini uzmanlarıyla günlerce, saatlerce konuşabileceğimiz bir aslında bölge diyeyim ve bu ilk sorunuzun cevabını bu şekilde vermiş olayım. Evet, ilk soru olarak da bunları söylemek kafi olur diye düşünüyorum.
1: Evet, ağzınıza sağlık hocam. Siz bu son bitirişte söylediğiniz işte ne kadar konuşsak azdırı, ben canlı olarak yaşayan birisi olarak şöyle söyleyebilirim. Bu programa ilk başlamaya karar verdiğimizde programın akışıyla alakalı ben bir plan çizmiştim. İşte birinci hafta şunu anlatayım, ikinci hafta bunu anlatayım. 7-8 hafta sonra falan tıkandım ben. Dedim buradan gerisine ne yapabiliriz acaba? Ama başında da söylediğim gibi yayının bugün 100. canlı yayınımızı yapıyoruz. Elhamdülillah. Dediğiniz gibi her açıdan, her cihetten konuşulabilecek bir bölge. Hem Kudüs hem Filistin bölgesi. Rabbimizin de bereketin merkezi diye belirlediği, babasının Selahaddin Eyyubi'ye Kudüs'e sahip olan dünyaya hakim olur. İsmi söyleyemedim. Evet, uyarısında bulunduğu yani çok kıymetli bir bölge gerçekten. Siz genel bir bakış olarak bize sundunuz hocam ama biraz da yakın tarihe bakalım. Filistin için en önemli isimlerden biri olan kimine göre Kızıl Sultan, kimine göre de Ulu Hakan, Abdülhamit Han'ı. Özellikle sizden dinlemek benim için çok kıymetli. Çünkü bu alanda yaptığınız çok güzel çalışmalarınız da var.
0: teşekkür ediyorum.

0: Ben de teşekkür ediyorum. Sultan II. Abdülhamid'in denge politikasından ve Filistin siyasetinden bahsedelim mi biraz?
1: Evet, tabii ki o noktada söylenecek çok söz var. Aslında Handan Hanım biraz belki Sultan Hamid'e geçmeden önce bu emperyal devletler, İngiltere başta olmak üzere işte Rusya, Fransa ve daha sonra 1871'den sonra Almanya'nın birliğini sağlamasıyla birlikte bu bölgede etkili olmasıyla alakalı, o süreçle alakalı bir iki tane atıfta bulunalım. Bir iki bilgiyi hatırlayalım, sonra Sultanahmet dönemine gelelim. Çünkü tarihsel olaylar süreklilik arz eder. Öyle birden böyle kırılma, bir ahşabın ortadan ikiye yarılması gibi tarihi olaylar aniden patlak. Bunun bir öncesi vardır. Dolayısıyla o tarihsel sürekliliği yakalama adına öncesiyle ben başlarım genelde.
0: Elbette.
1: Çok fazla da programımızı meşgul etmem adına şunu söyleyeyim. Sultan 3. Selim döneminde özellikle bölge emperyal devletlerin dikkatini çekiyor. 1798 yılında Napolyon Bonaparte Fransa adına bu bölgeyi işgal etmek istiyor. Özellikle tabii ilk işgal Mısır işgali, daha sonra kuzeye doğru Filistin'i işgal etmek istiyor. Ama Osmanlı Devleti Sultan 3. Selim döneminde İngiltere ve Rusya'nın yardımıyla Fransa'yı buradan çıkartıyor. Fakat enteresan bir şekilde Napolyon Bonaparte bu işgalinde başarısız olsa bile orada şunu yaptı. Tabiri caizse hani bir Yunan mitolojisinde Pandora'nın kutusu vardır. Napolyon Bonaparte Pandora'nın kutusunu açtı. Bu ne demek? Şu anlama geliyor. 1798'e kadar emperyal devletler Orta Doğu'yla ve Akdeniz dünyasıyla çok fazla ilgilenmiyorlar. Daha ziyade işte Amerika, Latin Amerika, Afrika gibi o sömürge bölgeleriyle ilgileniyorlar. Akdeniz bu anlamda biraz bunların unuttuğu bir bölgeydi. Fakat Napolyon Bonaparte burayı işgal edince özellikle İngiltere şunu fark etti. Mısır'ın ve Suriye'nin hakeza devamında, çünkü Napolyon Bonaparte onu da söylüyor. Filistin'in de Osmanlı dışında başka bir devlet tarafından, özellikle Avrupalı bir emperyal devlet tarafından işgal edilmesi ister istemez o bölgedeki İngiltere'nin menfaatlerinin zarara uğraması anlamına geliyor. Bir de kutsal topraklar sonuçta itibariyle orayı kontrol edecektir Fransa. Bundan dolayı en önemli rakibi Fransa'nın veya işte Rusya'nın daha sonra ve Almanya'nın o bölgeyi kontrol etmesine müsaade etmeyecekti. Kendi reel politiği anlamında bu çok aykırıydı ve zararlı görüyordu uzun vadede. Nitekim 1882 yılında enteresan bir şekilde İngiltere Mısır'ı işgal edecek ve İskenderiye merkezli bölgeyi kontrol eden çok büyük bir istihbarat ağı oluşturacak. Dolayısıyla İngiltere bu şekilde Mısır'ı işgal ederek 1882 yılında Sultan II. Abdülhamit döneminde Akdeniz ve Orta Doğu coğrafyasını bir şekilde kontrol etmeye çalışır. Bu dönemde bir İngiltere bölgede hakim bir güç olarak varlığını bu şekilde ortaya koyduktan sonra Almanya ciddi bir rakip olarak ortaya çıkıyor. O da Sultan II. Abdülhamit yine dönemine tekabül ediyor. Almanya 1871 yılında birliğini sağladıktan sonra Osmanlı Devleti üzerinden bölgede etkili olmaya çalışıyor. Özellikle 1880'li yılların ortasından itibaren Osmanlı modernleşme faaliyetlerinde yer almakla birlikte asıl büyük sıçramayı işte Bağdat Demiryolu gibi, Hicaz Demiryolu gibi projelerle birlikte bölgede Almanya etkili olmaya başlayacak. Bu da devamında o bahsettiğimiz Alman-İngiliz rekabeti Orta Doğu'da ortaya çıkacak. Ona neden oldu. Böylece Birinci Dünya Savaşı öncesindeki bu emperyal rekabeti, kavga İngiltere ve Almanya merkezli asıl güç odağı bunlar ortaya çıkmış oluyor ve bu da Birinci Cihan Harbi'ni patlak vermesine sebebiyet verecek. Bu anlamda Orta Doğu coğrafyası bu emperyal devletlerin kesişme noktası oldu. Ha, bir de şey var tabii, onu Handan Hanım unutmamak lazım. Petrol gibi bir şey ortaya çıktı bu dönemde. Bir cevher ortaya çıktı. Siyah altın diyebileceğimiz adlandırılan bir yeni enerji türü. Özellikle sanayi inkılabını gerçekleştiren emperyal devletler bu petrolü çok önemli buluyorlar, stratejik buluyorlar. Bu da işte kaderin bir cilvesi Osmanlı coğrafyası, Mezopotamya

ve Orta Doğu coğrafyasında bol miktarda çıkıyor. Burayı da kontrol eden ister istemez dünya iktisadi sistemini, gücünü kontrol edecek. Bugün de enteresan bir şekilde biliyorsunuz bu mevcut gelişmelerin mevcut doğal gaz

0: bir taraftan da aynı zamanda dini bir merkez olması hasebiyle her Hristiyan mesela Kudüs ve çevresinde etkili olmaya çalışıyorlar. Yani tabiri caizse dinle ticaret bir arada giden bir süreç bu 19. yüzyıl. İşte bu denklem içerisinde Osmanlı Devleti'nin kendi imkanlarıyla maalesef bu emperyal mücadelede karşı bir güç, bir tavır ortaya koyamadığı için bu sefer denge siyasetine başlayacaktır Osmanlı Devleti. Yani orada çok, şunu çok net ifade etmek lazım. Osmanlı eski Osmanlı değil yani. Yavuzların, Fatihlerin, Kanunilerin dönemi değil. Güçlü orduları, silahları yok. İşte demin size anlattım yani 1798'de Napolyon Bonaparte Osmanlı Devleti tek başına kovamıyor Mısır'dan. Hatta daha da trajikomik olan şey şu. 1831 tarihinde Mısır valisi Mehmet Ali Paşa isyan edecek. 10 yıl boyunca isyan devam edecek. Yine İngiltere'nin yardımıyla biz Mehmet Ali Paşa'yı Anadolu'dan, Kütahya'dan çıkartacağız ve tekrar Mısır'a geri dönecek. Yani bu anlamda kendi valisini bile askeri gücüyle durdurabilecek bir pozisyonda değil Osmanlı. Evet. Bunu nasıl başaracak? İşte coğrafyanın bir konumundan dolayı, işte petrol vesaire şunu bunun ortaya çıkmasından dolayı hiçbir emperyal devlet kendi tek başına bölgeyi kontrol edemeyeceği için nüfuz alanı oluşturuyorlar ve Osmanlı Devleti'yle de denge siyasetiyle kendi bölgedeki menfaatlerini garanti altına almaya çalışıyordu. Abdülhamit de 3. Semine başlayan bu denge siyasetini Almanya'yla devam ettirdi. Almanya'ya yanaştı ve İngiltere'yi bölgede dengelemeye çalıştı. Bu denge siyasetini başarılı bir şekilde devam ettirerek imparatorluğun gücünü bir şekilde arttırmaya çalıştı. Ama yani şöyle bunu bir teraziye benzetirsek Osmanlı'nın tercihi ve yönü Abdülhamit döneminde biraz Almanya'ya doğru fazlasıyla kaydığını söyleyebiliriz. Bu da İngiltere'yi rahatsız ettiği için zaten Cihan Harbi'nde Osmanlı Devleti'ni yalnızlaştırarak bir şekilde mağlup edip o bölgeyi kendi işgali altına almayı başardı. İşte Abdülhamit bu dönemde bu denge siyasetini yürütürken Avrupalı emperyal devletler de şunu yaptılar. Bu çok önemli bir ayrıntı. Osmanlı hakimiyeti altındaki gayrimüslim unsurları bir şekilde destekleyerek bölgede etkili olmaya başladılar. Mesela Anadolu'daki Ermeni nüfusun, Ermeni Osmanlı vatandaşlarını bir kısmını işte Rusya desteklerken bunların bir kısmını işte İngiltere desteklemeye başlıyor. Onlar üzerinden Anadolu'da etkili olmak. Ve Anadolu dışında işte güneydeki Hristiyan unsurlar ve tabeli bir Yahudi nüfus da oluşmaya başladı. Ve özellikle bu batıdan Anadolu'ya, özür diliyorum, Filistin bölgesine göç eden Yahudilerin sayısı peyderpey artarak belli bir noktaya ulaşınca bu sefer bu bölgedeki Yahudiler üzerinden kendi reel politiklerini uygulamaya çalışmaya başladılar, gayret ettiler. İngiltere bu anlamda öne çıktı. Nitekim daha sonra konuşacağımız bu İsrail'in kurulması sürecinde bu devletler o bölgedeki Yahudilere yardım ederken aslında bölgede kendi reel politiklerini Yahudiler üzerinden uygulama adına bunu yapıyorlar.
1: Oraya maşa olarak da kullanmışlar hem azınlıkları hem de diğerlerini galiba.
0: Reel politikleri ve maddi menfaatleri bence her zaman ağırlıktadır, ön plandadır. Yeri ve zamanı geldiğinde dini de bunun içine katarak bir şekilde bölgede etkili olmaya çalışıyorlar ve Yahudi kartını Osmanlı'ya karşı Sultan Abdülhamit döneminde özellikle göçü teşvik ederek kendi sınırlar dahilinde bulunan Yahudilerin Filistin bölgesine göçünü teşvik ederek orada bir Yahudi nüfus oluşturmaya çalıştılar. Osmanlı Devleti bunu tam fark etti. Yani göçle alakalı şunu biliyoruz Handan Hanım, 1840'lı yıllarda böyle bir göç teşebbüsü başlıyor ama asıl 1850-60'lı yıllarda Almanya'nın Baden-Württemberg bölgesindeki Protestan mezhebine geçen Yahudiler Filistin'e ilk göç ediyorlar ve Filistin'de kendi yerleşim birimlerini oluşturuyorlar. O ilk etapta pek dikkat çekmiyor. Belli bir süre sonra Osmanlı özellikle 1880-90'lı yıllarda peyderpey bu Yahudi göçünün hareketlendiğini görünce devlet bir şekilde buna engel olmaya çalışıyor bir kısım kanun düzenlemelerle ama maalesef o günkü merkezi devletin çok hantal olması, taşrayı kontrol edememesinden dolayı bölgedeki mahalle idareciler rüşvet veya çeşitli araçlarla bu

0: göçü organize eden Avrupalı şirketler veya işte Yahudi zenginler tarafından satın alınıyor tabiri caizse. Ve bir şekilde göç devletin resmi siyaseti bağlamında yasaklanmasına rağmen devam ediyor. Toprak satın alma vesaire. Bu göçte mesela şöyle bir ayrıntı var. 1880'li yılların ortasında özellikle Rusya bölgesinden Yahudiler gelmeye başlıyor. Yani Rusya'da çok büyük bir antisemitik hareket vardı o dönemde. Dolayısıyla Yahudileri söküp atmak istiyorlar. Ve bunlar Filistin'e, Osmanlı coğrafyasına iltica edecekler ve o bölgede yaşamaya başlayacaklar. Ve bu şekilde Yahudi nüfusun sayısı artıyor. Ama bu tabii Yahudi nüfusunun sayısının artması diyecek böyle 10 binler, 20 binler, 100 binler değil. Yani öyle çok kitlesel büyük bir göç yok. Benim hatırladığım kadarıyla yani 1914'ler yani Cihan Harbi'nin öncesinde ortalama resmi gayri resmi işte 40 bin civarında totalde Yahudi nüfus var yani. O bahsettiğimiz büyük göç hadisesi aslında Osmanlı döneminde çok da böyle büyük sayılara ulaşmıyor. Dediğim gibi 40 bin civarı. Asıl sıkıntı şeyden sonra başlayacak. 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İngiltere'nin bölgeye hakim olmasından sonra maalesef özellikle 1927 yılında Filistin İngiliz Manda yönetimi o bölgede kurulduktan sonra İngiltere'nin de desteğiyle peyderpey Yahudilerin sayısı işte 100 bin, 200 bin, 300 bin gibi rakamlara ulaşacak. Yani Cihan Harbi patlak verdiğinde bölgedeki toplam Yahudi sayısı Filistin'de 50 bin dahi yok yani 40 bin civarında olduğunu biliyoruz. Bu şekilde böyle bir enteresan şey çıkıyor, tablo ortaya çıkıyor. Toprak satılma konusu biliyorsun bir ara Türkiye'de çok gündeme gelmişti. Bununla ilgili elimizdeki veriler çok net. Yani öyle kitlesel büyük bir toprak satılması yok. Hatta doktora tezi yapıldı bir iki tane YÖKTEZ'de görülebilir. Oradaki istatistiklere göre totalde işte toprak satışı %1, 1,5 bile değil yani. Filistin'den o bölgede kendi topraklarını satması. O çok fazla abartıldı. Ama günün sonunda Avrupalı devletlerin, Yahudi zenginlerin hakeza büyük zenginlerin desteğiyle Filistin'e böyle bir nüfus akışı oluyor. Osmanlı Devleti de gerek Sultan II. Abdülhamit gerek Sultanahmet'ten sonra İttihat Terakki'nin iktidara gelmesi sürecinde onlar da bu göçü engellemeye çalışıyorlar. Ama hiçbir zaman kati olarak göçe engel olamayacaklar. Bahsettiğim bu şeyden dolayı devletin merkezi otoritesinin o bölgede yeterince hakim olmamasından dolayı ve Taşra'daki memurların da tabii açgözlülüğü, maddi hırsı, para ve rüşvet iltibas yoluyla bunlara destek vermesiyle Yahudilerin nüfusu belli bir sayıya ulaştı tabii.
1: Bu toprak satışıyla alakalı geçenlerde bir konuğumuz gelmişti. Kendisi de Filistinli. Dedelerinin mevzusunu anlatıyor. Bu dönem işte bu Birinci Dünya Savaşı döneminde. Dedi ki bize öyle ağır vergiler verdiler ki İngiliz Manda yönetimi sırasında bizim topraklarımıza devlet el koydu. Yani İngilizler el koydular. Ve sonra bunu Yahudilere sattılar. Bu dediğiniz çok az bir miktar demiştiniz ya. Bu miktarın işte büyük miktarlara ulaşmasının sebeplerinden bir tanesi de aslında yine ileride de konuşacağız İngiliz Mandası.
0: Şey de var orada mesela şu bilgi de var. Bu da bizim için çok önemli. İngilizler işte 18 Mondros Ateşkes Anlaşması ile bölgeyi işgal edince artık bölgenin fiili olarak, de facto olarak hakimi oluyor. Özellikle Osmanlı miri arazisi olan veya vakıflara ait olan arazileri de kendisine geçirmiş oldu. Buran belki bir kılıç hakkı mı denemedi bilmiyorum ama yanlış bir ifade kullanmayayım ama bölgenin yeni hakimi olarak Osmanlı Devleti'nin topraklarına o şekilde el koy. Yani Filistinli Müslümanların veya Filistinlerin toprağı değil de devletin toprağı ve vakıf arazilerine el koyarak onların Yahudi yerleşimine açtığı bilgisi de var. Evet. Dolayısıyla işte borçlanma ve banka yoluyla el konulan topraklar var vesaire. Büyük ihtimalle o sırada işte İsrail ve Yahudilerin gücü arttıkça bir kısım paramiliter gruplar oluşturuyorlar. O gruplar yönünde gruplar vesilesiyle de veya vasıtasıyla yerel halkı tehditle, şantajla bir şekilde o toprakları bırakmalarını sağlayarak peyderpey bölgeye hakim oldular. Yani orada bir ara Türkiye'de konuşulduğu gibi böyle bilinçli bir Filistin ahalisinin, halkının işte zenginlik için, para için topraklarını sattılar propagandası talihsiz bir şekilde gündeme geldi. Doğru değil o. Onun o toprakların el değiştirilmesiyle alakalı sizin de bahsettiğiniz örnekle birlikte çok farklı hikayeler var orada. Onları dikkate almak lazım diye düşünüyorum ben.
1: Evet, ağzınıza sağlık hocam. Hocam, biz Sultan Abdülhamid'in Yahudilerle mücadelesini aslında çok işledik de ve evet, böyle hayranlıkla da bahsettiğimiz sahneler, gözümüzün önüne gelen sahneler, işte devletin borçlarını ödeyelim, bize Filistin'den toprak ver bize. Ama Abdülhamid Han'ın buna hep karşı çıktığı, Filistin'in ümmetin malı olduğu, onun asla onlara verilemeyeceğine dair böyle bir mücadelesi var. Acaba evet, sultanın tahttan indirilmesinde bu mücadelenin bir etkisi var mı?
0: Sizi hayal kırıklığına uğratacağım. Yok diyorum ben. Veya şöyle diyelim, tam hayal kırıklığına uğratmayalım. Abi, yani doğrudan çok fazla bir rol oynamamış. Bakın bu bizim tabii Sultan II. Abdülhamit döneminde çalıştığım için bunu çok rahatlıkla söylüyorum. İşte benim Selanik serisi diye bir kitabım var. Limaç'ta çıktı, işte Selanik'in yükselişi, Selanik İstanbul'a karşı, Selanik düştü. Orada şunu anlatıyorum. Birinci kitap Jön Türklerle Sultan II. Abdülhamid'in mücadelesi. İkinci kitap İttihatçılarla Sultan Ahmet'in mücadelesi. Üçüncü kitap da Balkan Savaşı, 12-13 Balkan Savaşı ve sonrasını ele aldım. Yani bölgeyi gerek Osmanlı kaynakları gerekse Alman kaynaklarından çalışan bir tarihçi olarak, akademisyen olarak bu konuda ben çok böyle keskin ifadelerin kullanılması tarafları değilim Handan Hanım. Bu tür yorumlar biraz hamaset, biraz duyguyla birlikte yapılıyor. Özellikle alandan olmayan bazı amatör, popüler tarihçi arkadaşların da bu tür meseleleri çok fazlaca tabiri caizse köpürtüp bu tür yorumları yapmalarıyla birlikte ortaya böyle bir maalesef tespit veya iddia çıkıyor. Sultanahmet Theodor Herzl'i işte reddettiği için işte tahttan indirildi ve işte daha sonra Filistin'e Yahudiler yerleşti. Bakın bunun bu iddianın kontra olarak karşısında getirebileceğimiz doğrudan 2-3 tane tespit var. Niçin ben buna hani hayır diyorum ve temkinli davranıyorum. Bunlardan bir tanesi şu: Sultan II. Abdülhamid evet, Theodor Herzl'in 3-4 defa görüşmek istiyor. En son bir tanesinde görüşüyor. 1900 galiba 1'de herhalde hatırladığım kadarıyla görüşüyorlar. Orada Osmanlı dış borçlarının ödenmesi karşılığında Filistin'de yerleşme müsaadesi istiyor. Bunu da oradan kendisi anlatıyor. Sultan II. Abdülhamid ve Theodor Herzl'in de günlüklerinde var bu görüşmenin özeti. Sultanahmet Irak bölgesini teklif ediyor. Yani Irak'a yerleşin diyor. Yani Sultanahmet öyle reddetmiyor. Görüşelim diyor. Irak bölgesine yerleşin falan. Çünkü devlet şunu fark ediyor. Yani gelen, zaten Theodor Herzl de bunu söylüyor. Biz işte okumuş, yetişmiş bir toplumuz, gelip o bölgeye yerleştiğimizde o bölgenin ve Osmanlı'nın kalkınmasına yardımcı oluruz. Bu biraz şeye benziyor. 1492'de İspanyol Safaret Yahudilerinin Osmanlı Devleti'ne getirilmesi gibi. Yani gelen Yahudiler bir tecrübeyle geliyor, bir meslekle geliyor. Dolayısıyla yerleştikleri bölgede bir ticari ve tarımsal hareketlik olacaktır. Ondan dolayı Osmanlı Devleti İspanyol Yahudilerini getirip yerleştiriyor Balkanlara ve Ege bölgesine. Benzer bir şey şimdi 500 yıl sonra Theodor Herzl yapmak istiyor. Ama Sultanahmet Filistin'i istemiyor. Çünkü orada yerleştiklerinde uzun vadede bir Ermeni meselesi gibi bir Yahudi meselesini çıkabileceğini düşünüyor. Kaldı ki Abdülhamid de Filistin'in onlar için ne kadar önemli olduğunu bildiği için biraz uzağa Irak bölgesini teklif ediyor. Ve devamında şunu söylüyor: İhtilal oldu, görüşmeler yarım kaldı, ne oldu bilmiyorum diyor. Yani orada görüşmeler Sultanahmet, yani 1901'den itibaren başlıyorum anlattığım bu hikaye, daha 7 yıl hükümdar iktidarda. Ama günün sonunda Sultanahmet'in böyle total toptan masayı tabiri caizse dağıtma, evet, ortadan kaldırmadığı bir tavır, görüşmeler devam ediyordu. Ne oldu daha sonra bilmiyorum diyor. Theodor Herzl de bunu tasdik eden bilgileri aktarıyor. Dolayısıyla orada Sultanahmet bunlara hayır dediği için tahttan indirildi iddiası tamamen popüler tarihin köpürttüğü bir tabiri caizse duygusal yorum. Bunun tarihi verilerle karşılığı yok. Ispat edilemez bir şey, bir iddiadır. Onun dışında şunu da dikkate almak lazım. Evet, yani günün sonunda Jön Türk hareketi, Jön Türkler Sultan II. Abdülhamit yönetimine karşı mücadele ederken Osmanlı özellikle Selanik merkezli veya işte Paris merkezli Mason hocalarından destekler aldılar. Fakat onların bu destek alması daha ziyade bir gizli siyasi örgüt olarak, mücadele olarak yönetime karşı etkili olma adına yapıyorlar. Yani bir tabiri caizse şeydir, güç kazanma şeyi. Ondan sonraki sürece baktığımızda zaten önemli ayrıntı şu, Hamdan Hanım, mesela bu sizin bahsetmiş olduğunuz hususa karşı çok ilginç olan bilgi şu, 1908 ihtilali olduktan sonra Osmanlı Devleti biliyorsunuz meşruti yönetime geçiyor, anayasal yönetime. Enteresan bir şekilde Jön Türkleri destekleyen İngiltere, Ekim-Kasım aylarından itibaren, 1908'in son aylarından itibaren Jön Türklere karşı tavır almaya başlıyor. İttihat Terakki'ye tavır almaya başlıyor. Ve ciddi anlamda da Jön Türk hareketini ve 1908 ihtilalinin İngiltere'nin reel politiğine zararı olacağını düşünüyor. Bununla ilgili elimizde çok güzel bir belge var. Bilmiyorum ayrıntıya girince kopuyor muyuz konudan ama...
1: Konudan kopmuyoruz hocam. Aslında ben dinlerim, yani hiç onunla alakalı bir sıkıntı yok. Tamam. Fakat vaktimizin daralması ve hani çok da güzel konuları konuşacağımız için o detaylara girmesek affınıza sığınarak.
0: Şöyle bir cümleyle geçeceğim. Yani İngiltere'nin Sultanahmet 1908 Jön Türk ihtilali sürecinde Jön Türklere destek veren İngiltere daha sonra Jön Türk ve İttihat Terakki'nin karşısına geçiyor. Hindistan valisi merkeze gönderdiği raporda diyor ki eğer 1908 Jön Türk ihtilali Jön Türkler başarılı olursa bölgedeki Müslüman halkların da onlardan etkilenerek İngiltere karşıtı milliyetçi hareketlere girerler. Dolayısıyla İttihat Terakki'ye bundan sonra destek vermeyin, bu bizim için zararlıdır diye bir raporu var elimizde. Ve ondan
1: çok
0: sonra
1: enteresan
0: bir şekilde İngiltere İttihat Terakki'nin aleyhinde Prens Sebahattin'i falan destekleyecek ve devamlı zaten Osmanlı vakası patlak veriyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bazı arkadaşların, popüler tarihçinin iddia ettiği gibi tarih öyle çok net bu tür tespitleri de gündeme getirilen nasıl diyebiliriz, yorumlarla işlemiyor. Yani her devletin kendi real politiği var. Bu real politik bağlamında yeri geldiğinde çeşitli şekilde tavır değiştirebiliyor. Yani bence Sultanahmet 1908 ihtilali veya Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilme süreci Osmanlı kendi iç dinamikleriyle alakalı bir gelişmedir. Ve Abdülhamid'in karşıtı olan Jön Türkler ve İttihatçılar bu anlamda güç kazanma adına dışarıdan da destek almışlardır belli oranda. Ama onlar bu şekilde Sultanahmet tahttan indirirken İngilizlerin veya Yahudiler istedikleri için bunu yapmıyorlar. Onların bir siyasi ajandası var, mücadelesi var. Onu gerçekleştirme adına Sultanahmet'i tahttan indirmişlerdi diye düşünüyorum ben.
1: Anladım. Teşekkür ediyorum. Yani bizim için de aydınlatıcı bir bakış açısı oldu. Çünkü açıkçası Sultan Abdülhamit'e karşı Filistin'i seven herkesin müsbet yönde düşünceleri var.
0: Tabii, tabii.
1: Ki çok
0: eyvallah.
1: Da seviyoruz da kendisini. Cennet tabii. Mekanı olsun. Bu anlamda bu yorumlar bizim için çok tatlı geliyor. Ama
0: eyvallah.
1: Dediğiniz de
0: ya
1: çok doğru.
0: Ama bu. Yani ben evet. De Sultanahmet'i önemserim, değer veririm. Yaptığım yayınlarda Sultanahmet hakkındaki duygularım bellidir.
1: Şüphesiz.
0: Çok ama yani bu alanda yıllardır çalışan, yazıp çizen bir akademisyen olarak abartı noktasında gündeme getirilen bu tür iddiaların gerçekliklerle örtüşmemesi, halkın da bu işleri çok bilmeyen ama tarihe meraklı olan halkın da böyle tabiri caizse sağlıksız bir şekilde yönlendirilmesi doğru diye. Yani ben ona itiraz ediyorum.
1: Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Yani sizin söylediğiniz materyallerle birisi bizim karşımıza çıktığında, bu raporlarla çıktığında vereceğimiz cevabımız olmadığı zaman bu durumda işler tersine dönebilir.
0: Ya,
1: o anlamda çok sağlıklı sizin söyledikleriniz.
0: Tabii tabii.
1: Hocam o zaman şimdi ben konuşurken artık biraz tedirgin olmaya başladım.

0: Yeni bir hayal kırıklığına uğramamak adına. Osmanlı'nın doğru ifade mi bilmiyorum artık şu saatten sonra ama hoşgörü politikası dünyada kendine yer edinmekte zorluk çeken Yahudilerin Osmanlı'ya gelmesine de sebep oldu bir bağlamda.
1: Evet.
0: Hatta bir Yahudinin devletin sınırları dışındaki akrabalarına mektup yazdığını, burası bizim için çok güvenli, siz de
1: Evet.
0: gelin dediğini okumuştum ben bir yerde.
1: Doğru. O bilgiyi ben de biliyorum.
0: Evet.
1: Hatta Hanbaşı yazıyor 1600'lü yıllarda Avrupa'nın çeşitli merkezlerindeki Yahudilere
0: Yahudilere.
1: yazdığı o mektupta öyle söylüyor. Yani Avrupa'da kalıp dışlanıp işte ötekileştirilip zulme uğrayacağınıza gelin
0: Buraya
1: Osmanlı ülkesine.
0: gelin.
1: Bakın anladın mı? Şu elimizde çok veri. Bugün mesela tarihsel yorum değil bu veri. Antisemitizm kavramı ve Yahudi karşıtlığı İslam toplumlarının ve İslam tarihinin sorunu değildir. Antisemitizm 1800-1870'li yıllarda Batı'da uydurulan bir kavramdır.
0: Evet.
1: Yahudi karşıtlığı ise Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği iddiasıyla Hristiyan toplum için Hz. İsa Tanrı olarak kabul edildiği için Tanrı'nın katili gördükleri Yahudilerden nefret ediyorlar.
0: Evet, reddi
1: Orta
0: miras
1: Çağ
0: olarak Mescid-i
1: Avrupa'sı.
0: Aksa'yı yok ediyorlar mesela o dönemde.
1: Tabii, yani elimizde çok somut tarihi veriler var. 1300'lü, 1200'lü özellikle Hatice Seferleri sırasında başlayan daha sonra 1300'lü yılda 1400 işte en son Granada mesela düştüğünde on binlerce Yahudi öldürüldü ve bunların bir kısmı zorla Katolikleştirildi, bir kısmı da kuzeye gitmek zorunda kaldı. Yani 1500-1600'lere geldiğimizde Orta Avrupa'da Yahudi bırakmadılar. Bunlar hepsini kuzeye sürdüler. Yani İngiltere, Danimarka, Hollanda hattına sürüldü. Ve Orta Avrupa enteresan bir şekilde Yahudilerden temizlendi. Ama aynı dönemlerde, aynı yıllarda Osmanlı coğrafyasında Yahudiler mutlu bir şekilde yaşıyordu. Yani o günkü Osmanlı geleneksel sistemi içerisinde dini özgürlüklerini, millet sistemi var biliyorsunuz Osmanlı'da çok meşhurdur. Her dini grup, cemaat diyoruz biz onlara, kendi hiyerarşisi içerisinde örgütleniyor, eğitimini alıyor, dini tedrisatını yapıyor, yargılamasını yapıyor, ticaretini yapıyor vesaire. Savaşa da gitmiyorlar. Bunun karşılığında belli bir miktar cizye ödüyorlar.
0: Cizye ödüyorlar.
1: Dolayısıyla Osmanlı'nın 1600, 1700, 1800, 1900'lü yıllara kadar yani o 300-400 yıllık süreçte özellikle Yahudi nüfusunun Osmanlı'da en ufak bir sorunu yok. Devletin kritik noktalarında istedikleri gibi belli makamlar ve mevkiler hariç görev alabiliyorlar. Aynı dönemde işte Tanrı katili diye bu insanlar öldürülüyordu, sürülüyordu, mallarına el konuluyordu. 1890'lı, 80'li yıllarda Rusya'da Yahudilere Tanrı katili şeytan gözüyle bakıyorlardı ve bunları bir kaşık suda boğuyorlardı ve sürüyorlardı. Bunlar çok somut tarihi veriler. Bütün kitaplarda geçer. Avrupa literatüründe vardır. Dolayısıyla Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan gayrimüslimlerden Yahudi nüfusun herhangi bir sorunu yoktu. Günlük hayatının çok sağlıklı bir şekilde devam ettiriyordu ama işte bu milli devlet kurma, kendi devletine
0: Evet.
1: sahip olma duygusu bir şekilde Yahudileri de tabii onların kendine göre belli teolojik iddiaları var ama modern zamanlarda işte Siyonizm bir aslında seküler milliyetçiliktir. Bu çok net. Dolayısıyla Fransız İhtilali'nden sonra bütün toplumları bu milli devlet ve milliyetçilik cazibesi
0: Bitti.
1: altına aldı. Yahudiler de kendi topraklarında kendi milli devletlerini kurma adına böyle bir şeye girdiler.
0: Evet.
1: Siyasi mücadeleye girdiler. Ve ister istemez daha sonra Osmanlı'ya karşı da tavır alarak o bölgede devletlerini kurdu ve Birinci Cihan Harbi'nde İngilizlerle işbirliği yaparak nihayet itibariyle kendi devletlerine sahip oldular. Yani bütün bu tarihsel sürece baktığımızda bunun kendi içerisinde çok makul, mantıklı bir dinamiği var, bir izah tarzı var. Ona dikkat etmek lazım diye düşünüyorum ben.
0: Evet. Hocam programın belki bu şu andan itibaren benim için en heyecan verici yerindeyiz aslında. Bu Osmanlı'ya yerleşen Yahudi ailelerinden bir tanesi var. Bu aile Osmanlı Filistin cephesindeki başarısızlığının da mimarlarından bir tanesi.
1: Evet.
0: Şimdi kimdi bu aile? Neler yaptı?
1: Güzel. Benim Lili kitabım var. Kronik
0: Evet.
1: kitapta orada hikayesini anlatıyorum. Aranson ailesi.
0: Ailesi.
1: Bunlar Rusya kökenli bir aile. 1882-83'te Osmanlı Devleti'ne iltica ediyorlar ve Filistin'e yerleşiyorlar. Bu Aranson ailesinin üç özellikle ferdi yani abi.

0: kardeş ve kız kardeş Aaron Aronson, Alexander Aronson ve kız kardeşleri Sarah Aronson. İşte bunlar 1915 Birinci Cihan Harbi sırasında 15'te bir Yahudi gençlerden oluşan istihbarat örgütü kuruyorlar. İsmi de Nili. Nili Tevrat'ta geçen bir ayetin baş harfleri, yani 4-5 kelimelik bir ayetin baş harfleri o kitabımda var. Ve gizlice bölgede istihbarat faaliyetlerinde bulunarak bunu İngilizlere ulaştırıyorlar. Ve bunun karşılığı olarak da İsrail'in kurulması, bir Yahudi devletinin kurulmasını sözünü alıyorlar. Orada enteresan bir ayrıntı Handan Hanım şu, İngiliz aklı diyoruz ya, enteresan bir devlet İngiltere. Ya bugün şu anda İngiltere piyasada yok, hiç ne bileyim adı okunmuyor, esaması okunmuyor ama o dönemde, yani 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında bu konuştuğumuz dönemde nerede bir kuş uçsa, ne bileyim bir sinek uçsa İngiltere'nin orada bir dahli bir rolü var diye düşünmek gerekiyor. Bütün dünya neredeyse hakim. Dolayısıyla 1914-18 Cihan Harbi'ne Osmanlı Devleti girdiğinde İngiltere bu işi çok kolay bitireceğini zannediyordu. Savaşın başladığı ilk gün daha İstanbul'a girip işte ikindi vakti Osmanlı'yı bitireceğiz diyorlar. Ama olmadı. Çanakkale'de Osmanlı Devleti İngilizleri durdurdu. 1915'te İngiltere büyük mağlubiyet aldı. Sonra Kutulamara'da bir mağlubiyet aldı. Dolayısıyla İngiltere'nin o beklediği olmadı. Bunun üzerine enteresan, Çanakkale zaferini kazandıktan sonra Osmanlı Devleti İngiltere çekildi. İki hamle yapıyor İngiliz aklı, İngiliz Devleti. Bir, Şerif Hüseyin ve oğullarıyla, ama özellikle Şerif Hüseyin, Mekke Şerifi Hüseyin'le anlaşıyorlar. İki, bir bölgede isyan çıkarmak ki başarılı olacak. İki, işte bu Aronson kardeşler üzerinden bu sefer bölgedeki Filistin'deki Yahudilerden destek almak. Ama orada enteresan, yani Şerif Hüseyin isyan etti ama bütün bölgedeki Araplar Osmanlı'ya karşı isyan etmedi. Bu Nili örgütünde de Yahudilerin %60-70-80'i, çünkü elimizdeki istatistik veri bunu gösteriyor, Osmanlı'ya sadık kaldı. Sadece Aronson kardeşler burada etkili oldu. Ama günün sonunda 1917'nin yani nasıl söyleyebiliriz, ortalarına kadar bunlar hissedilmeden, deşifre edilmeden faaliyetlerde bulundular. En son bir tabiri caizse şeyle, hesap etmedikleri bir hatalarıyla, bir de istihbaratta kullandıkları bir güvercinin, bölgedeki Osmanlı komutan, karakol komutanının güvercinlere karışmasıyla olay deşifre ediliyor. Ve ortaya çıkıyor bu örgüt. Ama bu arada yaptıklarını yapıyorlar. Gazze cephesindeki Osmanlı ordusuna ait işte bu topların bulunduğu konum, su kanallarının durumu vesaire, mevkileri ve mevzileri gösteren bir kısım mahrem bilgileri İngilizlere aktarıyorlar. İngilizler bu bilgilerden hareketle 3. Gazze Savaşı'nı kazanarak işte daha sonra kuzey ta şeye kadar girecekler. Filistin, Suriye, işte Halep vesaire, bütün o Mondros Ateşkes Anlaşması'na kadar geçen süreçteki bölgeleri işgal edecekler. Yani o Osmanlı devletinin Filistin cephesinin çökmesinde bahsettiğiniz o Aronson kardeşlerin rolü çok fazla oldu. Bununla ilgili yabancı dilde çok fazla literatürü var. Türkiye'de çok fazla bilinmiyor ama işte ben bir kitap yazdım bu konuda. Başka bir akademisyen daha var. Nili hakkında kitap yazan. Yani o açıdan özellikle Filistin cephesinin çökmesinde Aronson kardeşlerin böyle bir dahli var. Nitekim daha sonra İngiltere işte 1927'de bölgede bir manda yönetimi kurarak işaret ettiği o bölgeyi yavaş yavaş İsrail'in kurulacağı zemini oluşturmaya başladı. El altından destekledi bunları ve daha sonra İsrail'in kurulacağı o süreç iyice ortaya çıktı. Yani Filistin cephesi düşmeseydi, yani o Gazze hattı devam etseydi, İngiltere kuvvetle ihtimal kuzeye çıkamayacaktı. Filistin bölgesini işgal edemeyecekti. Dolayısıyla bugün bu konuştuğumuz hikayelerde belki de gerçekleşmeyecekti. Ama işte tarih maalesef öyle akmıyor yani bir şekilde.
1: Evet, maalesef.
0: Birileri başarılı oluyor, birileri başarısız oluyor. Onun devamında tarih bugüne kadar akıp geliyor.
1: Evet. Hocam aslında siz de biliyorsunuz, konuşmak istediğim de çok fazla konu var ama zamanımız çok daraldığı için ben biraz daha...

0: özetleyerek gitmek durumundayım maalesef. Son zamanlarda özellikle Aksa tufanı sonrasında Gazze'de olanlar tüm dünyanın dikkatini çekmeye başladı. Yani
1: Evet,
0: Filistin'de bir zulüm var dediler. Fakat diyoruz ki biz zulüm Aksa tufanı ile başlamadı. İşte sizin de anlattığınız gibi 1900'lü yılların başında başladı. Osmanlı Filistin'den çekilen İngiliz manda yönetimi çekilince yani İngiliz manda yönetimi bölgeyi ele geçirmiş oldu. Dinleyicilerimiz de tanırlar. Kıymetli bir hocam var benim. Ahmet Ünsal şöyle söylemişti. Şeytan İngiliz'i kullanır. İngiliz de Yahudi'yi. Sizin biraz önce bahsettiğiniz İngiliz aklı da bunun gibi. İngiliz manda yönetimi Yahudi işgalinin zeminini nasıl hazırladı Filistin'de?
1: Tabii o konu çok net. Yani elimizde bilgiler şöyle işte 1900 ya 18 Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra işgal edilen o coğrafyanın bir şekilde paylaşılması gerekiyordu. Paylaşırken de biliyorsunuz belli haritalar ortaya çıktı. Bu haritalarda işte bugünkü Arabistan dahil işte Irak bölgesi, Suriye bölgesi vesaire 27'ye kadar böyle bir geçiş dönemi yani 18-27 arası 10 yıl bir geçiş dönemi var. Ama bu dönemde de yine İngiltere'nin göz yummasıyla Yahudiler peyderpey bölgeye gelmeye başlıyor. Daha sonra devam ediyor diyelim. Şey de 27 fakat enteresan resmi adı biliyorsunuz Filistin İngiliz Manda Yönetimi. Yani 1927-48 arası o bölgenin haritadaki ismi bakarsanız haritalarda Paul diğer resmi bütün evrakta İsrail ismi geçmez. Filistin diye geçer. Filistin İngiliz Filistin Manda Yönetimi diye geçiyor. Ve o dönem içerisinde İngiltere bölgeyi idare ederken aslında el altından iki şey yapıyor. Birincisi şunu göçü teşvik etme adına göz yumuyor resmen. İşte Osmanlı Devleti'ne ait miri toprakları ve vakıflarla ilgili arazileri galip devlet olarak kendi hakkı üzerinden görüp bunu Yahudilere resmi olarak açıyor ve teşvik ediyor. Bir de Yahudilerin örgütlenmesi noktasında bir kısım paramiliter grupları, örgütleri kurmaları noktasında faaliyetlerde bulunuyorlar. Dolayısıyla İngiltere'nin işgalci yetkilileri bu şekilde Yahudi grupları maalesef destekleyince özellikle bu desteği alan Yahudi gruplar bölgedeki Müslüman Filistin halka şeye başlıyor, tazike başlıyor işte saldırmalar, köy baskınları. Yavaş yavaş aslında belli bölgelerde nüfuzu kendi lehlerine değiştirmeye başlıyorlar. O paramiliter gruplar çok önemli. Kadınlar dahil bu gruplara katılıyor, silah eğitimi alıyorlar vesaire. Filistinli Müslümanların böyle bir örgütlenmesi yok maalesef. Öyle bir tarih bilgisine sahip değiliz. Dolayısıyla peyderpey bölgedeki kontrollerini geçiriyorlar. Hatta belli bir süre sonra mesela çok enteresan bir bilgi. 1900 hatta İngiltere belli yani bu faaliyetlerin çok fazla artmasından İngiltere bile belli bir süre sonra rahatsız oluyor. Ve bu özgüvenin getirdiği bir mantıkla Yahudiler Filistin'in kendilerine bırakılmasını istiyorlar. İngiltere bunu birkaç defa reddediyor. En son Kudüs'te İngiliz diplomatlarının işte yani bürokratlarının ve üst düzey subaylarının kaldığı Kudüs'teki bir oteli havaya uçuruyorlar Yahudi paramiliter grupları ve bayağı bir İngiliz öldürüyorlar. Bu 1900 galiba şimdi tarihi çok hatırlamıyorum ama son döneme doğru ve İngilizlere karşı da bu sefer hareket etmeye başlıyor Yahudi paramiliter grupları ve bu şekilde artık bir devletleşme sürecinin kendileri açısından belli bir noktaya geldiğini görüyorlar ve nihayetinde özellikle işte 1947'den sonra bölgeyi boşaltıp geri çekiliyor. Yani orada İngiltere'nin yapmış olduğu destek doğrudan fiziki olarak bunların o bölgeye gelmesi, o bölgede etkinliklerini artırmaları, yerleşmeleri noktasında destek vermiştir. Ama İsrail'in kurulması noktasında istenilen zamanın henüz belki olmadığı zamanın daha erken olduğunu düşünerek frene basmak istedi İngiltere bir ara. İşte ona da öfkelenen Yahudi gruplar Kudüs'te İngilizlerin kaldığı o meşhur otel saldırısı var. Şeyde, literatürde var o. Evet. Halini hatırlamadım. Onlarca, yüzlerce İngiliz'i öldürüyor. Nihayetinde İngiltere artık belli bir süre sonra o bölgeyi Yahudi gruplara terk ederek boşaltıyor. Yani İngiltere'nin doğrudan bu sahadaki rolü bu. Nihayetinde İkinci Cihan Harbi'nden sonra artık İngiltere bölgeden çekiliyor. Amerika bu rolü üstleniyor ve dolayısıyla orada ben ikiye ayırıyorum bu şeyi. Başlangıçtan yani son 200 yıl 1940'lara kadar İngiltere bunları destekliyor, bölgeye getiriyor vesaire, devletin altyapısını oluşturuyor. Cihan Harbi'nden sonra yeni bir dünya düzeni oluşturuyor. İngiltere biraz sahnenin dışına çekiliyor. Onun yerini alan Amerika Birleşik Devletleri de bu sefer kurulan İsrail'in, ki o günkü haritaları bilirsiniz, 48'deki harita çok küçük bir coğrafya ama daha sonraki saldırılarla, savaşlarla nüfus toprağını artırdı. Orada da işte Amerika İngiltere'nin rolünü oynamaya başladı.
0: Bugün de hala.
1: Amerika'nın doğrudan desteğiyle bugünkü noktaya geldik. Yani İngiltere ve Amerika olmasaydı bugün o bölgede böyle bir sorun yaşanmayacaktı diye düşünüyorum ben.
0: Hocam,
1: bu iki devletin rolleri çok barizdir.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Gerçekten tadı da damağımda kaldı. Sizi stüdyoda ağırlamayı da çok isterim. Ben hem kendi adıma çok teşekkür ediyorum, hem de dinleyicilerim adına çok teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah.
0: Hedef Radyo'nun Bilmeden Kudüs Kurtarılamaz diyen kıymetli dinleyenleri, bugün nasibimize alanında uzman bir isimden Filistin işgalini dinlemek düştü. Verdiği eşsiz bilgiler için kıymetli hocam Profesör Doktor Necmettin Alkan'a, siz değerli dinleyicilerime ve sayın yönetmenime teşekkür ederim. Nice yüzüncü programlarda gönül frekansınız Hedef Radyo'da buluşmak temennisiyle bu haftaki yayınımızı sonlandırıyorum efendim. Bir sonraki programda tekrar görüşene kadar Mekke'nin, Medine'nin ve Kudüs'ün Rabbine emanet olun. Özgür Kudüs'te buluşmak duasıyla.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
3: Kalk Kudüs'e gidelim sona erdi.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
6: Şimdi reklamlar.
7: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
9: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
10: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya.

0: WhatsApp hattından ulaşabilir, mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Avrupa'da eğitim, eğitimde şamoni.
3: Hazırla. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
4: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
2: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
4: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
1: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Maşallah.

Oh.

Evet.

Altyazı M.K.

وهدوا إلى الطيب من القول.

aynı.

0: الحريق.
1: سأ

وَإِذْ

Evet.

لكل فج عميق.

Aleykümselam.

Ben de elhamdülillah.

Maşallah.

90. 90. Selam.

One.

0: Vay vida.
1: Yani. Vay.
0: Maşallah.

كذلك سخر

İnna Allah la yuhibbu kulla khawwa.

Allah. Maşallah.

إن الله لقوي عزيز.

قوي عزيز.

ولله عاقبة الأمور.

Bismillah.

Wieder, Charlie.

وَلِسَانًا

Thank you.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
9: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Ya kayyum.
11: Kayyum musun sen? Kayyum musun ki bir an bir sonraki ana senin izninle erişir. Devam sendendir. Başı sona kavuşturan sensin. Ömrü ömre ilikleyen yine sensin. Anı ana bitiştiren, saati saate eriştiren, bugünü yarına eriştiren, ömrü hatıralarıyla, umutlarıyla tamam eyleyen senin kayyumiyetin.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
6: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sallallahu ve sellem ala Resulillah. Aziz kardeşler, erkeklerin meclisinde oturulduğunda kadınlar hakkında genel bir horlama dikkatimizi çeker. Kadını belanın kaynağı, sıkıntının nedeni olarak gören bir anlayış erkeklere hakimdir. Kadınlar meclisinde de bunun tersi vardır. Erkekler zalim, despot, menfaatçi diye düşünürler. Allah'ın nazarında ise kulluk yapan iyidir. Kulluk yapamayanın hiçbir değeri yoktur. İster erkek olsun, ister kadın olsun. Mühim olan Allah için kulluk yapmaktır. Ama erkekler kadınlara bakarken, kadınlar da erkeklere bakarken, kişisel, şahsi menfaatlerini, anlık zevklerini hesap ettikleri için, işte iki erkek bir araya geldiğinde, şu kadınlar diye başlar, iki kadın da bir araya geldiğinde, şu erkekler diye söze başlarlar. Allah-u Teala'nın kulu olmadıktan sonra, iyi mümin olmadıktan sonra, pehlivan olsan ne olur ki, erkek olunca ne olacak? Kadın olsan ne olur? Kız olsan ne olur? Bu anlayış içimize sinmiş olmalı kardeşler. Biz kadın hemcinslerimizi, kardeşlerimizi, insan kardeşlerimizi, Adem'in yarısı olan kadınları hor görürsek veya onlara tapınacak kadar abartırsak, her iki halde de Allah'ın çizdiği çizginin dışına çıkmış oluruz. Bunu bir prensip olarak biz zihnimize oturtmalıyız. Kadınların cariyeler, hizmetçiler, canlı çamaşır makineleri gibi görülmeleri Allah'ın hoşuna gitmez. Tapınılacak kadar, peşinden sürüklenilecek kadar abartılmaları da Allah'ın hoşuna gitmez. Çünkü Allah'ın rızası kulların bakışına göre değil, Allah'ın görüşüne göredir. Allah da nereden memnun olacağını, neye razı olacağını, neye olmayacağını Kur'an'ında bize belirtmiş, Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında da göstermiştir. Bugünkü dersimizde kardeşler, kadınlığın yüz akı olan bazı kadınlardan söz edeceğiz. Çünkü Adem Aleyhisselam'dan beri kadınlara bu bakış vardır. Yani sadece şimdi değil. Bu kadınları ayyuka çıkaran Avrupa'nın temelinde de kadına şeytan diye bakan anlayış hakimdir. Şimdi reklam için daha iyi malzeme olduğundan kadını çıkardılar, yükselttiler, parlattılar, boyadılar. Daha iyi sömürebilmek için. Her halükarda biz mümin olarak, erkek olsun kadın olsun, iyi mümini baş tacı yaparız. Erkek olsun kadın olsun, Allah'a kul olmayandan uzak kalırız. Ama cins olarak, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin de, hadis-i şeriflerinden anlıyoruz ki, erkeklerden daha iyi mümin olanlar oldukça fazladır. Kadınlardan da iyi insanlar, Allah'ın razı olduğu, peygamberlerinin memnun olduğu iyi kadınlar da çıkmış. Ama kadınların iyilerinin sayısı, erkeklerinin iyilerinin sayısı kadar değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, erkeklerden çok kemale eren oldu diyor. Çok iyi insanlar yetişti erkeklerden. Kadınlardan sadece iki kişi kemale erdi diyor. Biri Asiye, öbürü Meryem'dir diyor. Kendi hanımını da saymıyor. Halbuki hanımlarından ve diğer müminlerin kadınlarından cennetlik dediği kimseler var. Cennetlik olmak başka bir şey. İşte Allah'ın aradığı kul diye iki tane kadın çıkmış demek ki. Adem Aleyhisselam'dan beri biri Asiye annemiz, biri de Meryem annemizdir. Allah şefaatlerine ermeyi hepimize nasip eylesin. Erkek kadın hepimiz şefaatlerine muhtacız. Böyle son noktaya, zirveye, en olgun mümin noktasına iki kadın ermiş. Ama iyi kadın, kaliteli kadın, kadınlığın yüz akı ve Allah'ın aradığı insan olan çok kadın var. Hiç yeryüzünde kadın olmasaymış, hepsi berbat ve cehennemlik olsalar, kadınlara şeref olarak Hazreti Hatice annemiz yeter kardeşler. Kadın olarak yeter. Kadınların sultanı, annemiz, analarımız uğruna feda olası ana, Hatice annemiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk hanımı, bütün kadınların şerefi olarak yeter. Kadınlar çıksa meydanlara, Hatice bizim soyumuzdandı deseler, verecek cevabımız yoktur. Hiç diyecek bir şeyimiz yoktur. Bizim de Selahaddin'imiz var filan diyemezsin. Bizim Ebu Bekir'imiz var diyemezsin. Niye? Senin Ebu Bekir'in, Ömer'in, Hatice'nin kurduğu evde yetiştiler. Kundağı Hatice kurdu. Allah ondan razı olsun. Kardeşler, sadece benzetmiş olmak için, dini bir hüküm vermiş olmak için değil, benzetmiş olmak, meselemiz anlaşılsın diye özellikle bir misal vermek istiyorum. Biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 14 hanımı olmuştur. Bunların ilki Hatice annemizdir. Hatice annemizle 25 yıl beraber yaşadı. Peygamber olmadan önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle evlendi. 15 yıl peygamber olmadan beraber yaşadılar. 10 yılda peygamber olarak yaşadı. Yani peygamber olduktan sonra da 10 yıl onunla yaşadı. Ölünceye kadar da Hatice'sini hiç unutamadı. Lut aleyhisselam da İbrahim aleyhisselamın amcasının oğludur. O da büyük peygamberlerden, Kur'an'da adı geçenlerden bir tanesidir. Onun hanımı da Lut aleyhisselamın yaptığı çalışmaları ispiyonluyor, faaliyetlerini haber veren bir casustur. Lut aleyhisselam ne yaparsa onun aksini yapmaya çalışan hain bir kadındı. O da peygamber karısı, bu da peygamber karısı. Şimdi bakınız, zahiri sebepler bakımından, yoksa Allah-u Teala'nın muradını zaten kendisi biliyor. Zahiri sebepler bakımından incelediğimizde kardeşler, Hazreti Hatice annemizin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a olan hizmetini göz önüne alalım. Lut'un karısının ona yaptığı işkenceyi baz alınız. Bu kadınlar yer değiştirecek olsalardı, Lut'un karısı olan kadın Muhammed Aleyhisselam'ın karısı olsaydı, Hatice anamız da Lut'un karısı olsaydı, alemlere rahmet Lut olacaktı o zaman. Muhammed Aleyhisselam da insanların taşladığı, pisliklerin, berbatlıkların bulunduğu Lut Aleyhisselam'ın kavminin lideri olacaktı, peygamberi olacaktı. Ne için bunu söylüyorum? Sadece bir misallendirme yapıyorum. Hatice annemizin Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e hizmetinin boyutunu anlatmaya çalışıyorum. Ve bugün dinlediğimiz ezanların, şerefle başımızda tuttuğumuz İslamiyet'in bize ulaşmasında on binlerce sahabiden çok, kılıç kullanan Halidlerden çok, Ömerlerden çok Hatice radıyallahu anh'ın yerini anlatmaya çalışıyorum kardeşler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ta insanoğlu yaratılmadan, dünya yaratılmadan cennette Muhammedur Resulullah diye adı yazıyordu. Gelen her peygamber Muhammed gelecek diye biliyordu. Kendisi de çocukluğundan itibaren koruma altında büyüdü. Şirke bulaşmadı. Meleklerin onu takip ettiği, koruduğunu herkes biliyordu. Gittiği yeri gölgeledi bulutlar. Bunu herkes gördü gözleri. Buna rağmen yani 40 sene, 39 buçuk sene nübüvvete hazırlanarak Hıra Dağı'na çağrıldığı halde Cebrail Aleyhisselam'ı görünce korktu, titredi, döndü, yatağına kapandı. Hatice annemiz ayağa kalktı. Korkma, seni Allah mahcup etmez, çık işine bak dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin psikolojik olarak kaldıramadığı sorunları Hatice tek başına kaldırdı. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından az bir zaman önce diğer hanımları ikide bir, o yaşlı kadını niye anıyorsun ya Resulallah? Her bir şey oluyor, ah Hatice diyor. Ah Hatice, ah Hatice diyor. Ayşe annemiz bile o yaşlı kadını çok andın ya Resulallah deyip kumalık yapmış. Efendimiz de buyurmuş ki, nasıl anmam ki onun gayretleriyle bugüne geldim buyurmuş. Nasıl anmam ki? Hiçbiriniz bana çocuk vermediniz, o bana çocuk verdi buyurmuş. Bunun hem bir vefa boyutu var arkadaşlar. Bu söz Hatice annemizin vefatından 12 sene sonra söylenmiş bir söz. Ondan sonra daha genç kadınlarla evlendi. Ayşe annemiz gibi süt kızıyla evlendi. Ama onun Hatice'si başka bir Hatice'ydi. Burada kardeşler, Hatice annemizin yaşlı bir kadın olmasına rağmen Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e göstermiş olduğu desteği, evvela moral desteği Efendimiz Aleyhisselam'ı yataktan çıkarmış. Çünkü gelir gelmez Efendimiz Aleyhisselam yatağa girmiş. Korkmuş. Yorganı üstüme kapatın. Enteresan bir korkuya kapılmış. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i yataktan çıkaran kadındır Hatice annemiz. Çok zengin bir kadındı. Bütün servetini Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağışladı. İslam davasına hizmet olsun diye. Dolayısıyla kardeşler, bu büyük cömertlik Ebu Bekirlerden ve diğer o İslam için infak edenlerden önce bu dava, bu din Hatice'nin mallarıyla ayağa kalktı. Allah ondan razı olsun. Amin. Anamız, anamız, bütün analar uğruna feda olsun. Ve bu fani alemde, şimdi hacılar gittiklerinde mezarını bile göremeyecekleri kadar sinsi bir yerde, gizli bir yerde kaldı. Bir mezar taşı bile düşmedi ona bu dünyada. İslamiyet'i doğurdu, büyüttü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o kundakladı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasına geçti. Ne kadar geçti biliyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar destek oldu biliyor musunuz? Hatice annemiz vefat edince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar morali çöktü ki, bir de Taif'e gitti, Taif'ten de taşlanarak geri döndü, yıkıldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatice'nin boşluğu dolsun diye Allah peygamberini miraca çıkardı. Demek ki Hatice'den doğan boşluk ancak 7 kat semada dolacak kadar büyük bir boşlukmuş. Bütün kadınlar yok sayılsalar da yeryüzünde sadece Hatice binti Hüveylid diye bir kadın olsa kadınlığa şeref olarak yeter. Allah ondan razı olsun. Ebediyen razı olsun. Bu şüphesiz onun Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den büyük olduğunu gösteren bir işaret değil haşa. Ama üstüne borç olmadığı halde. Yaşlı bir kadın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den o 20 yaşa yakın daha büyüktü. Yaşlı bir kadın. Evlenmiş, boşanmış. Boşandıktan sonra genç bir delikanlı ile evlenmiş. O delikanlı peygamberim demiş, git işine bak, görevini yap dememiş. Kendi sırtındaki bir yük gibi, Allah ondan razı olsun, senelerce çalıştı. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? İnsan yiyen müşriklerin önüne bir kadın olarak çıkmış. Eğer mücahitlik payesi bir insana verilecekse, Ebu Cehil'in karşısına dikilen Hatice annemiz bunu almalıdır. Allah ondan razı olsun. Karşısına dikildiği mesela meşhur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem

0: ekonomik kuşatmaya aldıkları ve ağaç kabuğu yemek zorunda kaldıkları Şiba Vadisi denen bir yerde 3 yıl kaldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramla beraber. Çevirdiler etraflarını, dışarı salmadılar, kimseyi içeri sokmadılar Mekke döneminde. 3 yıl ashab-ı kiram kurumuş ağaçları söktüler, köklerini yemek zorunda kaldılar orada. Böyle bir hayat yaşandı. Hatice annemiz servetler içinde yüzüyordu o olaydan bir sene önce. Bütün servetini, esirleri, mümin esirleri, köleleri kurtarmak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabını doyurmak için harcadı. Hem babasından kalan malı, hem ticarette kazandığı her şeyini, her şeyini. Ölürken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ona ve kızlarına hiçbir hatıra bile bırakamadı. Mekke'nin sayılı zengin kadınlarından bir tanesiydi. Onun için kardeşler, Hatice annemizin, Peygamber aleyhisselam efendimizin hayatında çok önemli yeri var. Her şeyden önce peygamberimizin gönlünde kocaman bir yeri var arkadaşlar. Dolayısıyla biz Hatice isminden saygıyla, hürmetle boynumuzu ve belimizi bükerek anarız. Hatice bizim için ortada bir isim değil. Allah şefaatine ermeyi ve kıyamet günü bulunduğu yerlerde bulunmayı hepimize nasip etsin. Bu bir nasip meselesi kardeşler. Kuru aşkın faydası yok. Bunu örnek almak zorundayız. Hoca hanımları, davetçi hanımları, vakıf yöneticilerinin hanımları, oğlu okuyanlar, kardeşi okuyanlar, bir kadın kime ne yapabilir? Bunu özellikle Hatice annemizden görebilirler. Biz roman okumuyoruz. Biz tarihi masal okumuyoruz. Niye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin siretini ezberlemek istiyoruz? Kaç yılında doğduğu çok önemli mi? İster 571'de doğsun, 650'de doğsun. Tarihten bana ne? Hanımının adı Hatice olsa ne olur? Zehra olsa ne olur? Önemli olan adının ne olduğu değil. Bir kadın Allah'ın alemlere rahmet diye gönderdiği Cebrail'in ve bütün meleklerin hizmetinde bulunduğu bir peygamberi en sıkışık anlarında milyonlarca meleğe bedel bir hizmetle nasıl koruyabiliyor, nasıl bir peygamberi ayağa kaldırabiliyor? Hatice budur işte. Hatice budur. O da diyebilirdi, ben seninle bunun için mi evlendim? O da başıma milleti bela ettin diyebilirdi. Bir gün rahat uyutmadın beni diyebilirdi. Ama öyle demedi. Kalk çekinme, Allah seni mahcup etmez, yoluna bak dedi. Bu söz 23 yıl moral olarak Efendimizin zihninde kaldı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun için kardeşler, kuru siret, kuru tarih okumuyoruz. Örnek okuyoruz. İşte Hatice'miz, anamız, peygamberimizi nasıl ayağa kaldırdı? Koca peygamber geldi, yatağa girdi, kaldırdı yorganın üzerinden. Kalk, Allah seni mahcup etmez dedi. Peygamber değil. Cebrail ona gelmiyor. Yani bir bildiği yok. Basiretli kadın, akıllı kadın. Aklını öyle bir kullandı ki o kullandığı akıl bizim akıllarımızı susturdu şimdi. Bunun içindir ki kardeşler, defaatlerce Cebrail aleyhisselam bir arkadaşına selam gönderir gibi Hatice anamıza selam gönderdi. Kaç tane hadisi şerif var. Cebrail aleyhisselam geldiğinde Efendimiz aleyhisselama Muhammed, benden ve Allah'tan Hatice'ye selam söyle dedi.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Hafid olan sen kendini yücelteni alçaltırsın. Kendini büyük bileni küçültürsün. Küçültürsün. Küçültürsün. Ya.
4: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

أشهد أن لا إله إلا

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Kadın mı yoktu Mekke'de? Hayır, kadın çoktu. Hatice yoktu. Cebrail de gördü ki, Allah da gördü ki, Muhammed'i ayakta tutuyor. Ondan 15 yaş büyük kadın. Yaşlı bir teyze. Ama moral deposu, enerji deposu. Biz bundan kendimize ders çıkaracağız. Bir, erkeklere çıkan en büyük ders. Muhammed bile olsan, sallallahu aleyhi ve sellem, Hatice'nin desteğine muhtaçsın, bunu unutma. Yetmez sana alemlere rahmet olmak. Bunun için o davadan, o kalk Muhammed, seni Allah utandırmaz, git işine bak dediği günden 22 sene sonra bile bugünlere Hatice ile geldim dedi. Bu sözü söylediğinde Mekke'yi fethetmiş, Tebük gazvesine çıkmış, şirkin kafasını ezmişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 50 bin kişilik ordu kurduğu günlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatice ile bu davayı kazandığını itiraf etti. Onun için ne olursan ol, Hatice'siz yürümez bir davadasın sen. Bir, erkeksen böyle bak. Kadınsan becer, erkeğin yardımcısı ol, moral ver, destek ol. Asırlar sonra seni bir yiğit olarak ansınlar. Ahmet bin Hanbel'in anası da

kadınmış arkadaşlar. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, ümmeti Muhammed'in 4 büyük imamından bir tanesi. 1 milyon hadis biliyorum diyor kendisi. 1 milyon hadis biliyor. Bize kadar ulaşmış Müsned isimli kitabında 40 bin hadis var arkadaşlar. Yüzlerce, binlerce sahabinin nerede ne söylediğini tespit etmiş. Ne zaman yaşamış? Hicri 240'larda, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 200 sene sonra talebe olmuş. Bakın ne diyor? Bu 11 yaşındayken annesi bunu Bağdat'taki bir hadis alemine ders okumaya götürecek. Fakat o ders okutacağı hoca efendi sabah namazından sonra okutuyor, işrak vaktine kadar. Yani şimdiki saatlerle 6'dan 7'ye kadar ders okutuyor. Ahmet bin Hanbel yetim bir çocuk, 11 yaşında. Bunların kaldığı yerden oraya gitmesi ne kadar mesafe? Şimdi kilometre ölçüsü yok. Ahmet bin Hanbel diyor ki, imsak vaktinden önce annem beni kaldırıyordu diyor. İmsak vaktinden önce. Demek ki sabah namazına yetişecekler 2-2,5 saat. Yemeğimizi yiyorduk. Annem kitaplarımı kendisi taşıyor. Sabah namazına Bağdat'a yetişiyorduk diyor. Annem orada bekliyordu. Ben işte işrağa kadar 1-1,5 saat hadis dersini okuyor. Tekrar annemle geri geliyorduk. Akşama kadar da annem tarlada çalışıyordu. Akşam beraber yatıyorduk. Ben dersimi çalışıyordum. Ertesi sabah bu şekilde tekrar gidiyordum diyor. Bu da anne kardeşler, anne. 2,5 saat gece ıssız bir zamanda, karanlıkta çocuğu 2 tane hadis okuyacak, onu okumaya götürüyor, getiriyor. Ana bu. Ama o ana ne oldu şimdi? Ne oldu? Namaz kılıyorsun. Bu namazda selam nasıl vereceksin? Nasıl vereceğim? Ahmet bin Hanbel'in müsnedine bakacaksın. Namazı öğreniyorsun. Orucu Ahmet bin Hanbel'den öğreniyorsun. Haccı Ahmet bin Hanbel'den öğreniyorsun. Milyarlar secde etti. Ahmet bin Hanbel'in peşinden gitti. Onu doğuran ana ne oldu? Ahmet bin Hanbel'in anası olarak mahşere çıkacak bir ana oldu. O da diyebilirdi, yavrum dul bir kadın, ne işin var benim sokaklarda bu saatte? Gündüz okutan bir hoca bul diyebilirdi. Karşıki caddeye git diyebilirdi. Baktı ki yavrusunun okuyacağı hoca 3 saatlik mesafede, 3 saat gece yarısı yürüdü. Akşam da tarlada çalıştı akşama kadar. 3 saatte bir insan arkadaşlar yaklaşık olarak 30 kilometre yürüyor. En az Ahmet bin Hanbel'le annesi her gün 4 sene 50 kilometre yol gitmiş gelmişler arkadaşlar. Bugünkü karayollarında da değil. Yılan mı çıkar, arslan mı çıkar önüne belli değil. 1200 sene önceki şehirler. Ama ne oldu? Ümmeti Muhammed'in 4 büyük insanından bir tanesinin anası olarak tarihe geçti. Kadın deyip geçme. Ana deyip geçme. Eş deyip geçme. Bu insanı ya Muhammed olarak dünyaya meşhur eder ya da Lut olarak meşhur eder. Kardeşler, Hatice annemiz kadınların yüz akı olarak yeter. Gerçekten onu sevseler, mobilya dükkanlarından vazgeçip Hatice'nin tarihine gömülebilseler, züccaciyeciliği bırakıp Hatice'cilik yapabilseler, o onlara yeter. O onlara yeter. Evlere avize değil Hatice'yi asmak lazım. Hatice'nin adı aydınlık olarak en güzel avizeden daha güzel. Ah, onu erkekler ve kadınlar olarak önümüze geçirebilsek, o zaman Allah'ın rahmetini içimize sindiğini görmüş olurduk. Kardeşler, sadece Hatice değil şüphesiz. Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafında ne kadınlar var? Ayşe'si var. Ayşe'si var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Kimi en çok seviyorsun ya Resulallah diye sormuşlar. Ayşe'yi demiş. Oradakiler alınmış bu sözden. Biz erkekleri demek istedik ya Resulallah demiş. Yani kadını ne soktun aramıza? Bu sefer de babasını demiş. Ne aşk bu ya? Ne aşk ya? Kardeşler, 9 yaşındaydı Efendimizin hanımı olduğu zaman. 6 yaşındaydı. Cebrail aleyhisselam bununla evlendi.

Evleneceksin diye tembih etti. 3 sene sonra Medine'ye getirdi onu babası. 9 yaşında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı oldu arkadaşlar. Bekar olarak evlendiği tek hanımı Ayşe annemizdir. 2000 küsür hadis biliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde 18 yaşındaydı. Kur'an'ı ezber biliyordu. Erkeğinden kadınına kadar ashab-ı kiram dini gelip onun kapısından öğrendiler. 18 yaşında kadının önüne diz çöktüler. Bu konu nasıldır dinde dediler. Yanlış yapanlara gitti, yanlış söylüyorsunuz, Resulullah böyle yapmazdı dedi. Kendi yatak sahnelerini de anlattı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le. Cihat meselelerini de anlattı. Kalktı, cihada ben seninle geleyim ya Resulullah dedi. Gel dedi Efendimiz, onunla beraber cihada gitti. Efendimiz aleyhisselamın evine geldiğinde bebekleriyle beraber gelmiş arkadaşlar. Minderden bebekler yapmış. Onlarla arkadaşlarıyla oynuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eve gelmiş. 2-3 tane kızcağız var evde. Medineli kızlar. Ayşe'nin bebekleriyle annecilik oynuyorlar. Evli parklı kadın. Diğer kızlar kaçmaya çalışmışlar. İşaret etmiş Efendimiz, oynayın yavrum demiş. O yaşta peygamberin evine girdi. Ama 50 yaşında, 80 yaşında insanların kültürüyle çıktı o evden. Allah ondan razı olsun. Kardeşler, Allah'ın rahmet olarak gönderdiği peygamberin kalbini çelmek kolay değil. Müsaade ederseniz bu bir delikanlı aşkı değildi herhalde. Kuru bir kız sevgisi değildi. Babasından kaynaklanan, kızında devam eden bir bağlantıydı bu. Ayşe bunu suistimal etmedi. Evet, bir sürü kumalıklar ve gelinlikler yapmadı da değil. Ama kocası affetti. Sana ne bana ne. Efendimiz aleyhisselamın sofrasını tuttu, kafasına attı. Öbür kumaları yemek gönderdiler. Benim odama nasıl yemek gönderirsiniz diye fırlattı attı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktı, kendi eliyle yere dökülen yemekleri topladı. Ananız kızdı, ananız kızdı diye espri yaptı. Yaramazlık da yapmış. Ama ölürken herkes dışarı çıksın, Ayşe ile beraber ölmek istiyorum dedi. Meleklerin bulunduğu yere Ayşe'yi uygun gördü. Vasiyet etti, Ayşe'nin yatak odasına gömün beni dedi. Şu anda gömüldüğü yer Ayşe'sinin yatak odasıdır. Yatağa oturması hepsi bir odaydı zaten de işte o odaya gömüldü. Ayşe de kadınların yüz akı arkadaşlar. Hem de yüz akı. Ne yüz akı? Allah ondan razı olsun. Allah ondan razı olsun. Ne mübarek kadınlar arkadaşlar. 10 yaşında kadın nasıl o kültüre sahip olmuş? Elbette baba faktörü de var. Ana faktörü de var. Her halükarda kardeşler, bugünkü kadınlar olarak, bugünkü erkekler olarak hepimize muazzam dersler var. Mesela çok enteresan bir örnek hepimiz için, kadın ve erkek hepimiz için örnek olarak vereceğim. Biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu, Hazreti Ali Efendimizin ağabeyisi Cafer vardır. Cafer Mute'de şehit düştü. Ciddi bir şekilde parça parça edilmiş bir vücut haberi geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. 5 tane yetim bırakarak şehit düştü. Şimdi enteresanlığa bakınız arkadaşlar. O şehit düştü. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz hanımına gitti. İddeti bittikten sonra ben seninle evlenmek istiyorum dedi. Hazreti Ebu Bekir'i koca olarak kabul etti. Bu olaydan 3 sene sonra Ebu Bekir de vefat etti. Ona da 3 tane çocuk doğurdu o arada. Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Ebu Bekir vefat edince gitti dedi ki benim hanımım olur musun dedi. Olurum dedi. Ona da 2 tane daha çocuk doğurdu. Ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor biliyor musunuz? Erkek bir şehidin karısıyla evlenme şerefini yakalamak istiyor. Yani bunlar herhangi bir şekilde birisine 5 tane çocuk doğurmuş kadına muhtaç değiller ki. Genç kadınlarla da evlenebilirler. Erkeğin gözü kadında değil, kadının şerefinde. Kadın da ne düşünüyor? Ebu Bekir gibi bir adamın karısı olmak varken niye dul bekleyeyim diyor. O da kabul ediyor.
mızmız etmiyor, tereddüt etmiyor. Daha sonra Hazreti Ali Efendimizin hanımı iken, Cafer'in hanımı, aradan yıllar geçmiş, Hazreti Ali'den çocukları olmuş, Ebu Bekir Efendimiz'den çocukları var, Cafer'den çocukları var. Çocukları tartışıyorlar. Biri diyor ki, analarımız hep aynı ama ben Ebu Bekir'in oğluyum diyor. Muhammed isimli bir oğlu var Ebu Bekir'in, ben Ebu Bekir'in oğluyum diyor. Anamız aynı, Ebu Bekir'in oğluyum diyor. Öbürü de diyor ki, biz şehit Cafer'in çocuğuyuz diyor. Senin baban yatağında öldü diyor. Böyle espri yapıyorlar birbirlerine. Anne bakıyor ki çocuklar tartışacak. Yavrum diyor, Cafer gibi delikanlı görmedim ben diyor. Ebu Bekir gibi de efendi bir adam görmedim diyor. Yıllar geçmiş aradan. 10 yıl geçmiş, eski kocalarını konuşuyor. Hazreti Ali Efendimiz bakmış, be kadın demiş, bana hiçbir şey bırakmadın ki demiş. Kızmak yok, kızmamış. Yüreğinde ilk kocasının delikanlılığı saklı, ikinci kocasının efendiliği saklı, üçüncü kocasının da önünde söylüyor bunları. Erkek gibi kadınlar. Allah onlardan razı olsun. Kardeşler, şimdi kadınlarımız açık, bazen evirerek, çevirerek, niye Allah'ın ayetleri böyle, ne demek istiyor bu ayet diye diyorlar ya, o zaman da kadınlar niye bu işler böyle diye tereddüt ettiler. Açık seçik bir şekilde geldiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, dillendirdiler. Meşhur Mücadele suresinin inmesine sebep olan kadın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş, sana değil Allah'a şikayet ediyorum dertlerimi demiş. Allah bana bir hüküm indirsin bu iş için demiş. Ashab-ı kiram namaz kılmışlar, mescit tıka basa dolu, gelmiş kadın açık seçik konuşuyor. Olay ne olmuş? Adamcağız yaşlı başlı adam kızmış karısına, anam olasın demiş ona. Böyle bir cümle. O zamanki anlayışa göre de bir erkek kadına böyle bir cümle dedim, anam olasın, anamın kafası gibi olasın, böyle bir cümle, yani seni anam kabul ediyorum, benden uzak dur demek. Kadın hiç ona cevap vermemiş, kalkmış gelmiş, ya Resulallah demiş, bu benim kocam filanca var ya demiş, benim karnımı çürüttü çocuklarıyla, şimdi yaşlandım diye bana böyle dedi demiş. Efendimiz de ne diyeceğini bilememiş. Susmuş. Tekrar, ya Resulallah sana ben şikayet ediyorum demiş, bu adam böyle dedi, ben şimdi babamın evine mi geri döneceğim demiş. Çünkü bu anam gibi olasın, anamın kafası gibi, sırtı gibi olasın demek, git babanın evine demek gibi algılanıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyeceğini de bilemiyor. Böyle bir söze Allah ne diyecek onu bilmiyor. Şimdiki gibi keskin hocalık da yok ortada böyle. Tamam hemen. Bana göre böyle. Bana göre böyle şimdi oldu. O zaman Resulullah'a göre bile öyle yoktu arkadaşlar. Allah ne diyecek diye merak ediliyordu. Şimdi internette her şey var zaten. Bir de senin kafanda da bir sürü örümcek ağı var. Onlarla beraber sana göre İslamiyet böyle zaten. Kadın sinirlenmiş, ya Resulallah Allah ne diyecekse desin, canım sıkkın benim demiş. Fiskos etmiyor, açık seçik söylüyor. Allah diyeceğini demiş. Kad semi'allahu kavlelleti tücadülüke fî zevciha ve teşteki ilallah. Allah seninle tartışan ve şikayetini Allah'a ileteni duydu diyor Kur'an-ı Kerim. Tamam, o boş sayılmaz, gitsin evine diye Allah Teala hüküm verdi, kadın gitti evine. Bir itiraz yok. Tamam ya Resulallah. Mesela elinizdeki broşürün 5. sayfasını lütfen açınız arkadaşlar. Bir dağ ismi Esma binti Zeynep isimli bir dağ. Bakın peygamberle nasıl konuşuyor arkadaşlar. Yani inşallah kıyamet günü şefaatine ereriz. Bulunduğu mahallelerden geçeriz umuduyla beraber okuyalım. Hem kadın görelim, hem mümin görelim. Mümin. Mümin nasıl olur? Nasılmış müminler? Kadınları neymiş? Acaba erkekleri neydi? Bunu bundan görüyoruz. Bakın arkadaşlar, bir kadın, adı kadın, kendisi dağ gibi Peygamber Aleyhisselam Efendimizin huzuruna çıkmış. O paragrafı karışıklık olmasın diye 5. sayfada Esma bin Yezid'i baştan sona okuyorum. Allah ondan razı olsun. Musab bin Ümeyr radıyallahu anh'ın elinde Müslüman olan ilklerdendir. Büyük sahabi
Muaz bin Cebel'in amca kızıdır. Peygamber aleyhisselamın huzuruna çıkıp açık seçik sorular sormasıyla meşhurdur. Bir defasında evinin etrafındayken Peygamber aleyhisselamın evlerinin önünden geçmiş ve orada bulunan kadınlara şöyle buyurmuş. Nimete, nankörlüke dikkat edin buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Esma oradakilerin hepsinden önce nasıl nimete nankörlük olabilir diye sormuş. Peygamber aleyhisselam Efendimiz de şöyle cevap vermişler. Sizden biriniz uzun zaman babasının evinde kalır. Sonra Allah ona bir eş nasip eder. O eşten çocuğu olur. Kızdığı bir zaman da eşine ben senden hayır görmedim der. Diye cevap vermiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu Efendimiz nankörlük olarak yorumluyor. Buradaki incelik ne arkadaşlar? Asas bundan sonraki paragrafı okuyacağım da ayrıntısını izah edeyim. Yani bir kadıncağız senelerce bekliyor, evlenemiyor. Sonunda kocası nasip oluyor, evleniyor, kocası oluyor. Nur topu gibi çocuk, o annenin en büyük duygusu çocuk sahibi olmak. O koca sayesinde o çocuğun sahibi oluyor. 5-10 sene sonra sinirleniyor adama. Senin hayrını görmedim, senin gibi erkek mi olur gibi cevaplar veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gizli bir şeye işaret ediyor. En büyük arzun ana olmaktı. O adam sayesinde ona kavuştun. Nasıl inkar edersin bunu diyor. Bu nankörlüktür diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu ne sayesinde bu ümmet öğrendi arkadaşlar? Esma binti Yezid sayesinde öğrendi. Öyle boynu bükük, peki ya Resulallah deyip gitseydi oradan Efendimiz aleyhisselam da kadınlar bu soruyu sormasalardı ne demek nankörlük diye merak edecektik. Şimdi arkadaşlar bir gün Efendimizin önüne çıkışına dikkat ediniz. Bu Esma binti Yezid radıyallahu anha. Yine bir defa Efendimizin huzuruna çıkıp şu konuşmayı yapmış. Ya Resulallah, ben arkamda benim gibi düşünüp söylediğimi söylemek isteyen kadınların temsilcisiyim. Sendika başkanı demek ki. Allah seni erkeklere ve kadınlara gönderdi. Şimdi arkadaşlar mantığa dikkat edin. Bakın peygamberle konuşuyor. Ya edepsizlik de yapmamaya çalışıyor ama. Bakın nasıl nazik bir şekilde diyeceğini de diyor ama. Ne diyor? Allah seni erkeklere ve kadınlara gönderdi. İman edip peşinden gittik. Biz kadınlar örtümüzle ihmal edilmiş olarak evlerde mahsur kaldık. Erkeklerin şehvetini gideriyor, çocuklarını karnımızda taşıyoruz. Erkekler ise cemaate çıkmaları, cenazeye ve cihada katılmalarıyla bizden üstün görülüyorlar. Onlar cihada çıktığında biz mallarını koruyor, çocuklarını yetiştiriyoruz. Onların kazandığı sevaba ortak değil miyiz? Kadının derdine bakın arkadaşlar. Hakkım eziliyor, benim hala çocuklarıma tapu yapmadı daireyi falan değil. Onlar sevap kazanıyor, biz niye cihad etmiyoruz diyor. Dikkat edin arkadaşlar. Kadının derdi daire falan değil. Hala biz evlendiğimizdeki züccaciyi kullanıyoruz. Porselenin kenarları hep kırıldı zaten. Misafire nasıl çıkaracağım ben bunları? Biz aldıktan sonra kaç defa çekyatların modeli değişti. Bunlar değil derdi. Ne kadınlar görmüş insanlık. Allah onlardan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü ashabına çevirdi ve şöyle buyurdu. Dini hakkında şu kadından daha güzel soru soran birini gördünüz mü? Oradakiler de evet ya Resulallah öyle diyerek bu sözü doğruladılar. Sonra şöyle buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Esma, git ve gerideki kadınlara şunu bildir. Sizden birinin eşine güzel davranması, gönlünü kazanması, arzusunu yapmaya çalışması erkekler için saydığın bu işlere denktir. Bu cümleyi duymuş Esma, ben bunu sormuyorum ya Resulallah filan dememiş. Ne yapmış arkadaşlar? Esma bu söz üzerine tekbir ve tehlil getirerek oradan uzaklaştı. Bu cevabı alınca Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah diyerek evine gitmiş. Sanki oğlu askerden geliyor. Neye seviniyor kadın? Kadınlığımı becerirsem Allah kocamın cihadındaki sevaptan bana da yazacak. Buna seviniyor. Tekbir getiriyor. Allahu Ekber diye bağırıyor. Demek ki kardeşler,
Kadın en başta nasıl başladık? Ulan kadınlar lanetli mahluklar. Bu sümde doğru değil. Lanetli mahluklar erkeklerin içinde de var. Kadınların içinde de var. Ama kadınların esması var arkadaşlar. Kadınların Hatice'si var. Kadınların Ayşe'si var. Kadınlarda da niceleri var. Kadınların Meryem'i var arkadaşlar. Bir Meryem ikinci insanlık demek. Meryem annemizi arkadaşlar böyle basit bir olayın kadını zannetmeyin. Bin tane erkeğin kaldırabileceği bir yük değildir onun kaldırdığı yük. Hayatta babasının eli bile onun üstüne değmemiş arkadaşlar. Buluğ çağından sonra annesi bile üstüne tutmamış. 20 yaşında çocuk doğuruyorsun sen. Yahudiler gibi melun bir millet de etrafında senin için dedikodu üretiyor. Ulan bu kadın bu kötülüğü Beytül Makdis'te nasıl yaptı diyorlar. Basit bir olay değil. Senelerce böyle yaşıyorsun. Ve hiçbir şekilde of puflamıyorsun. Allah'a teslim oluyorsun. Kolay değil Meryem olmak ha. Konuşması bile kolay değil arkadaşlar. Konuşması bile zor bir işe yıllarca tahammül etti. Bunun için Kur'an-ı Kerim Tahrim suresinde iki kadın müminlerin örneğidir buyuruyor. Arkadaşlar dört insanı Allah örnektir bunlar gibi olun diyor. Biri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Üsve-i Hasenemizdir. Öbürü İbrahim aleyhisselam'dır. Efendimizin soy dedesi. Öbürü Asiye anamızdır. Öbürü Meryem anamızdır. Nerede bu kadar büyük insanlar? 120 küsür bin peygamber arkadaşlar. Hiçbiri yok bir yerde Allah Asiye örneğinizdir diyor. Bir vakit namaz kılmış kadın değildir Asiye. Bir vakit secdeye gitmiş değil arkadaşlar. Bir kere abdest almış kadın değildir. Musa'nın Tevrat'ından bir satır okumuş kadın değildir. Kim Asiye? Firavun gibi bir despotun karısı arkadaşlar. Firavun'un sarayında 50 seneden fazla karı olarak kalmış. İkinci kraliçe olarak kalmış. Nerede namaz kılıyorsun? Nerede oruç tutuyorsun? Zaten bütün fırtınalar bir kere Allah demesinden kaynaklandı. Firavun'un sarayında Firavun'un saçları taranıyor. Taramacısı var, tarakçısı var. Saçlarını tarıyor. Tarak elinden düşmüş kızcağızın. Tarak elinden düşünce ürkmüş. Kralın sarayında tarakçı tarak düşürdü. Büyük suç tabii. Tarak düşünce Allah diye bağırmış kızcağız, hizmetçi. Firavun da bir daha da bakayım ne dedin sen demiş. Çünkü Allah kelimesini biliyor. Musa 2'de 1 Allah diyor ya. Sen Musa'nın casuslarından mısın demiş. Hizmetçiye. Asiye de orada büyütme bu olayı demiş. Ne büyütüyorsun bu işi? Büyütme deyince ondan da bitlenmiş Firavun. Yoksa sen de mi Musa ile girdin çıktın fikir alışverişinde bulundun demiş. Var mı bir diyeceğin demiş. Evet demiş. Arkadaşlar o gün işte Kur'an'a yazıldı Asiye. O gün Kur'an'a yazıldı. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Mümin kadınların, erkeklerin örneği اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنُ diyor Allah. Firavun'un karısı mümin kadınların örneğidir, mümin erkeklerin örneğidir. O gün yazıldı, kayıtlara geçti. O gün Musa'yı destekledi. Var mı bir diyeceğin, ben de Musa'yı destekliyorum dedi. Despot arkadaşlar bildiğiniz olay, zalim Firavun, Asiye'nin yatak odasının önünü açtırdı askerlerine. Asiye'yi bu şekilde ayaklarını ve ellerini gererek yere yatırdı. Ellerinden, ayaklarından çiviledi onu. Üstüne taşlar koydurttu. Geldi bastonuyla başında bekliyor. Asiye, Asiye, son kararını ver, Musa mı ben mi diyor. Arkadaşlar, o gün Asiye, ümmeti Muhammed'e, bütün ümmetlere, bütün insanlığa örnek kadın oldu. Rabbim nili beyten. Rabbim benim için cennette bir ev yap, bu Firavun'un sarayından kurtar beni dedi. Bitti bu kadar. Bu da kadın. Hem ne kadın? Bir vakit namaz kılmadan ümmeti Muhammed'in, İsa Aleyhisselam'ın ümmetinin

Bütün ümmetlerin, Adem Aleyhisselam'dan beri bütün ümmetlerin en büyük birinci kadını oldu arkadaşlar. Sonra Meryem annemiz geldi. Namazı ile değil, üç ayları tutması ile değil, mukabele dolaşmakla değil, imanla bu noktaya geldi. Yasinler, hatimler, haftalıklar, altın günleriyle değil, giyim fuarları gezerek değil, imanıyla bu araya geldi. 50 sene kraliçe olarak yaşadığı sarayın önünde mıhlara gerildi. Bu Kur'an'dan öğreniyoruz bunu arkadaşlar. Çiviye çakıldığını Kur'an söylüyor. Çiviledi, kendi karısını çiviledi hain. Ama korku onu yıldırtmadı. Baktı kendi sarayına, 50 sene yüzlerce hizmetçisinin bulunduğu saray arkadaşlar. Hayatta bir kere su istiyorum demedi. Kaş işaretlerinden su istediği anlaşıldı, su getirildi. Bir kere taharetlenmedi, hizmetçileri temizledi onu. Bu sarayı bırakıp gitmek size kolay mı geliyor arkadaşlar? A4 kağıdını bırakıp da üniversiteden gelemiyor kadınlar. A4 kağıdı. Evlendikten sonra da kocası zaten çalıştırmayacak onu. Çalışsa da çocuğu oluncaya kadar çalışacak. Bir seneye çalışacak ya çalışmayacak. Ama arkadaşlar üniversite mezunu diyecekler ya. Bir A4 kağıdı kadar bir diplomayı bırakıp gelemedi kadınlarımız. Asiye o sarayı bıraktı arkadaşlar. Allah da bu tercihten memnun oldu. Asiye gelinceye kadar senelerce secde etmiş, yüzlerce defa namaz kılmış, binlerce defa Tevrat'ı okumuş kadınlar da vardı. Ne kadınlar vardı? Mesela Hacer var. Sara anamız var. İbrahim Aleyhisselam gibi bir peygamberin hanımı. Zemzem'in mucidi. Onlardan öyle söz etmiyor Allah Teala. Yani bugünkü tavafımızı, sa'yimizi kime borçluyuz arkadaşlar? Hangi kadına borçluyuz? Hacer anamıza borçluyuz. Yani bugün hac yapıyoruz, Hacer'in peşinden gidiyoruz. Yüzlerce, binlerce tavaf etmiş bir kadın duruyor. Hayatında bir rekat namaz kılmamış bir kadından söz ediyor Allah Teala. Neden? Çünkü arkadaşlar o sarayı bırakmak, Kabe'yi yapmaktan zor bir işti ondan dolayı. Şöyle düşünebilirsiniz. İnsan 3-4 sene yarı gecekondu gibi bir evde oturuyor da sonra daha iyi, lüks bir daire alıyorsun. Taşınırken insan üzülüyor, bu evi nasıl bırakacağım, bu mahalleyi nasıl bırakacağım diye. Asi o sarayı nasıl bıraktı sizce? Fırıncısı bile ayrı, ekmekçisi ayrı. Sofrası kurulurken ekmeğini başkası getiriyor, çorbasını başkası getiriyor. Bütün Mısır hizmetçisi o sarayı nasıl bıraktı? Allah'ı bulunca bıraktı. Asiye kadındı arkadaşlar. Onun için biz ne erkekleri çok iyi görürüz, ne kadınları çok kötü görürüz. Kim Asiye ise ona kurban oluruz. Kim Esma binti Yezid ise peşinden gideriz. İster kadın olsun, ister erkek olsun. Sevgi de bu, aşk da bu arkadaşlar. Bu nedenle biz kadınların üzerimizdeki haklarını, kadınların bize verdiği desteğin bizi nerelere getireceğini asla unutmayız. Kadınlar da en azından kârdan ne zarar ettiklerini unutmamalıdırlar. Koltuk gibi bir evin kenarında oturmak da var. Hatice olup ümmeti Muhammed'e pırlantalar yetiştirmek de var arkadaşlar. Bir ananın duası, 3 baba duası yapıyor. Bir ana duası, 3 baba duası yapıyor. Hakkı da öyle tabii. Ana hakkı 3 baba hakkı kadar. Bu kadar bir güç, böyle büyük bir enerji boşa bir evde bekletilir mi arkadaşlar? Abize silen kadın hiç mi Allah'tan korkmaz ya? Sen züccaceci çırağı mısın? Ne işin var avizeyle senin? Avize silinir mi? Bizans sarayı mı senin evin? Bir ampul neyine etmemiş? Patlayınca değiştirirken siliniyor zaten. Bir ampul bir odada yeter arkadaşlar. Avizeye ömür harcanır mı? Koltuk yıkanır silinir mi? Bu ömürleri Allah bize ne için verdi?

0: Allah bizi mobilyacı olarak mı yarattı? Mobilyacı mıyız? Züccaciyeci miyiz? Mefrucatçı mıyız biz ya? Evlendiği günden beri vitrinde bekliyor, 25 senedir kullanmamışsın, hala onlar orada bekletiyorsun ya. Sen müze misin ya? Müze müdürü müsün burada? Ne arıyorsun sen?
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: ...91.8... gönül frekansınız Radyo Hedef.
0: Vakti Muhabbet, Vakti Muhabbet, Vakti Muhabbet başlıyor. Başlıyor. Başlıyor.

Vakti muhabbet. Programı hazırlayan ve sunan Mahmut Esat Er Yılmaz.

Herkes kendi kendine konuşuyor aslında, dedi yanındakine. Birilerinin onu dinliyormuş gibi görünmesi bu gerçeği değiştirmiyor. Bir insanın bir diğerinin içinde gidebildiği yol, alabildiği mesafe her geçen gün kısalıyor. İnsanın insanı bilmesi, anlaması, hissetmesi en iyimser nitelemeyle zorlaşıyor. Herhangi birimizin böyle bir gayreti var mı? O da tartışılır. İnsanların birbiriyle hiç olmadığı kadar iç içe, dışa dönük, teşhirci yaşadığı bir devirde herkes neredeyse kendi içinde kilitli kalmış durumda. Bu ıssızlığı farkında olsun olmasın, herkes yaşıyor. Bir parça içinde bugün. Ey zaman, uzaklaşmaktasın benden şimdi. Yaralanıyorum her kanat çırpışınla. Ama kalınca yalnız söyle, neye yarar ki? Dudaklarım gecem ve gündüzüm tek başına. Yok bir sevgilim, bir dört duvar. Ne de bir iklim gönlümce. Bütün kendimi adadıklarıma ömrümce. Ansızın zenginleşip beni harcamaktalar, diyor Rainer Maria Rilke bir şiirinde. Devre özgü olumsuzlukların ötesinde bir insanın diğerini tamamen anlaması, anlayabilmesi, sözlerini, davranışlarını, hissedişlerini, hayallerini anlamlandırabilmesini yine insanın tabiatı icabı kolay değil ve hatta pek o kadar mümkün de değil. Çünkü herkesin kendi olduğu yerde başkalarından ayrılması, başkalaşması kaçınılmaz. Aksi halde hepimiz aynı insanın birer kopyası olurduk. Duyguların, hissedişlerin, düşünüşlerin, özdeyişlerin farklı köklerden beslendiği yapılarız. Hepimiz. Bir parça birbirimize yaklaştığımız, yakınlaştığımız zamanlar oluyor olsa da esasta aynı insanda bütün bütüne buluşabilmemiz, duygusal ve zihinsel olarak örtüşebilmemiz mümkün değil. O halde hayatını derinleştirecek anlam arayan herkes onu kendinde aramalı. Çünkü hakikatin tarifi, duygusu, düşüncesi orada. Bunu başkalarından bulup alamayız. Kendimizde içten bir irtibatımız yoksa, uzayın derinliklerindeki uzak yıldızlar kadar yalnızız bu dünyada. Kendimizde konuşmanın bir yolunu bulamamışsak, dilini kuramamışsak, bazı şeyler hiç konuşulmamaya, ifadeye hiç kavuşmamaya mahkum. İnsanın tek başına olduğu ve hiç kimseyle konuşmadığı zaman bir şeye inanması çok zordur. İşte tam bu dönemde Drago insanlara her zaman birbirlerinden uzakta olduklarını fark etti. Birisi acı çektiğinde acısı sadece kendine ait oluyor. Hiç kimse o acıyı birazcık olsun dindiremiyordu. Bir insan acı çektiğinde duydukları sevgi ne denli büyük olursa olsun diğerlerinin bu yüzden acı çekmediklerini ve yaşamdaki yalnızlığı işte bu durumun oluşturduğunu fark etti diye yazmış Dino Buzzati Tatar Çölü kitabında. İçindeki o bir tek cümle eksiksiz birikebilsin diye yeryüzünde söylenmiş hiçbir söze açmadı kulağını. Her sayfasına bir tek kelime yazılmış bir şiir kitabı gibi hayat. O sayfaları çevirmek, o kelimeleri anlamlı bir sırayla bir araya getirerek şiiri ortaya çıkarmak gerekiyor. Bir tepeye çık, şehre uzaktan bak. Arabalar nasıl uğulduyorsa trafikte, insanlar öyle uğulduyor sadece. Binalar ne kadar soğuksa birbirine, insanlar o kadar soğukluk içinde. Yollar ne kadar bir yere varmıyormuş gibi görünüyorsa, hikayeler o kadar umarsızca akıyor boş yere. Şehir nasıl güçlükle alıp verebiliyorsa nefesini, anlamlar o kadar tık nefes kalmış gibi. Ben de işitmiş olsaydım, dedi beyaz saçlı adam. Şahidi olmayacaktı sözlerimin.

Hak dostum hak diye başlayalım söze. Görelim Mevla neyler, neylerse muhakkak ki güzel eyler. İsim isme, kisp kisbe, semsemte benzer. Geçmiş vakit söylenir yalan gerçek, zaman geçer. Sürçülisan eylersek affola, cümleten cümleye, yürekten, gönülden ve en hasından bolca merhaba. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, ikramı, ihsanı, inayeti, selamı üzerinize ve üzerimize olsun kıymetli Hedef Radyo dinleyicileri. Yine bir çarşamba, yine günlerden vakti muhabbet, saatlerimiz 21.13'ü gösteriyor ve gönül frekansınız FM 91.8 Hedef Radyo'da mikrofon başında olacağımızı sizlere beyan etmiştik. Buradayız ve sizleri de tüm sevdiklerinizle birlikte her zaman beklediğimizi ifade ediyoruz. İnşallah radyo başında, bilgisayar başında yerlerinizi almışsınızdır ve bizimle berabersiniz diye umuyoruz. Bugün sizleri programa davet ederken hayatta en zor şey insanın kendi kendini teselli etmek zorunda kalmasıdır diye bir cümle paylaşmıştık Shakespeare'den. William Shakespeare'in bu güzel sözünü paylaşmıştık. Gerçekten ne kadar zor değil mi? İnsanın kendi kendini teselli etmek zorunda kalması. Yani kimsesinin olmaması. Kimsesinin olmaması. Yanında, yöresinde, yamacında kimsenin kalmaması. Yalnızlığı. Ki Aykut Kuşkay yalnızlığım dedi. Ne kadar zor ve ağır bir gece, ne kadar zor ve zalim bir hece. Değil mi? Zalim bir hece yalnızlığım dedi. Tek hece değil ama zor bir kelime, yalnızlık. Yalnızlık Allah'a mahsustur der büyükler. O yüzden insanın yalnız olamayacağını, sosyal bir varlık olduğunu, toplum içerisinde olması gerektiğini, çevresinde insanların olması gerektiğini her zaman ifade ederler. O yüzden dikkat etmek lazım. Güzel insanlarla, güzel yerlerde, güzel bir şekilde bir ve beraber olmak, onlarla hemhal olmak gerekir. Tek başına olmaz insan, tek başına yaşayamaz insan. Asır suresinde diyor ya, asranda olsun ki insan hüsrandadır diyor. İnsan tek başına kaldığında hüsrandadır. Tek başına kaldığında, yalnız kaldığında hüsranda olur. Ama birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler, birbirlerine iyiliği tavsiye edenler, güzelliği tavsiye edenler değil mi? Onlar müstesna diyor. İman edenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna buyuruyor Rabbimiz Asır suresinde. O yüzden insan sosyal bir varlık. İnsan toplum içerisinde yaşamaya uygun bir varlık. O yüzden tek başına kalmaması güzel olur. Dediğim gibi arkadaşlarınız olsun, güzel arkadaşlarınız, güzel insanlar olsun. Onlarla beraber olun. Onlarla birlikte güzel işlere imza atın inşallah. Yalnız başınıza kalmayın. Ki öyle güzel insanlarla beraber olduğunuz zaman sizin bir derdiniz olduğunda sizden önce onlar hemen dertlenirler ve sizi teselli ederler. Yanınızda olurlar. Her zaman diyoruz ya, dost kara günde belli olur, dostlarınız olsun işte böyle kara günde yanınızda, yörenizde, yamacınızda olacak insanlar olsun. Sizden çok sizin derdinizle hüzünlenen, sizden çok sizin o sevinçlerinize, kavuştuğunuz o güzel şeylere mutlu olan insanlar olsun çevrenizde. Öyle olursa gerçekten hayat nurun ala nur olur yani. Hayat yaşamak, yaşamak güzel, böyle insanlarla yaşamak daha da güzel, öyle değil mi? Daha da güzel. Bugün sizleri bu programa davet ederken bu sözle davet ettik ama bugün yine ilerleyen dakikalarda bu güzel olmayan belki insanı biraz ürküten konuyla alakalı bazı sözleri de paylaşacağız. Yalnızlık deyince kendisini çok da sevmesem de, kendisinden çok haz etmesem de Kemalettin Kamu var. Hani çok meşhur Çankaya şiiriyle belki onu hatırlarsınız. Ne örümcek ne yosun, ne mucize ne fusun, Kabe Arap'ın olsun Çankaya bize yeter diye böyle mısraları olan bir şair. Kendisini çok sevmiyorum, haz etmiyorum ama onun Kimsesizlik diye bir şiiri var. O Kimsesizlik şiiri artık herhalde büyük bir ihtimalle son anlarında tek başına kalmış ki böyle bir şiir yazmış. O şiirin son dörtlüğünde diyor ki bu şiirin son dörtlüğünde gözlerimde parıltısı bakır bir tasın, kulaklarım komşuların ayak sesinde, varsın yine bir yudum su veren olmasın, başucumda bir bana su yok desin de. Bakın, insanın etrafında birilerinin olması bu kadar önemli. Yeter ki diyor su veren olmasın ama diyor
birisi su yok desin, o sesi duyayım diyor. O ses olsun diyor. Kulaklarım diyor komşuların ayak sesinde. Evet, insan Rabbim böyle yalnız bırakmasın. İnsanı böyle çaresiz bırakmasın. Programa dediğim gibi davet ederken kullandığımız William Shakespeare'in o güzel sözünde de hayatta en zor şey insanın kendi kendini teselli etmek zorunda kalmasıdır. Sözünü okuduğum an gözümün önüne annesini, babasını, belki birçok akrabasını kaybetmiş, başını duvarlara dayamış, artık uykusuzluktan baygınlık geçirmiş o küçücük Filistinli yavrular geliyor. Onlar gözümün önüne bir an geldi. Gerçekten onların kimsesi olmak lazım. Programın son dakikalarında yine bugün yine Filistin'i anacağız. Hani Filistin'le alakalı bir şiirimiz var ama programımızın başında da hatırlatalım. O kardeşlerimiz için elinizden gelen, yani çok şey gelmiyor demeyin. Gelen neyse onu yapmaya gayret edin. Bunlardan bir tanesi her zaman hatırlatıyoruz. Dualarınızda eksik etmeyin kardeşlerinizi. Sadece Filistin'de, Gazze'de olanlar değil, Sudan'da, Yemen'de olanlar, Arakan'da, Myanmar'da olanlar, dünyanın değişik yerlerinde, Hindistan'da, öyle değil mi, olanlar, değişik yerlerinde zulüm altında inleyen kardeşlerinizi kesinlikle unutmayın. Onları mutlaka anın. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizi anın. Onlar için dualar edin. Ve yapabildiğiniz kadar, hani artık gözünüzden kaçırdıklarınız olabilir ama özellikle bilinen markalara kesinlikle dikkat edin. Onlara boykottan geri durmayın. Boykotu mutlaka yaşatın. Sizin boykot yapmanız sizi öldürmez ama öldürülecek bir kardeşinize sıkılan kurşuna para vermenizi engeller. O kardeşinizi hayatta tutar.

Boykot hayattır, boykot candır. O yüzden kardeşlerimize sıkılan kurşunlara kesinlikle finansör olmayın, boykotu ihmal etmeyin. Dua edin, boykot edin, yeri geldiğinde sesinizi çıkarın, meydanlara inin. Bunun dışında yapabileceğimiz de fazla bir şey yok. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. İnşallah onlara zulmeden zalimlere, hainlere, kafirlere dersi de vermeyi bizlere nasip eylesin diyelim. Şimdi güzel bir şiirimiz var. Can Yücel'in Anladım şiiri. Arkasından da güzel bir eserle devam edeceğiz. Sözü Can Yücel'in bu güzel şiirine bırakalım. Sonrasında görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler.

bunca zaman bana anlatmaya çalıştığını kendimi bulduğumda anladım. Herkesin mutlu olmak için başka bir yolu varmış. Kendi yolumu çizdiğimde anladım. Bir tek yaşanarak öğrenilirmiş hayat. Okuyarak, dinleyerek değil. Bildiklerini bana neden anlatmadığını anladım. Yüreğinde olmadan geçen her gün kayıpmış. Aşk peşinden neden yalın ayak koştuğunu anladım. Acı doruğa ulaştığında gözyaşı gelmezmiş gözlerden. Neden hiç ağlamadığını anladım. Ağlayanı güldürebilmek, ağlayanla ağlamaktan daha değerliymiş. Gözyaşımı kahkahaya çevirdiğinde anladım. Bir insanı herhangi biri kırabilir ama bir tek en çok sevdiği acıtabilirmiş. Çok acıttığında anladım. Fakat hak edermiş sevilen, onun için dökülen her damla gözyaşını, gözyaşlarıyla birlikte sevinçler terk ettiğinde anladım. Yalan söylememek değil, gerçeği gizlememekmiş marifet. Yüreğini elime koyduğunda anladım. Sana ihtiyacım var gel diyebilmekmiş güçlü olmak. Sana git dediğimde anladım. Biri sana git dediğinde kalmak istiyorum diyebilmekmiş sevmek. Git dediklerinde gittiğimde anladım. Sana sevgim şımarık bir çocukmuş. Her düştüğünde zırıl zırıl ağlayan, büyüyüp sana sımsıkı sarıldığında anladım. Özür dilemek değil, affet beni diye haykırmak, istemekmiş pişman olmak. Gerçekten pişman olduğumda anladım. Ve gurur kaybedenlerin, acizlerin maskesiymiş. Sevgi dolu yüreklerin gururu olmazmış. Yüreğimde sevgi bulduğumda anladım. Ölürcesine isteyen beklemez, sadece umut edermiş bir gün affedilmeyi. Beni affetmeni ölürcesine istediğimde anladım. Sevgi emekmiş. Emek ise vazgeçmeyecek kadar ama özgür bırakacak kadar sevmekmiş.

yaşadığım her andan öte, can bildim seni candan öte, hatta ve hatta senden öte, tek, tek seni sevdim yaşadığım.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
0: Devam ediyor filan derken yarısına geldik programın neredeyse. Programın ilk dakikalarında Gökhan Özcan'ın yine güzel bir yazısını, kalabalığın ıssız yerini paylaştık sizlerle. Evet, çok belki insanların birbiriyle hiç olmadığı kadar iç içe, dışa dönük yaşadığı bir ortamda neredeyse herkes kendi içine kilitli kalmış durumda. Öyle değil mi? Bakıyorsunuz herkes kendi kabuğuna çekilmiş. Özellikle şu hani elimizdeki telefonlarla, önümüzdeki bilgisayarlarla gömülüyoruz içerisine, dışarıya çıkamıyoruz. Etrafımızdaki insanlara şöyle bir bakamıyoruz, halinatını soramıyoruz. Sosyal medyada veya işte sosyal ortamlarda, daha doğrusu internet ortamında dünyaya hakimiz. Dünyanın öbür ucundaki insanlara belki halatır soruyoruz. Ama yanımızda oturan sıra arkadaşımızdan, yanımız kapı komşumuzdan, öyle değil mi? Aynı mahalledeki insanlardan haberimiz yok. Ne yazık ki böyle bir dünyaya denk geldik. Böyle bir dünyada. Herkes kendi kendine konuşuyor aslında, dedi yanındakine diyor. Birilerinin onu dinliyormuş gibi görünmesi bu gerçeği değiştirmiyor. İnsanlar birbirini dinliyormuş gibi görünüyor. Sanki dinliyormuş gibi, değil mi? Kulak kabartıyor gibi görünüyor. Ama herkes kendi kendine konuşuyor. Herkes kendi kendine. Evet, kendimizde İçten bir irtibat kurmak lazım mutlaka. Özümüze bakmak, kendimizi hani böyle değerlendirmek lazım. Kendimizle ilişkimizi sıcak tutmamız lazım. Fakat etrafımızda da bu kadar uzak olmamak lazım. Bu kadar kopuk olmamak lazım. Onlarla da hemhal olmak, onlarla da muhabbet etmek, onlarla da iki çift kelam etmek lazım. Ben de işitmiş olmasaydım, diyor ya en son beyaz saçlı adam, şahit olmayacaktı sözlerimin. Evet, ben de işitmiş olmasaydım şahit olmayacaktı sözlerimin. Kendi söylediklerimi kendim duyuyorum anca demeye getiriyor. Kendi de söylediklerimizi kendimiz duymamamız, birilerine de duyurmamız lazım. Bunu da dediğim gibi sosyal ortamlarda güzel insanlarla bir ve beraber olarak, onlarla beraber bir araya gelerek yapabiliriz. Bir güzel söz diyor ki, ben ne zaman güçlendim biliyor musun?

düştüğümde, tek başıma kaldığımda, sessizce ağlarken gözyaşlarımı kendim sildiğimde. Düştüğümde, tek başıma kaldığımda, sessizce ağlarken gözyaşlarımı kendim sildiğimde. Hani hayattaki en zor şey insanın kendi kendini teselli etmesi dedik. Hani öyle bir şeyde bulunduk, Shakespeare'in o sözünü paylaştık ama Shakespeare'in o sözü insanı zaman zaman da ne yapıyormuş? Güçlendiriyormuş. İnsanın kendi kendini teselli etmek zorunda kalması ona güç de veriyormuş. Ne zaman güçlendim biliyor musun? Düştüğümde, tek başıma kaldığımda, sessizce ağlarken gözyaşlarımı kendim sildiğimde. Her işini kendi yapan insan, kendi kendini teselli eden insan başkalarına artık ihtiyaç duymaz, değil mi? Öyle bir söz daha vardı. Zor günlerini yalnız atlatan kimsenin yokluğunu hissetmez. Charles Bukowski'nin bir sözü bu da. Evet, yalnızlık kötü değil, güzel ama yalnız başına yaşayacak bir varlıkta değil insan. Ahmet Selçuk İlkan, "Sen vurdun da ben ölmedim mi?" diyor. Bu şiiri sizlerle paylaşalım, sonrasında da güzel bir eserle devam edelim. Yokluğunda ne ateşleri hasretimle yaktım da, bir seni yakamadım beni yaktığın gibi. Çölde su, mahpusta gün, oruçta ekmek gibi bekledim seni. Sen saraya korkular koydun, yasaklar koydun, bitmez tükenmez engeller koydun. Şimdi neredesin diye sakın sorma, sen çağırdın da ben gelmedim mi? Sen varken darılmazdım çiçeksiz baharlara, yağmurlu havalara, bu kasvetli akşamlara. Sen varken bakıp içlenmezdim tren istasyonlarına, otobüs duraklarına. Sen varken ayrılanlara ağlamazdım, yıkılmazdım biten sevdaların ardından. Gidenlere küsmezdim, kalanlara acımazdım. Sen varken böyle üşümezdim, titremezdim, masumdum çocuklar gibi. Böyle delirmezdim, küfretmezdim, hele ölmeyi hiç düşünmezdim. Şimdi soruyorum sana, adı sevdaysa bu cehennemin, sen yaktın da ben yanmadım mı? Biliyorsun, bütün acılarına yeşil ışık kaktım, olmadı. Bütün korkularına arka çıktım, olmadı. Dağlara merdiven dayadım, olmadı. Haziranda kar oldum, yağdım avuçlarına, olmadı. Sevdim olmadı, yandım olmadı, kandım olmadı. Artık benden pes, bu aşkın biletini istediğin gibi kes. Nasılsa gidiyorsun, biliyorum git. Ama ardında ağlayan bir çift göz, paramparça bir yürek ve yıkılmış bir dağ görmek istemiyorsan, çek silahını, daya sırtıma, titrersem namerdim. Sen vurdun da ben ölmedim mi?

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Gönül frekansınız FM 91.8 Hedef Radyo'dasınız. Mahmut Esad Er Yılmaz'la birlikte Vakti Muhabbet'tesiniz. Daha da ne istersiniz demeyeceğim. Çünkü insanoğlu bir vadi dolusu kızıl devesi olsa ikinci vadi ister buyuruyor Hazreti Ali Keremallahu Veçeh Efendimiz. O yüzden insan daha fazlasını ister. Vakti Muhabbet'i ne yapsın değil mi? Vakti Muhabbet yerine daha güzel bir program olabilirdi diye düşünebilir, yani isteyebilir. Evet, bugün sizlerle hüzünleri paylaşmak, sevinçleri paylaşıp azaltmak, sevinçleri paylaşıp çoğaltmak için bir arada olalım dedik. Yalnız değilsiniz dedik. Yalnız olmadığınızı bilin. Dostlarınız, ahbaplarınız, sizi sevenler mutlaka vardır. O sevenlerinizi de siz ne yapmayın, ihmal etmeyin. O sevenlerinizin sevgisini de

alalım dedik. Yalnız değilsiniz dedik. Yalnız olmadığınızı bilin. Dostlarınız, ahbaplarınız, sizi sevenler mutlaka vardır. O sevenlerinizi de siz ne yapmayın? İhmal etmeyin. O sevenlerinizin sevgisini de ne yapmayın?

ahbaplarınız, sizi sevenler mutlaka vardır. O sevenlerinizi de siz ne yapmayın? İhmal etmeyin. O sevenlerinizin sevgisini de ne yapmayın? Ben. Ve diyor ki, iyi miyim, değil miyim bilmiyorum. Ama ruhumun yorgun olduğu kesin. Susarak geçmiyor, konuşarak da anlatılmıyor. Evet, insan bazen böyle çaresiz kalıyor. Susarak geçmiyor, konuşarak da anlaşılmıyor. Ne kadar konuşsanız da anlatamıyorsunuz. Karşıdakiler sizi anlamamak için elinden geleni yapabiliyor bazen. İyi miyim, değil miyim bilmiyorum ama ruhumun yorgun olduğu kesin. Evet, ruhlarımız yoruluyor. Özellikle bu teknoloji çağında, bu hızlı çağda, zamanın böyle su gibi akıp gittiği bu çağda gerçekten insanın ruhu çok yoruluyor. Ruhlarımızı dinlendirmek lazım. Bu da herhalde onu amacına uygun bir şekilde kullanarak bize bahşedilen o zamanı ruhumuzun yaratılış amacına uygun kullanarak ne yapabiliriz? Sağlayabiliriz. Evet, bir mesaj var Hamide teyze. Diyor ki, hayırlı akşamlar, her konuyu dinledim. Duayla kalın demiş. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bilmukabele sizler de duayla kalın inşallah. Şimdi güzel bir şiirimiz var. Bahattin Karakoç Üstad, Allah gani gani rahmet eylesin. Bitsin seninle diyelim. Sonra güzel bir eserle devam edelim.

Seninle başladı, bitsin seninle. Ve gün be gün ben seni düşünüyorum. Sen benim her şeyimsin ey sevgili. Rüzgarlar ezberlettim türkülerimi. Ben hep uzaklara türkü yazarım. Sılamsın, sevdamsın, sabır taşımsın. Kalemim adından başka ad yazmaz. Bu kütükte başka bir ad okunmaz. Narına nuruna kurban olduğum, seven sevdiğinden asla yakınmaz. Ben sevda bölüğünde kıdemli bir askerim. Terhis olsam gidecek bir yerim yok. Yüreğimden başka silah taşımam. Bütün adresleri iptal ettim. Benim senden özge gerçek yarim yok. Sen benim her şeyimsin ey sevgili. Ben rol gereği aşık değilim. Deme bu garibim benimle işine. Aşkım beni teşhir eder. Sesim içime saklanır. Aklanırsa adım seninle aklanır. İstersen durmadan adres değiştir. Gözlerimi bağlasalar da bulurum seni. Ben türkülerde tanıdım Fizan'ı Yemen'i. Anlasam ki sesim sesine değmiştir. Bütün gemileri yakar gelirim. Bu bir taahhüttür, sına beni. En deli rüzgarların önüne sür bulut bulut. Bir yerde yanlış yaparsam adım unut. Son kurşunu kendime sıkar gelirim. Bir et kemik torbası değilim ben. Bir hasar raporu değil yazdığım. Bir aşk mektubudur ey sevgili. Kızıl kıyametten önce. Ve görmek için bakmaya gerek yok. Her dilde güzeldir senin adın. Meydanlar sarsılır sen ortaya çıkınca. Yeter ki görecek göz göz olsun. Velhasıl uzun sözlere hiç gerek yok. Dil hicabından lal olmalı seni anarken. Ey benim tabibim, tacidarım, gün dönümüdür. Ben seni bekliyorum.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
2: Evet, programın sonuna geldik sayılır. Programın son dakikalarında bugün yine Filistin'le alakalı güzel bir şiirimiz var. Söz ve Kalem dergisinden Emel Yeğin'in kaleme almış olduğu Sessiz Çığlık. Evet, Sessiz Çığlık şiiri sizlerle buluşacak ilerleyen dakikalarda. Arkasından da Filistin'le alakalı güzel bir eserle programımızı inşallah nihayete erdireceğiz. Şu güzel sözlerimizden bir ikisini daha paylaşalım. Diyor ki, ben en zor zamanında yalnız bırakıldım. Bu artık oturup konuşulacak bir mevzu değil. Evet, en zor zamanında yalnız kalmış insan, o yalnızlıktan kurtulduysa, o işin üstesinden geldiyse artık konuşulacak mevzu değildir. Hamide teyze şey demiş, o güzel sözü bir daha söyle demiş. Hangisi bilmiyorum ki. İyi miyim, değil miyim bilmiyorum ama ruhumun yorgun olduğu kesin. Susarak geçmiyor, konuşarak da anlatılmıyor diye bir söz okumuştuk. Acaba ondan mı bahsediyor? Bir başka güzel söz, var ama yok, orada ama değil, yakın gibi ama uzak. Evet. Ama şu güzel, ben en zor zamanımda yalnız bırakıldım. Bu artık oturup konuşulacak bir mevzu değil. Korkuyu Beklerken şiirinde Oğuz Atay diyor ki, yalnız yaşayan insanların kendi içlerinde başlayıp biten eğlenceleri vardır. Evet, kendi içlerinde başlayıp biten eğlenceleri olan insanlar, yalnız insanlar.

Başka nelerimiz vardı? Bakıyorum hani hazırladığımız sözler var ama o sözlerin hepsini de şey yapmak, sizlerle paylaşacak zamanımız yok. Fakat bir ikisini daha sizlere aktarayım istiyorum. Benim yalnızlığım insanlarla dolu diyor Franz Kafka. Tabii bu bir aforizma, öyle değil mi? Aforizmalarda zaten bunu söylemiş. Benim yalnızlığım insanlarla dolu. Bazen insanlar insanları tanıdıkça, bazı insanlar özellikle tanıdıkça ne yapıyor? Yalnızlaşıyor, uzaklaşabiliyor insanlardan. Ağzınıza yüreğinize sağlık üstadım. Yayınlarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle kolay gelsin demiş. Allah razı olsun demiş. Teşekkür ediyoruz Fatih abim. Fatih abime buradan selamlar gönderiyorum Fatih Teke'ye. Onun şahsında tabii Afitap çalışanlarına, orada yurtta kalan, Sami Efendi yurdunda kalan tüm öğrenci kardeşlerime, onları da anmış olayım. Ve bir başka güzel söz. Binlerce insan arasında yapayalnız olmanın ne anlama geldiğini bilemezsin diyor Stefan Zweig. İnsan biliyordur, bilenler vardır. Ve Jean-Jacques Rousseau, yalnız gezerin düşlemlerinde insanların ortasında yalnızım diyor. İnsanların arasında yalnız olmak tabii daha kötü. Hani bir dağ başında yalnız kalırsınız, ona yapılacak bir şey yoktur ama insanlar arasında yalnızsanız gerçekten bu çok büyük bir çaresizliktir. Kimsenin yalnız başına kalması değil, çaresiz kalmasıdır kimsesizlik. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın. Çaresizseniz çaresizsiniz. Unutmayın. Çaresizseniz çaresizsiniz. O yüzden o çaresizliğin üstesinden gelmek de, yalnız kalmamak da sizin elinizde. Şimdi haftaya çarşamba, Allah bir mani vermezse tekrar gönül frekansınız FM 91.8 Radyo Hedef'te mikrofon başında olmayı bizler ümit ediyoruz. Dediğim gibi Rabbim herhangi bir mani vermezse. Sizleri de her hafta hatırlatıyoruz. Dostlarınızı, ahbaplarınızı, arkadaşlarınızı, sevdiklerinizi alın gelin diye. Son dakikalarda sessiz çığlık şiirini paylaşacağız. Fakat bu çığlıklar sessiz kalmasın. O sesleri duyalım, o çığlıkları duyalım. Ve o çığlıkların gereğini yapalım. Kardeşlerimize dualarımızı eksik etmeyelim. Yardımlarımızı göndermeye gayret edelim. Bunun yanında boykotu kesinlikle es geçmeyelim. Boykotu bırakmayalım. Boykotta kardeşlerimiz için hayat vardır. İnşallah, inşallah onlara zulmedenlere, katillerine de bir ders olur. Bir kurşunda biz sıkmış oluruz. Onlara sıkmış oluruz. Şimdi sözü Emel Yeğin'in o güzel şiirine sessiz çığlığa bırakalım. Arkasından da güzel bir eserle programı biz bitirelim. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Bugün günlerden Gazze. Bugün de günlerden hüzün, matem ve yas. Bugün de her günkü gibi ölen çocuklar, kadınlar ve insanlık. Kaybolan ise vicdan. Belirsiz hüzün, biten hayaller, geri gelmeyecek uçan balon ve gökyüzünde uçak uçmayacak bir daha. Asla sevinçten ağlamayacak küskün halk. Bir daha geri gelmeyecek salıncaktaki çocuk, cıvıldayan kuşlar. Bir daha gelmeyecek giden anne, kahraman baba, rüyasında gülen bebek. Sahi neydi mutluluk? Neydi akşama kadar çocukları koşuşturan mutluluk? Annenin sesi mi? Çayın rengi mi? Gökyüzü mavisi mi? Neydi mutluluk? Ben de hatırlamıyorum. Yavaş yavaş değil, hızla ölüyorum. Ölüm kokusu, çaresizliğin nefesi her tarafımızı sarmış. Barut etkisi, saniyelik uykular ve anlık sevinçler gelip gidiyor. Yavaş yavaş değil, saniyede ölüyorum ama anlatamıyorum. Bağırıyorum fakat sesim duyulmuyor. Etraf kalabalık, feryat figan, yaralar açık.

Işık, acılar kesif, umutlar bir bir gözümün önüne geliyor. Derin bir uyku hali, görüyorum ama uyanamıyorum. Her taraf karanlık, her taraf sisli, kabuk bağlamış sevinçlerim, yaralarım. Hep endişe ve korku dolmuş ruhum. Bir iğnelik canı var hayallerimin. Sönecek gidecek, biliyorum ama söyleyemiyorum.

0: Vakti muhabbet, vakti muhabbet, vakti muhabbet sona erdi, sona erdi, sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığımız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
10: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı Cuma hariç hafta içi her akşam 22'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: وترفع وتجل وتجل.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Dualarımız sizlerle beraber. Allahu Teala'nın izniyle inşallah. Kainatın efendisi, iki cihanın sultanı, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat-ı şerifeler getire getire dostlar programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.

Lokman suresi 34. ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor: Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını, hiçbir nefis nerede öleceğini bilemez diye buyuruyor. Muaz radıyallahu anh'ın çok güzel bir sözü var dostlar, rivayetle diyor ki: Ölümü hatırlatmak sadakadır. Yine Enes radıyallahu anh'dan bir geçiş var. Enes radıyallahu anh şöyle buyuruyor: Ölüm her Müslümana kefarettir. Yine Hasan bin Ali radıyallahu anh da şöyle buyuruyor: Müminin armağanı, hediyesi ölümdür. Bütün gönül dostları, bütün seven insanlar ölümün tefekkür edilmesini istiyorlar. Birçok eserde, birçok gönül dostunun yazdığı eserlerde ve Allah dostlarının eserlerinde özellikle ölümün tefekkür edilmesi buyruluyor. Bir şair yatışlarında şu şekilde geçmiş: Kaybettiği asrımızda ölüm eski hüznünü, lakayt olan mühimsemiyor gamlı bir günü. İlmen derin görüşleri, aklın hükümleri doldurmuyor boşalmış olan hisli bir yeri. İşte Feridun Yılmaz Yüceler satırlarına şöyle geçişler yapıyor dostlar: Ey insan, bir gün unutanların unuttuklarından bir unutulmuş olacağını unutma. Unutma ki pek yakında ölüm gelecek, senin de kapını tıklayacak. Belki zaman belirtilerle sezdirecek gelişlerini ve belki de ansızın beliriverecek karşında. Gecenin bir vaktinde ya da gündüzün bitip tükenmez uğraşlarıyla boğuşurken karşına çıkıveren ölüm meleğine son kez açacaksın gözlerini. Şunu bil ki o mutlaka bir gün gelecek ve bu geliş senin umduğun

olduğun kadar pek de uzak olmayacak. Çünkü gelecek olan her şey gelecektir ve bütün gelecek olanlar da yakındır. Düşün ki sen yerinde durağan değilsin. Zaman su gibi akıp gitmekte ve bu akış her saniye seni bulunduğun noktadan ileri taşımakta, gelecek olana yaklaştırmakta. Çocukluktan gençliğe, gençlikten olgunluğa, olgunluktan ihtiyarlığa hızlı giden bir yolcusun sen. Bu evrelerin hiçbirinde kalıcı değilsin. Sence sayısı bilinmeyen canlı nefeslerin hızla tükenmekte. Üstad Necip Fazıl şöyle bir geçiş vermiş. Mezarlarında susarken dilsizler, dudaksızlar, üzerlerinde ot biter, kuş öter, arı vızlar. İşte üstad böyle demiş. Uyanık ol diyor. Uyanık ol, etrafındaki akışa dikkatlice bir bak. Bu akış kainatın seyridir. Canlı cansız tüm varlıkları, bütün insanlığı içine alır. İstisnasız herkes ve her şey bu ceyran içinde doğuştan kemale, kemalden zevale doğru seyreder. Tekrar ediyorum, senin de bu külli akışın bir parçası olduğunu iyice belleğine kazımalısın. Şu an hayatın hangi devresinde olursan ol, kendine bir bak. Her gün gidenlerin, gördüğün ve senin de bir gün varacağın yer için artık ciddi anlamda hazırlık yapmalısın. Unutma ki burada bir sınavdan geçmektesin. Ve senin sınavını bitiren son zil çaldığı gün seçtiğin şıkların puanlaması karşısında bulacaksın. Sorular çok önemli. Vereceğin cevaplar pek çok mühim. Hiçbir cevabı şansa bırakma. Ve bunu da sonra yaparım diye ihmal etme. Çünkü kağıdı ve kalemi ne zaman teslim edeceğini bilmiyorsun insanoğlu. Sınavı bitirmek senin elinde değil ki. Üstelik sözlü ve yazılı bütün davranışların, düşüncelerin değerlendirilmeye alınacak. Bunu hiçbir zaman unutma. Her anın sayılı nefeslerin var. Oturduğundan kalktığına, yattığına, arkadaşlarınla, eşlerinle, dostlarınla ince hesaplar yaptığın zaman, harama, zinaya, yanlış şeylere baktığın zaman, bütün sıkıntılarının içerisinde, bütün kendini mutlu ettiğini zannettiğin, birçok insanların da mutlu olduğunu düşündüğün anda, farklı hesapların peşindeyken ve harama kaydığın zamanlar, haram ve zina ve faizle bütün sıkıntıları işlerken, zannetme ki seni görenlerin olmadığını. Etrafındaki beşerler görmüyor ama seni yaratan görüyor. İnce bir hesap geldiğinde bunlar da sana hatırlatılacaktır dostum. Hiçbir zaman unutma. Unutma ki her gün onlarcasını görebildiğin ölenlerle, gözyaşlarına boğulan onların yakınları da senin gibi insanlardı. O musallanın üzerinde yatan insanlar. Onlar da ölümün soğuk adını anmaktan çekiniyorlardı senin gibi. Onun kendilerine bu kadar yakın olduğunu zannetmezlerdi. Ama görüyorsun ki işte bir ölü dört kişinin omuzunda tahta ata binmiş gidiyor. Yakınları, sevenleri ardından ağlamakta. Evet, sadece ağlamakta. Bundan başka yapabilecekleri senin için hiçbir şey yok. Düşün ki bir gün sen de öleceksin. Bütün sevdiklerin seni yalnız bırakacak. Bir metrelik toprak evinin içinde herkesten, her şeyden ayrısın. Sadece yapıp ettiklerinle baş başa kalacaksın. Karanlık bir mezar. Bağıracak ses nerede? Seni duyan, senin sevdiklerin nerede?

musallaya yine geleceksin ve o musallada namazın kılınacak ve herkes gibi istersen som altınlardan yapılmış tahtların üzerinde otur, kimsenin yiyemediği yemekleri ye, ulaşamadığın birçok insanın ulaşmakta hayalini kurduğu ortamların içerisinde bulun, yine toprağa gömülürken aynı kumaşla, aynı kefen beziyle seni de saracaklar. Ha belki sen zenginsin veya şöhretlisin veya sevdiklerin var diye seni biraz daha fazla köpürtürler yıkarken, sadece fark o. Sonra arkandan tamtamları çala çala gömerler, bazılarını da tekbirlerle gömerler. Ama hepsi aynı mezarlığın içerisinde. Bir garip gibi bazıları mütevazi bir şekilde toprağa defnedilir. Bazıları büyük alkışların içerisinde toprağa defnedilir. Bazılarının üzerinde belki mezarına konacak bir taş bile bulamazlar. Kenardan bir tane kaya parçası bulup üzerine koyarlar. Burada yatan biri vardır, üzerine basma diye. Ama bazılarının da üzerine kubbeden saraylar yaparlar. Önemli olan dostlar, Allah-u Teala'ya olan muhabbetle kalbini, gerçek beytini, gerçek sarayının içerisine Resulullah'ı oturttur. Seni etrafındakiler bırak sevmesinler. Senin gözüne gireceğim diye uğraştığın insanlar bırak seni sevmesinler. Seni Resulullah sevsin, seni Allah sevsin. Gayrisi neye yarar ki? Zaten bütün hayatımız süresi içerisinde birilerinin gözüne girebilmek için birilerine aman ne güzel konuşuyor, aman ne güzel hizmet ediyor, aman ne güzel Allah için bir şeyler yapıyor, hayır hasenat veriyor, aman ne güzel bir insan diyebilmek için ömrümüzü tüketiyoruz dostlar. Hep beklediğimiz şeyler bunlar. Bana ne iyi desinler, bana ne güzel desinler, ne güzel hizmet ediyor desinler. Hep bunların peşindeyiz. Ama hiç düşünmüyoruz ki bizi Allah-u Teala sevecek mi? Bizi Resulullah sevecek mi? Ümmetim olarak çağırabilecek mi yanına? Hiçbir amelimize güvenmiyoruz tabii ki. Allah-u Teala'dan da ümidimizi kesmiyoruz dostlar. Çünkü neyin peşinde olduğunu biliyoruz. İnsanın, inançlı bir insanın, bir müminin neyin peşinde olduğunu bilmesi gerekir. Okunan her bir ezanı Muhammed sana Allah-u Teala'yı hatırlatıyor. Duymuyorum diyemezsin ki. İki zat sohbet ediyorlar. Sohbetinin içerisinde bir tanesi diyor ki, hiçbir ezan yoktur ki namazı kılınmasın diye. Öbür katat da diyor ki, Allah Allah, var diyor bir ezan ama diyor, beş vakit namazda veya selalarda verildiği zaman diyor muhakkak ki bir namaz kılınıyor. Ama diyor ki öbür uyanıklık yapıyor, diyor ki bir ezan var ki diyor, onun diyor namazı kılınmıyor. O nedir diye soruyor öbürü. O da diyor ki, çocuklar diyor bebekken doğduğunda kuzağına diyor gametle ezan okunur, ismi söylenirken diyor. İşte diyor onun diyor zaten diyor namazı o kılınmıyor ki diyor. O ezan namazsız bir ezan. Öbür mütevazi dost gülüyor, diyor ki, evladım, onun da namazını vefat ettikten sonra musallaya yatırdığında kılıyorlar diyor. Yine de o kulağına okunan ezanı bile yine musallada kılıyorlar. İşte Allah-u Teala'nın muhabbetine sarılı olan insanlar, ölümü hatırlamakta korkmayın. Ölümü hatırlamakla ölüm başınıza gelmez. Sen ölümü andın diye Azrail başına dikilmez. O nefesi vereceğin saatler, dakikalar var. Ama tefekkürün önü sonsuzdur. Şu anda belki içlerinde birçok sıkıntılarla ölümü anan insanlar var. Belki bu mikrofonun ulaştığı yerlerde, belki ulaşmadığı yerlerde cenazeler olan insanlar var. Yakınlarını kaybetmişler, annelerini kaybetmişler, babalarını kaybetmişler, küçük bebeklerini kaybetmişler. Bu konuda sizden dua da talep ediyor bu kardeşlerimiz. En yakınlarını seven
ve yokluklarıyla kendilerini avutan insanlar.

İnsanlar var. Onlar için yapabilecek tek şey var dostlar. Dualarınızı onların üzerinden eksik etmeyin. Bir Fatiha olsun gönderebilin. Bir Fatiha dahi olsa. Allah rızası için Kur'an okuyun onlara. Onları kabirlerinde böyle hediyeler gönderin. Çünkü eğer sen sevdiklerine, yakınlarına bir Kur'an-ı Azimüşşan okur, hediye eder isen inşallah, bir Fatiha dahi gönderir isen, Allah-u Teala da senin arkandan Fatihalar göndertecek insanları sebeplerinde bu zincire seni de dahil eder. Sana da göndertir. Ama öyle insanlar var ki dostlar, musallaya onlar da geliyor belki ama namazı bile kılınmayı nasip olmuyor. Öyle insanlar var ki bir Fatiha dahi nasip olmuyor. Allah-u Teala onlara hidayet nasip eylesin. Ama musallaya konmuş, her şey bitmiş, Fatiha'dan uzak olan insanlara gayri ne yapılır ki? Her şey Allah-u Teala'nın takdiridir. Onun için aklımızı başımıza almamız gelip de geçti bile dostlar. Anı değerlendirmek zorundayız. Hem de öyle bir zaman içerisindeyiz ki an be an haramların, sıkıntıların bütün girdaplaşmış bir şekilde hayatımızın etrafında kara bulutların içerisinde olmuş bir ortamdayız. Büyük imtihanların içerisindeyiz. Ama burada işte kulun samimiyeti belli oluyor. Burada kulun Allah-u Teala'ya olan muhabbeti ve samimiyeti ortaya çıkıyor. Evlatlarımızın üzerinde de çok dikkatli bir şekilde duralım. Onlara İslamiyet anlatmaya çalışalım. Ola ki takdir-i ilahi Azrail aleyhisselam emanetini aldığı zaman arkamızdan bir Fatiha okuyacak evlatlar bırakalım. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin türbesinin yanına geldiğinde birçok defalar görmüşsünüzdür dostlar. Cenaze musallaya konduğu zaman birçok insan etrafta geçer, onları seyreder. Hoca tekbirini verdiği için cenaze namazı kılınması vakti geldiğinde orada müezzin cenaze namazına davet ettiğinde kenarda duran insanlar var. Belki o musallanın çok yakını, eşi, belki de evladı, annesi, belki de babası, çok yakını. Ama babasının, annesinin, belki de evladının namazını kılacak kadar İslami bir akideye sahip değil. Bir Fatiha bile gönderemiyor. Aman, bana inançlı zannedecekler. Belki de içinde var, korkuyor, yanaşamıyor. Belki de bilmiyor da yanaşamıyor. Belki de öyle olması gerektiği için orada bulunuyor. Bunlar çok üzücü şeyler. Onların da hidayete gelebilmesi için Allah-u Teala'ya dua ederim. Bilmiyorlar ya Rabbi. Bilselerdi yapmazlardı. Onlara da dua edelim. Biz de evlatlarımıza gereken ilgiyi gösterelim de bizim de arkamızdan Fatihalar okuyabilecek, arkamızdan hatimler gönderebilecek, ara sıra da kabristanımıza gelip de bizi ziyaret edebilecek evlatlar Allah-u Teala nasip etsin. Uzaktan Fatihalarına da razıyız. Ziyaretimize gelemeseler bile anneden babadan uzak tutmayın bir Fatihanızı. Allah-u Teala sevdiklerinin hatırına bizleri affı mağfiret eylesin. Arif Nihat Asya şöyle diyor dostlar. Dediler, cehennemde odun bulunmaz. Yolcu yakacağını kendi götürür. Anladım ki cennete giden de buradan gülünü, zambağını kendi götürür. Ne güzel demiş değil mi dostlar? Umursuzca gezdiğimiz şu topraklar, üstüne basıp geçtiğimiz otlar bir gün gelecek, bizim de üstümüzde bitecek dostlar. Değerlendirecekler. Belki de diyecekler işte, rahmetli çok yalan söylerdi. Belki diyecekler ki çok samimiyetsiz bir insandı. Gıybetçiydi, dedikoducuydu. Borcunu ödemezdi. Verene vermez, alana vermez idi. Birçok gıybetlerini yapacaklar belki de senin de. Ama unutma ki senin gıybetini yapıyorlar ise sen de muhakkak birilerinin gıybetini yapmışsındır. Çünkü şu dünyada ne ekersen onu biçersin. Başkalarının hakkında suizan güder, gıybetini yaparsan elbette ki senin de gıybetini yaparlar.
Ama

Gönül dostları öyle diyor. Bir toprak gibi ol. Çünkü diyor, toprağa ne kadar necis şeyler atarsan at, ondan her zaman temiz ve güzel şeyler çıkar. Dinini yaşa. Allahu Teala'ya teslim ol. Muhakkak ki mükafatını alacaksın. Menkıbelerin içerisinde çok güzel geçişler vardır. Bir gün bir menkıbede şöyle diyorlar. Bir gönül sultanı bir hamamda yıkanırken kili temizlik maddesi olarak kullanırmış. Alıyor kil toprağını. Allahu Ekber. Miski amber kokuyor. Ve hulusi bir kalp ile soruyor. Ey güzel toprak. Bu miski amber, bu gül kokusu nereden geliyor diye. O lisanı hal ile diyor ki, ben bir gülün gölgesinde yetiştim. Onun yanındaydım. Onun dizinin dibinde. İşte diyor, ben güle teslim oldum. Onun kokusu da bana sindi. Gün geldiler ve o toprağı o kökten ayırdılar. Buraya getirdiler. İşte şimdi ben burada temizlik maddesi olarak kullanılıyorum. Mesajım yerine gitti mi dostlar? Bir Müslüman her zaman için içinde bulunduğu ortamda Allahu Teala'nın emirlerini yaşayarak hayatına sünneti ve muhabbetullahı öyle bir getirmeli ki gittiği yerlere miski amber kokuları saçsın. Kendimizi yetiştirmekle mükellefiz. Biz bu dünyaya bir beşer insanı kamil olarak gönderildik. Ve yapmamız gerekeni yapmakla mükellefiz. Şu anda biz, kendi nefsime diyorum, sizi tenzih ederim. Bir kelbin yaptığını yapıyorum. Fıtratım icabı. Yiyorum, içiyorum, fıtratımı yerine getiriyorum. Bir kenara karnım doyduğu zaman kıvranıp yatıp uyuyorum. Sonra kalkıp yine yoluma devam ediyorum. Allahu Teala'yı anmaktan gafil durumdayım. Ve ondan sonra da acaba Allahu Teala beni bu niyetle mi bu dünyaya gönderdi? Onu tefekkür ettiğimde, karşı karşıya geldiğimde alakasız ortamlarda görüyorum kendimi. Yeme varsa en güzeline ben çıkıyorum ortaya. İçme varsa en güzeline. Dünya nimetlerinde yarışıyorum, nefsime hakim olamıyorum. Bin bir türlü imtihanların içerisinden geçiyorum, ders almıyorum. Ondan sonra da işlerim rast gitmez diye ellerimi kaldırıp dua ediyorum. Girdaplı girdaplı imtihanlar geldiği zaman da sabretmeyip Allahu Teala'ya isyan ediyorum. Ondan sonra da ben bir sıfatla, beşer sıfatıyla Allahu Teala'dan iste isteyebildiğini. Hani diyorlar ya abdestsiz dedene namaz mı dayanır diye. İşte bu ona dönüyor dostlar. Hakikaten de samimiyetsiz bir ortamda yapılan dua, samimiyetsiz bir ortamda Allahu Teala'ya bir iltica ne derece yerinde olabilir? Onun için dostlar, hayatı an ve an yaşamakla mükellefiz. Çünkü muhakkak ki dostlar, ölüm bir gün gelecek ve senin kapını çalacak. Bir gün sen de öleceksin. Ben de öleceğim. Bütün sevdiklerin seni yalnız bırakacaklar. Bir metrelik toprak evinde herkesten, her şeyden ayrı. Sadece yapıp ettiklerinle baş başa kalacaksın. Unutma. Şu fani dünyadaki tercihlerinle ebedi bir yurdu kazanmak ya da kaybetmek şimdi senin elinde. Hele bir düşün. Elindeki fırsatın büyüklüğünü ve bunu boşa harcamakla uğrayacağın kaybın dehşetini. Feridun Yılmaz Yüceler satırlarına şöyle devam ediyor dostlar. Ey insan, değişmez gerçek işte bu. O davetsiz misafir hiç beklemediğin bir vakitte, hiç ummadığın bir şekilde karşına çıkacak ve sen

seni çekip götürmesine itiraz edemeyeceksin. Sakın ola ki beni yanlış anlayıp da ölüm korkusuna kapılmayasın. Çünkü ölüm korkulacak bir şey değil ve korkunun ecele de faydası yok. Yapman gereken her an ölüme hazır olmak, günahlar içinde ona yakalanmamaktır. Sayılı nefesleri isyan batağında hedar etmemektir dostlar. Ve benim seni defalarca düşünmeye, unutmamaya davet etmem, içinde bulunduğun sınavın ciddiyetini hatırlatmak içindir. Önemli olan her işin, her düşüncenin kerhanesine yazılabilecek kıvamda ve kıymette olmasıdır. Düşün ki sevdiklerinin üzerine bir kürek toprak atmak için yarıştığı bir günde kabrin ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur olacak. Ne güzel satırlara, dizelere yer vermiş. Hakikaten de öyle değil mi dostlar? Tefekkür noktasında baktığımızda Mevta'yı kabrine koyduklarında itinayla indirip toprağın içerisine koydular. Ayaklarını ve başlarını çözdüler kefenin ve ondan sonra da üzerine biraz toprak ve taşların çekildi. Şimdi modern taş kullanıyorlar tabii ki. Ve ondan sonra da sevdiklerin sana belki bir yardımda olabilsin diye kürek kapmakta yarış ediyorlar değil mi? Bazıları elleriyle iteliyor o toprağı. Bazıları da kürekle kapatıyorlar. Elbette yapmakla mükellefler. Görevlerini yapıyorlar çünkü. Ama bilmiyorlar ki o anda o kabirde ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da sana cehennem çukurlarından bir çukur. O anda seni kabrin tutması. Allahu Ekber. Diyor ki işte o halde hemen şimdi bugünden tezi yok. Şimdiye kadar yaptıklarını, yapmadıklarını bir kenara bırak. Bir kenara bırak. Hiç değilse bundan sonra bir şeyler yapmaya bak. Ve sakın ola ki kabrin cehennem çukurlarından bir çukur olmasın. Her insan kendi ışığıyla varacak o çukura, unutma diyor. Çünkü sermayen seninle beraber gömülüyor. Toprakların altında kalmayacak o. O sermayen sana o kabirde arkadaş olacak. Allah rızası için bu fani dünyanın içerisinde o sermayeni çoğalt. Allah rızası için ulaşabildiğin insanlara imkanların dahilinde yardım et. Ramazan geliyor. Allah rızası için imkanı olanların ellerini ceplerine atmaları ve ihtiyaç içinde olan insanlara Allah rızası için yardım etmesinde cömert olarak davranması için dua edelim. Çünkü bunlar fırsattır dostlar. Bir anda senede bir defa gelir ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderirsinler. Bazılarına erzaklar, bazılarına madden imkanlarla yardım edelim. Hiçbir şey yapamıyorsak dahi elimizdeki imkanlarla, bir ekmek dahi olsa, bir makarna dahi olsa, ucuz noktada olması noktasında diyorum, bir file meyve olsun, ne yapabilirsen yap, Allah rızası için birine sevindir, bir Allah razı olsun dedirt kendine. Çünkü o mahşerde, o sıkıntılı günde, o kabirin dehşetli anında bir Allah razı olsunun sevabı öyle ikram edilir ki sana, İnsanın aklı tahayyül bile edemez. Birçok alimler kitaplarında böyle diyorlar. Ola ki duası makbul, gönül dostlarından ve Allah-u Teala'nın duasını kabul ettiği, sevdiği insanların duasını aldığında, bir Allah razı olsun dediğinde, belki Allah-u Teala Habibinin hatırına, Habibinin sevdiği ve sevgilisi olan, onu zikreden insanın sevdiklerinin hatırına duanı kabul eder de Allah-u Teala sana da bir mekan verir orada. Kabir basit bir şey değil dostlar. Kıyamete kadar bekletilecek bekleme salonu. Şu fani dünyanın içerisinde ölümden bir haber yaşıyoruz vallahi. Yeminle söylüyorum kendi nefsime dahi. İstisna insanlar hariç. Hiç ölümü düşünmüyoruz. Aklımıza bile gelmiyor.
Öyle rahatız ki harıl harıl en güzellerini yemeye gayret gösteriyoruz. En güzellerini giymeye gayret gösteriyoruz. Dünyadan bir haber, hiç aklımıza ölüm gelmiyor, mezar gelmiyor. Allah-u Teala'yı zikrediyoruz ama kalbe indiremiyoruz. Dilimizin ucunda dönüyor dolaşıyor. O da Allah-u Teala nasip ederse onu zikredebiliyorsun. Nasip etmezse ondan da nasipsizsin zaten. Öyle rahat yaşıyoruz ki dostlar. Elbette Müslüman yaşamalı, en iyilerine layık olabilmeli. Ama en iyilerinin içerisinde yaşayan insanlar bütün devirlerde ve ondan önceki zamanlarda, alemlerin efendisi zamanında da çok zengin olan insanlar vardı. Hayır hasenatta yarışan insanlar vardı. Yine günümüzde var insanlar. Ama bizim sadece demek istediğimiz, imkanlar noktasında şu Ramazan gününde biraz cömert olalım vesaireyle, bununla beraber de şu mübarek ayların içerisinde, şu zaman ortamı içerisinde imkanlarla çevremizdeki insanları da mutlu edelim. Onunla beraber bunu yapamıyorsak dahi mümkün olduğu kadar Allah-u Teala'nın zikrinde, muhabbetinde olalım. Allah-u Teala'yı hatırlayalım ve hatırlatalım. Hatırlatacak vesileler ortaya dökelim dostlar. Gayret gösterelim. Çünkü diyoruz ya, bir Allah razı olsuna ihtiyaç var o kara toprağın altında. Televizyonlarda sağda solda birçok haberler dinliyoruz. O onu kesmiş, o onu asmış, o onun ipine boynuna takmış, o onu gırtlaklamış, o onun üstüne başını çekiştirmiş. Birçok sıkıntı içerisinde olan insanlar var. Dünyanın öbür tarafında salyaları ağzından akarken Müslümanların elindeki bir ekmeğe talip olan insanlar var. Hem de öyle ki ağızlarından salyaları aka aka Müslümanların topraklarında, mallarında gözleri olan insanlar var. Onlar öyle zaman kolluyorlar ki niyeti sana hoş görünmek gibi pembe tablolar çizerken senin elinin altındaki toprağa göz dikmiş, toprağının içerisindeki değerlere göz dikmiş, seni bir anda silebilecek derecede ehemmiyet ve kıymet vermeyen dünyanın her tarafında garip insanlar var. Ve bunların niyetleri İslam'ı ortadan kaldırabilmek. Bunların niyetleri samimi değil. Malda, mülkte ne kadar senin gözünün içine bakıp da sana ne kadar pembe tablolar çizseler de bu davayı ortadan kaldırmaya çalışıp ve elindeki malın her tarafını almak isteyen insanlar var. Ama Allah-u Teala bizimle beraber inşallah. Dünyanın her tarafında ağlayan Müslümanlar var. Farklı kıtalardan şu anda savaş hazırlıkları içerisinde belki de üzerlerine bomba yağmasını bekleyen insanlar var. Komşumuz Irak'ta. Allah-u Teala onların yardımcısı olsun dostlar. Müslümanların Allah-u Teala yardımcısı olsun dünyanın her tarafında. Çünkü onların istekleri sadece ve sadece madde ve peşinde, maddenin peşinde olabilmek. Onların düşüncesi Vatikan misyon noktasında Müslümanlıkların egemenliklerini ellerinden alabilmek. Zannediyor musun ki sana dünyayı verecekler? Hayır. Pembe tablolar çiziyorlar. Ve bütün dünyada bu sömürgenin altında. Onun için dostlar, böyle sıkıntılı bir zamanda Allah-u Teala vatanımıza sıkıntı getirmesin. Bayrağımızı üzerimizden indirmesin. Ezan-ı Muhammediyeleri üzerimizden indirtmesin ya Rabbi. Çok duaya ihtiyacımız var. İslam alemi kan alıyor dostlar. Böyle bir zamanda bu kardeşlerimize dua edelim. Çünkü belki duadan başka yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Kalpten buğz edebiliriz ancak onlara. Tasnif edilecek bir şey değil. Sen şu anda belki rahatlığın içerisinde oturup rahat bir şekilde radyonu dinlerken, çayını yudumlarken, kahveni içerken, karnını güzel güzel doyururken hemen yakında veya biraz uzaklarında veya dünyanın belirli yerlerinde şu anda acaba üzerime bir bomba düşecek mi? Şu anda acaba ne olacak? Biraz sonra evimin içerisinde olabilecek miyim? Belki parçamı da bulup mezarın içerisine koyabilecekler mi diye düşünen insanlar var. Dünya kıyamete doğru muazzam derecede bir akış içerisinde. Ölüm her an kapında. Ve çevremizde bize dost gibi gözüken, ağızlarından salyalar akan insanlar var. Dikkat edelim dostlar. Dostlarımızı samimi seçelim. Öyle bir ortamın içerisindeyiz ki Müslüman uyanık olmalı. Dua edelim. Allah onları hidayet etsin. Hidayet vermezse ıslah etsin. İslah olmazlarsa Allah-u Teala'nın kahri ismi şerifiyle kahretsin Rabbim onları. İslah ediyorsun diye dua edelim. Samimi olmak zorundayız dostlar. Hakikaten İslam kan ağlıyor. Allah-u Teala
herkese hidayet nasip etsin. Allah sıkıntılardan bizi uzak tutsun inşallah. Onun için diyoruz ki şu fani dünya üzerinde, içinde bulunduğumuz ortamda biz belki de onlardan biraz daha rahat doyumdayız. Onlar gibi değiliz belki de. Birçok insan belirli davaların peşinde kolunu bacağını kaybetmiş,

kendinden fedakarlıklar vermiş birçok sıkıntıların içerisinde olan insanlar var. Komşumuz Çeçenler, mücahit insanlar. Onlar da bir şeyin davasındalar. Ruslar gelip memleketlerine vermeye gidip girmeye çalıştıklarında bütün imkanlarıyla La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyerek elinden gelen imkanlarla bu mücahitlerin kendi inandıkları dava noktasında kum gibi püskürtüyorlar müşrikleri. Bir amaçları, bir uğurları var. Ama birçok insan Azerbaycan'da Müslümanların en çok sıkıntı gördüğü ortamlar ve bu yanımızdaki komşumuz Irak'ta ve ona benzeri yerlerde birçok insan var. Evlatlarını yitirmiş, kaybetmiş, sevdiklerini, dostlarını, analarını, babalarını kaybetmiş. Kimi kolunu vermiş, kimi bacağı vermiş, kimi mayına basmış. Bir mücadelenin içerisindeler ve yine de hayatta kalmakla ve yine de inançlarından taviz vermemekle mükellefler. İşte biz böyle günler içerisinde Allah rızası için oradaki kardeşlerimize dua edelim. Allah-u Teala onların yar ve yardımcısı olsun. Bizim içimizde de olan sıkıntıları da Allah-u Teala düzeltmek nasip etsin inşallah. Rabbim onlara hidayet ihsan etsin inşallah. Biz Müslümanız, inançlı insanlarız. Biz Resulullah'ın davet ettiği, Allah-u Teala'nın emri olan kardeşliği istiyoruz. Ama dışta onlar kardeşlik istemiyorlar. Onlar senin elindeki son bir kuruşa altındaki her şeyi almaya gözünü dikmiş insanlar var. Rabbim onları bizden uzak tutsun. Memleketimizi hidayete ulaştırsın inşallah. Dua edelim dostlar. Bu sıkıntıların içerisinde dua edelim. Eğer biz bu kardeşlerimize en azından dua etmekten dahi gafil olur isek, gün gelir bize de dua edecek insanları bulamayız. Allah ümmeti Müslümanı darda sıkıntıda koymasın. Allah-u Teala demin de dua ettiğim gibi memleketimizden ezanı susturtmasın. Rabbim tepemizdeki bayrağı indirtmesin. Vatansız yapmasın. Hidayet Allah'tan dostlar. İşte şu anda içimizde bulunduğumuz imkanları değerlendirelim de belki Azrail de bizim kapımızı her an çalabilir. Allah rızası için böyle insanlara da dualar edelim ki arkamızdan bize de bir Fatiha gönderecek insanlar olsun.

Şair mısralarında şöyle geçiyor. İlk yağmur damlası düştü kuru yapraklarına güzün. Ardından kış, kıyamet, dert, hüzün. Alın yazısı hepsi, kısmet. Ha yazı, ha kışı, gecesiyle gündüzün. Kim bilir kaç günü kaldı ömrümüzün. Bir şey dostlar, kim bilir kaç günümüz kaldı. Hiç hesaplayan var mı? Hiç hesaplamakta zahmet etmeyin. Çünkü hesap siz istemeseniz de o hesabı tutan bir kalem var. Dua edelim de o kalem bize güzel şeyler yazsın.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza destek.

0: değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
6: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
7: Yardımcı doçent doktor Halil İbrahim Kutlay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri Cuma hariç her akşam 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitab-ı Taksir bölümünde 13. bab hadisi şeriflerini okuyoruz. Babul cem'i fisseferi beynel mağribi vel işa. Yolculuk esnasında akşam ve yatsı namazının peş peşe art arda kılınmış. Namazların ya cem edilmesi tabiri kullanılır, ya birleştirilmesi tabiri kullanılır veya art arda kılınmaz. Yani yolculuk esnasında akşam namazından sonra hemen ardından yatsı namazını iki rekat olarak kılarak yolcu yoluna devam eder. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu manada iki ayrı sünnet-i seniyyesi bulunmaktadır. Bir, namazların her namazın vaktinde ama ilk vaktinde kılınması sünneti. İkinci sünnet-i seniyyesi, 90 kilometre veya daha uzak bir mesafeye giden kimsenin namazlarını, öğle ile ikindi namazını, öğle vaktinde, akşamla yatsı namazını yatsı vaktinde kılması şeklindeki uygulama veya akşamla yatsı namazını akşam vaktinde kılması şeklindeki uygulamasıdır. Hanefi mezhebi birinci uygulamayı esas olarak kabul etmiş. Sadece bayram gecesi, Arefe günü öğle ile ikindi namazının birleştirilmesi, bayram gecesi akşam namazı ile yatsı namazının birleştirilmesini haçta bulunanlar için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sünnet-i seniyyesi olarak nakletmiştir. Hanefi mezhebinde bu namazların birleştirilmesi şeklindeki rivayetler cem-i suri olarak anlatılmaktadır. Yani öğle namazını öğle vaktinin sonlarında, ikindi namazını da ikindi vaktinin başlarında kılarak Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bu şekilde cem etmiştir anlayışı Hanefi mezhebinde hakimdir. Dolayısıyla bu iki sünnetten es-salatu li vaktiha namazı veya es-salatu ala vaktiha namazı İlk vaktinde kılmak en eftal amellerden olarak zikredilmiştir. Her iki hadisi şerif sahih olunca burada müçtehitlerin görüşüne uyarak hareket etmek gerekmektedir. Kalel müellif rahimahullah haddesena Ali ibn Abdillah kal haddesena Süfyanu kal semi'tu Zuhriye an Salimin an ebihi kal. Salim bin Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma. Hazreti Ömer'in torunu Salim, babası Abdullah bin Ömer'den naklediyor. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yecma'u beynel mağribi vel işya. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz akşam namazıyla yatsı namazını birleştirirdi. Yani peş peşe, yani art arda kılardı. Ne zaman? İzâ cedde bihis seyir, yolculukta acele etmek istediği zaman. İfadeye dikkat edin. Her zaman değil.
yolculukta acele etmek istediği zaman akşam namazı ile yatsı namazını art arda kılardı şeklinde rivayet etmiştir. Vakale İbrahim İbn-i Tahman anil Hüseyin'il muallim an Yahya İbni Ebi Kethir an Ekrimete an İbni Abbasin radıyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas'tan rivayet ediliyor. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yecme'u beyne salâti zuhri vel asri izâ kâne alâ zahri seyrin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğle ile ikindi namazını yolculuk devam ederken, yani gittiği yerde değil, yolculuk devam ederken namazlarını birlikte kılardı ve yecme'u beynel maghribi vel işâ, akşam ile yatsı namazını birleştirirdi. وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر yolculukta akşam ile yatsı namazını birleştirirdi. وتابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم. Bir başka rivayette yecma'u yerine cema'a birleştirdi ifadesi. Birleştirirdi yani devamlı olarak yapardı. Cema'a birleştirdi demek yani bir defasında bu şekilde hareket etti demektir. 14. bab. Babun hel yu'ezzinu ev yuqimu izâ cema'a beynel maghribi vel işâ. Akşam ile yatsı namazını birleştirdiği zaman ezan veya kâmet okur mu? Bunu birleştiren kimse. Haddesene Ebu'l-Yemani kal akhbarana Şuaybun an-Zuhriyyi kal akhbarani Salimun an Abdullah ibn Umara radıyallahu anhuma. Ne mübarek bir nesil. Hazreti Ömer, oğlu Abdullah, onun oğlu Salim. Evet. Hepsi hadis ilminde söz sahibi insanlar. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah Resulünü gördüm. Yani şunu demek istiyorum. Baba, oğul, torun aynı çizgide, aynı imanda, aynı ilim yolunda devam ederlerse gerçekten o mübarek bir aile olmuş oluyor. Çizginin korunması gerekiyor. Nesiller boyu iman, İslam, ahlak, ibadet çizgisinin korunması. Rabbim nasip eylesin. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Kal, ra'aytu Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulünü gördüm. İze a'celehu seyru fissefer. Yolculukta acele etmesi gerektiği zaman yuakhiru salatel maghribi, akşam namazını geciktirirdi, ertelerdi. Hatta yecma'u beyneha ve beynel işya, akşam namazıyla yatsı namazını birlikte kılardı. Akşam namazının vaktini erteliyor, akşam namazını kılıyor, sonra yatsı vakti girince yatsı vaktinde kılıyor. Kale Salim, bu hadisin ravisi Salim bin Abdullah diyor ki, ve kâne Abdullahi, babam Abdullah bin Ömer, yef'aluhu, aynı şekilde davranırdı. İza a'celehu seyru, yolculukta acele etmesi gerektiği zaman. Ve yuqimul maghribe fe yusalliha, akşam namazı için kâmet getirir, onu kılardı. Selasen, tabii gayet tabii 3 rekat olarak kılardı. Sümme yusallimu, sonra selam verirdi. Sümme kallema yelbes, biraz beklerdi. Hatta yuqima al-isha'a, sonra yatsı için kâmet getirirdi ve yusalliha, yatsı namazını kılardı rek'ateyn, 2 rekat olarak. Çünkü seferi olduğu için 4 rekatlı farz namazı 2 rekat olarak kılıyor. Thumma yusallimu, sonra selam verirdi. Ve la yusabbihu beynaha beynehuma, bu iki namaz arasında nafile namaz kılmazdı. Yani yolculukta zaten sünnet namazlarını kılmama noktasında bir izin var. Bir rak'atin ve la yusebbihu beynehuma bir rak'atin, herhangi bir namaz kılmazdı. Ve la ba'del işya'yı, yatsı namazının farzından sonra da namaz kılmazdı. Bir secdetin, yani
yine herhangi bir namaz kılmazdı anlamında. Hatta yekûme min cevfilleyl. Ama geceleyin yolculukta bile olsa gece namazını terk etmezdi. Yani akşam namazının son sünnetini, yatsının ilk son sünnetini kılmıyor. Ama geceleyin binek üzerinde yolculukta olsa dahi vitir namazını ve diğer teheccüd namazlarını kılıyordu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Efendim niçin bu kadar ayrıntıya yer veriliyor? Konu ibadet. Konu Allah'a kulluk. Eğer Allah'a ubudiyet, kulluk söz konusuysa burada ayrıntılar önemlidir, tafsilat önemlidir. Bu manada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyeleri bizim için çok anlamlı ve önemlidir. Efendim namaz konusunda işte kitaplarda ayrıntıya gidilmiş ama hayati bir takım konularda ayrıntıya gidilmemiş. Hayır. Her konuda ayrıntı vardır. Bazı ayrıntıları mesela nikah, mihir, talak, miras konusundaki tafsilatı Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Bazılarını hadis-i şerifler anlatıyor. Bazı tafsilatı da İslam alimlerine bırakmış aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Peygamberlerin varisleri, İslam alimleri durum ve şartlara göre Kur'an ve sünnet çerçevesinde esasları ortaya koyacaklardır. Yenilenen hayat şartlarıyla elbette yeni bir takım fetvalar ve gerekirse o şartları taşımak durumunda olanlar tarafından içtihatlar yapılmıştır, yapılacaktır. O şartları, içtihat şartlarını taşıyan kimseler tarafından ve dolayısıyla ümmetin ibadet ve taatinde Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanması için gerekli altyapı hazırlanacaktır. Haddesena İshaku, kale haddesena Abdussamed, kale haddesena Harbun, kale haddesena Yahya, kale haddesena Hafsu ibn Ubeydillah ibn Enes, en Enesen radiyallahu anhu haddesehu. Enes bin Malik radiyallahu anh anlatıyor. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yecme'u beyne hâteynin salâteyn. Şu iki namazı hâteyn. Şu iki namazı Peygamberimiz birleştirirdi. Tekrar ediyorum. Namazların birleştirilmesi demek peş peşe art arda kılınmaz. Cem ederdi. Birleştirirdi. Bunları art arda kılardı. Yani el magribe vel işâe akşam ve yatsı namazlarını. Babun yuakhiru zuhra ilel asr iza irtahala kabl en tezigha şems. Evet, güneş zevale ermeden önce. Bu nedir? Batıya meyletmeden önce. Yani öğle vakti gelmeden önce yolculuğa çıktığı zaman öğle namazını ikindi namazı vaktine ertelerdi. Fihi İbn Abbas'ın annebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda Abdullah İbn Abbas'ın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadis-i şerif bulunmaktadır. Bir işarette bulunuyor. Bu defa İmam Buhari bir işarette bulunuyor. Bu hadis-i şerifi ya bir başka yerde zikredecek ya daha önce zikretmiş olabilir. Az önce okuduğumuz hadis-i şerife gönderme yapmış olabilir. Veya bu hadis-i şerif şartına uygun olmadığı için sadece işaretle yetinmiş olabilir. 1111. hadisi okuyoruz. Haddesene Hassanul Vasitiyyü kale haddesene el Mufaddal ibn Fadalete an Ukaylin an ibn Şihabin an Enes ibn Malikin radıyallahu anhu. Enes bin Malik anlatıyor. Kal kanen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem izer tehale kabl en tezigha şemsü akhara zuhra ila vaktil asr. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem güneş batıya meyletmeden önce. Şimdi güneş doğudan geliyor. Sonra tam öğle namazı öncesi güneş tam tepemizde. Sonra ne oluyor? Batıya doğru meylediyor. Güneş batıya meyletmeden önce yani öğle vaktinden önce Peygamber Efendimiz yola çıkarsa şimdi öğle namazına 10 dakikada yola çıktınız. Durup namaz kılabilirsiniz ama hazırlık, abdest vesaire gerekiyorsa hele bir saat daha gidelim ondan sonra kılarız diyorsunuz.

kendine işaret. Yolculuk denince bir hatıramı nakletmek istiyorum. Bir yere gidiyoruz, bir sohbet toplantısına. Akşam namazından önce yola çıktık. Beraber olduğumuz şahıs, ben de yolculuğu sigortalamadık dedi. Anlamadım dedim. Sigorta ettirmemiz lazım. Dedim ben okudum Ayet-el Kürsi'yi. Tabii dedi Ayet-el Kürsi bir yolculuğu sigortalama, sigorta etmek şeklidir. Yolculuk duası vardı ama bir üçüncü şey daha var. Ayet-el Kürsi okumak uzun yolculuklara çıkarken. Kısa yolculuklarda tabii gene okunur. Bir de yolculuk duası vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi sahhara lana hada ve ma kunna lehu mukrinin diye başlayan ayet-i kerime sonra Allahümme inna nes'eluke fi seferina hada'l birra ve takva diye başlayan yolculuk duası. Ama yeni bir şey daha söyledi. Merhum Mehmet Zahid Kotku Hoca Efendi derdi ki yolculuğa çıkarken çok basit de olsa bir ikramda bulunun, bir sadaka verin. Bu yolculuğun sigortasıdır, teminatıdır. İlk defa böyle bir şey duyuyorum. Aradı, çevremizde böyle bir şey yok. Gittiğimiz yerde akşam namazını kılacağımız cami bahçesinde fakir bir çocuk gördü. Eline birkaç kuruş sıkıştırdı. Elhamdülillah, şimdi kalbim rahat dedi o Müslüman. Demek ki yolculuğa çıkarken Allah'ın sevgili kulları böyle bir sadaka vermeyi de yolculuğun cilvelerinden, yolculuğun sıkıntılarından, yolculuktaki problemlerden korunma için bir nevi sigorta şeklinde, manevi bir sigorta şeklinde düşünmüştür. Bu tavsiye de güzel bir tavsiye. Çok sık yolculuğa çıkıyoruz. Ya sadaka verecek kimse bulamazsak ikram edelim bir kardeşimize. İkramda bulunalım. Basit de olsa bir ikramda bulunalım. O yolculuk inşallah hayıra, berekete, huzura sebep olacaktır. İslam kaynaşmaya, yardımlaşmaya, kenetleşmeye, birleşmeye, birlik olmaya, işbirliği yapmaya her an davet etmekte, her fırsatı bu noktada değerlendirmektedir. 16. bab hadisi şeriflere devam ediyoruz. Babun izertahale ba'dema zâgati şemsü salle zuhre sümme rakibe. Güneş meylettikten sonra, güneş batıya döndükten sonra, yani öğle vakti girdikten sonra yolculuğa çıkarsa, çıkacak olursa, önce öğle namazını kılar, sonra bineğine biner. Diyeceksiniz ki az önce hadis-i şerifte geçmişti. Az önceki hadis-i şerif iki manayı da ihtiva ediyordu. Bu iki manayı müellif İmam Buhari iki ayrı başlıkta değerlendirmiş oldu. Yani öğle namazından önce yolculuğa çıkarsa öğle namazını ikindiye doğru erteliyor. Ama öğle namazı vakti girmişse yolculuğa çıkacaksa önce öğle namazını kılıyor. Ondan sonra yolculuğa çıkıyor. Yani öğle namazıyla ikindiyi birleştirmiyor. Önce öğle namazını kılıyor, yolculuğa çıkıyor. Sonra ileride yani şöyle diyelim. Mesela bugünlerde öğle namazı 1'i 10 geçe okunuyor. 1.30'da yolculuğa çıkan kimse önce öğle namazını kılacak. Ondan sonra rahat rahat yolculuğa çıkacak. Ama saat 12.30'da 12.45'te yolculuğa çıkmışsa yarım saat sonra durma yerine onu biraz daha ertelemesi ne kadar tabii, ne kadar böyle makul, ne kadar fıtrata uygun davrandığını Peygamberimizin yani anlayışa, insanların anlayışlarına uygun davrandığını görmekteyiz. Onun her davranışı itidal, onun her davranışı denge. Onun her davranışı orta yol. Onun her davranışı ifrattan, tefritten, ihmalkarlıktan veya aşırılıktan uzak, en ideal, en doğru, en güzel davranıştı sallallahu aleyhi ve sellem. Haddesene Kuteybe tukale haddesene Mufaddal ibn Fadalete an Ukeylin an İbn Şihabin an Enes ibn

Malik'in radıyallahu anhu kal. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem izer tehale kabl en tezîğe şems akhara zuhr ila vaktil asr. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem güneş batıya meyletmeden önce, öğle vakti girmeden önce yolculuğa çıkacak olursa namazını ila vaktil asr, ikindiye doğru erteler. Sümme nezele ve cema'a beynehuma, sonra iner namazlarını cem ederdi. Yani Hanefi mezhebin anlayışına göre önce öğle namazını kılar öğle vaktinde, zaten ikindi vakti yaklaşmıştır. Sonra ikindi namazı ilk vaktinde kılar, yola devam eder. Yoksa böyle geciktirip ikisini beraber kılma şeklinde anlamamışlardır. Fe in zâgati şemsu kable en yertahile, eğer yolculuğa çıkmadan önce güneş batıya meyletmişse, yani öğle namazı vakti girmişse, salle zuhura, dikkat edin, sadece öğle namazını kılar, sümme rakibe, sonra bineğine biner, yola devam ederdi. 1111. hadis-i şerife bakın, 1112. hadis-i şerife bakın, metninin hemen hemen aynı olduğunu göreceksiniz. Ama bir önceki hadis-i şerifi o Kayl rivayet ederken, bu hadis-i şerifi evet Mufaddal İbni Fadale Ukayl kanalı rivayet ederken, bir sonraki hadisi Kuteybe Mufaddal'den naklediyor. Yani 1111. hadisi Hassan Mufaddal'den rivayet ederken 1112. hadisi Kuteybe Mufaddal'den rivayet ediyor. Böylece Buhari böyle sahih hadislerin sadece bir tarikinin olmadığını, farklı tarikinin, farklı yolunun, farklı ne diyorlar, yeni kelimeler kullanıyorlar. Versiyon, varyant vesaire. Neyse onları kullanmayalım. Yani farklı bir rivayet şekli olduğunu bu şekilde göstermiş oluyor İmam Buhari Hazretleri. Babu salatil kaidi. Oturarak namaz kılan kimsenin durumu. Tarihi bir olay. Günümüzün en güncel olayı bu. Camilerde, bazı camilerde sandalye var. Şimdi bazı camilere çek yat kondu. Giderek bazı camilerde, caminin büyük bir bölümü özel koltuklar, çek yatlar ve böyle sabit sandalyelerle, sabit şekildeki oturaklarla dolmaya başladı. Evet, mazereti olan kimsenin oturarak namaz kılması caizdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında bir defa yaralandığı zaman, attan düşüp yaralandığı zaman, bir defa da hayatının son günlerinde ağır hasta olduğu zaman oturarak namaz kılmıştır. Bu yaralı olanlara ve yaşlı olanlara, hasta olanlara bir cevaz niteliğindedir. Ama bir camide 50 kişi oturarak namaz kılıyorsa, ya orada bulunan cemaatin bütün çocukları kız, hiç oğulları olmamış demektir. Yani namaz sadece yaşlılara mahsus bir ibadet haline gelmiş demektir. O yaşlı Müslümanların çocukları artık camiyle, cemaatle irtibatı yoktur demektir. Ya da onların aralarında bu durumda olmayıp da biraz beli ağrıdığı için, biraz böyle sandalyeye alıştığı için, biraz makama alıştığı için, namaz bu şekilde de madem oluyor, böyle kılalım diyenler olmaktadır. Bu bir izindir. İzinler kötüye kullanılmamalıdır. Kabe-i Muazzama'da birini gördüm. Kıyamda, rükuda duruyorduk. Kıyamdaydı. Rükuya eğildi. Öyle bir rükuya eğildi ki, yani ayakta durur gibi. Çok hafif. Namazdan sonra uyaracağım dedim. Onu tatlı bir dille uyardım. Ben yeni ameliyat oldum dedi. Eğilemiyorum dedi. Gerçekten dikkat ettim, eğilemiyordu. Yani insan birilerini tenkit etmemeli.

gerçekten bu durumda olan kimseler olabilir. Ameliyatlı olanlar. Efendim diyor her yere gidiyor. Yürüyor ama secdeye varamıyor. Yürüyor ama rahat oturamıyor. Yürüyor ama yani bu noktada ibadeti tam yapamayacak durumda. Ya dizlerinin ağrısından, ya belinin ağrısından, ya ameliyat ağrılarından bu ibadetin de yerine gelmesi gerekir. Dolayısıyla ayakta oturanın durumu hakkında Peygamber Efendimiz'in şu hadis-i şeriflerini okuyacağız. Ondan sonra neticeyi anlatacağız. Haddesene Kuteybe ibnü Saidin an Malikin an Hişam ibn Urvete an ebihi an Aişete radıyallahu anha enha kalet. Hazreti Ayşe validemiz naklediyor. Salla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi beytihi ve huve şakin. Rahatsız olduğu bir durumda evinde namaz kıldı. Fesalla calisen oturarak namaz kılmıştı. Ve salla ve ra'ahu kavmun kıyamen. Bir grup da onun arkasında ayakta kıldılar. Ve eşare ileyhim enicilis onlara oturun diye işaret etti. فَلَمَّنْ صَرَفَ قَالْ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ İmam kendisine uyulması için imam olmuştur. فَاِذَا رَكَعَ فَرْكَعُوا وَاِذَا رَفَعَ فَرْفَعُوا İmam rüküye vardığı zaman siz de rüküye varın. İmam rüküden başını kaldırdığında siz de rüküden başını kaldırın. Bu konudaki ilk uygulama böyleydi. İmam oturuyorsa cemaat de oturmalı. Ama Peygamber Efendimiz'in hayatının son uygulamasında oturarak namaz kıldığı halde cemaatin tamamı ayakta namaz kılmıştır. Dolayısıyla nasih mensuh noktasında bu ikinci uygulama birinci uygulamanın hükmünü ortadan kaldırmıştır. Mesela şu hadisi şerife bakıyor adam. Diyor ki efendim Peygamberimiz oturun diye işaret etti. O halde imam oturunca cemaat de oturacaktır. Hayır. Bu ilk uygulamadır. Sonraki uygulamayla bunun hükmü ortadan kaldırılmıştır. Evet, bu hadis-i şerifle bugünkü dersimizin sonuna varmış bulunuyoruz. Rabbim inşallahü teala namazlarımızı gençlik vaktinde oturarak kılmak zorunda olacağımız vakit gelmeden önce ilk vaktinde cemaatle tadil erken üzere kılmayı Rabbim nasip ve müyesser eylesin. Şu ayeti kerimeyle noktalıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehel mu'minun ellezine hum fi salatihim haşi'un. Namazlarında huşu sahibi olanlar, gönlü ürpererek kendisini kimin huzurunda olduğunu bilerek namaza veren kimseler. İşte gerçek kurtuluşa erenler. Gerçek ecir ve sevabı kazananlar, gerçekten Allah'a kulluk edenler bunlardır. Rabbim bizi böyle kurtuluşa eren veya kurtuluşa erecek olan kullarından eylesin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

kanadı kırık bir kuş değiliz ki. Bundan dolayı senin gömülüp öldürülelim. Adım adım çarpışmaya çağıran kanların seslerini işitiyorum. Kardeşim, biz ölürsek de sevdiklerimize kavuşacağız. Rabbimiz en güzel bahçeleri bizim için hazırlamıştır muhakkak ki. Muhakkak ki o cennetin kuşları etrafımızda kanat çırpacaktır. Ebedi diyar bizim için ne kadar da hoştu. Kardeşim, sana ne oluyor ki savaştan bıkmışsın ve omuzundan silahını atmışsın? Söyle bana, kim fedakarlık edecek, kim yaraları saracak ve yeniden bayrağımızı kim dalgalandıracak?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Üçüncü cüz.

İşte biz bu peygamberlerden bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bazılarıyla konuştu. Bazılarının da derecelerini yükseltti. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Eğer Allah dileseydi, o peygamberlerden sonra gelen milletler kendilerine açık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat onlar anlaşmazlığa düştüler. Onlardan kimi inandı, kimi de inkar etti. Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat Allah dilediğini yapar.

0: şefa'a vel kafirûne humuz zâlimûn.
1: Ey iman edenler! İçerisinde hiçbir alışveriş, hiçbir dostluk ve hiçbir iltimas bulunmayan gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın. İnkar edenler elbette zalimlerdir.

0: Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O diri olup daima yarattıklarını koruyup yönetir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça huzurunda kim şefaat edebilir? O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Kullarsa O'nun dilediğinden başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü, saltanatı, gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek kendisine ağır gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür.
1: La ikraha fi'd-din kad tebayyana er-rüşd min el-gay. Femen yekfur bit-tağut ve yu'min billahi fekad istemsaka bil

Dinde hiçbir zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan ayrılıp ortaya çıkmıştır. Kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa hiç kopmayan sağlam bir kulpa yapışmış olur. Allah her şeyi işitir ve bilir.

Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostları ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara çıkarır. İşte onlar cehennemliklerdir ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Elem

0: Allah kendisine hükümdarlık verdi diye Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrahim, benim Rabbim yaşatan ve öldürendir dediğinde, ben de yaşatır ve öldürürüm demişti. Bunun üzerine İbrahim, şüphesiz ki Allah güneşi doğudan getiriyor, sen de onu batıdan getir deyince, o kafir şaşırıp kalmıştı. Allah, zalim bir topluluğu doğru yola ulaştırmaz.
1: اَوْ كَالَّذ۪ي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ اَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّٰهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمًا

0: Yahut o kimse gibisini görmedin mi ki duvarları çatıları üstüne yıkılmış ıssız bir kasabaya uğramıştı da Allah burayı böyle öldükten sonra nasıl diriltecek demişti. Bunun üzerine Allah onu öldürüp 100 yıl bıraktı. Sonra tekrar diriltti. Ona ne kadar kaldın diye sordu. O da bir gün veya bir günden daha az kaldım dedi. Allah hayır 100 yıl kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak. Bozulmamıştır. Bir de eşeğine bak. Biz seni insanlara bir ibret kılmak için böyle yaptık. Kemiklere bak. Onları nasıl birbiri üstüne koyuyor, sonra onlara et giydiriyoruz, dedi. Bunlar kendisine açıkça belli olunca, biliyorum ki Allah'ın her şeye gücü yeter, dedi.
1: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ

0: يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ
1: İbrahim de bir zamanlar, "Ey Rabbim, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster," demişti. Allah, "İnanmıyor musun?" deyince de, "Evet, inanıyorum. Fakat kalbim tatmin olsun diye istiyorum," demişti. Allah, "Öyleyse 4 tane kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra kesip her dağın üzerine onlardan birer parça koy. Sonra onları çağır. Koşarak sana geleceklerdir. Bil ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir," demişti.

Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her başağında 100 tane olmak üzere 7 başak veren bir tanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah'ın kudreti çok geniştir ve O her şeyi bilir.

0: عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
1: Mallarını Allah yolunda harcayıp sonra harcadıklarının ardından başa kalkmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri yanında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
0: قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ

Güzel bir söz ve bağışlama, ardından gönül incitilen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir ve O çok yumuşak davranır.

0: الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
1: Ey iman edenler! Sadakalarınızı Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, malını insanlara gösteriş için harcayan kimse gibi başa kakmak ve gönül incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan bir kayanın durumu gibidir ki, şiddetli bir yağmur isabet eder de onu sert bir kaya halinde bırakır. Böyle kimseler kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah, kafir bir topluluğu doğru yola ulaştırmaz.

0: فآتت أكلها فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.
1: Mallarını Allah'ın rızasını kazanmak ve kalplerindeki imanı sağlamlaştırmak için harcayanların durumu da tepe üzerinde bulunan bir bahçenin durumu gibidir ki üzerine bol yağmur yağınca iki kat ürün verir. O bahçeye bol yağmur yağmasa bile bir çisinti düşer. Allah yaptıklarınızı görür.

0: تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
1: Sizden biriniz ister mi ki kendisinin altından ırmaklar akan, içinde her çeşit meyve bulunan bir üzüm ve hurma bahçesi olsun, kendisi ise ihtiyarlamış bulunsun ve ayrıca zayıf küçük çocukları da olduğu halde bu bahçeye İçinde ateş bulunan bir kasırga dokunsun da yanıp kül olsun. Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böylece açıklar.

0: Ey iman edenler! Kazandıklarınızın helal ve temiz olanlarından ve sizin için yerden çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Ancak gözünüz kapalıyken alabileceğiniz kötü şeyleri sadaka olarak vermeye kalkmayın. Bilin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layıktır.
1: Eş-şeytanu ya'idu.

0: Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size hayasızlığı emreder. Allah ise size kendi tarafından bağışlama ve bol nimet vaat eder. Allah'ın nimeti çok geniştir. O her şeyi bilir.
1: يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ

Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse ona birçok hayır verilmiş olur. Bundan ancak aklı başında olanlar ibret alır.

0: يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ.
1: Harcadığınız her bir harcamayı ve adadığınız her bir adağı şüphesiz Allah bilir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur.
0: اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَاِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ.
1: Eğer sadakaları açık verirseniz o ne güzeldir. Eğer onları gizli tutarak fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Allah günahlarınızdan bir kısmını böylece bağışlar. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Ey Muhammed! Onların doğru yola ulaştırılması sana ait değildir. Fakat Allah dilediğine doğru yolu gösterir. Hayır olarak harcadıklarınız kendiniz içindir. Çünkü siz ancak Allah rızasını kazanmak için harcarsınız. Allah yolunda yaptığınız her hayrın karşılığı size tam olarak verilir ve siz hiçbir haksızlığa uğratılmazsınız.

0: alim.
1: Sadakalarınızı kendilerini Allah yoluna adayıp yeryüzünde dolaşamayanlara ve hayalarından dolayı kendilerini tanımayanların zengin sandıkları yoksullara verin. Sen onları yüzlerinden tanırsın. Onlar yüzsüzlük edip insanlardan bir şey istemezler. Hayır olarak harcadıklarınızı Allah mutlaka bilir.

Gece gündüz, gizli ve açık olarak mallarını Allah yolunda harcayanların Rableri yanında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Faiz yiyenler, kabirlerinden ancak şeytanın dokunup çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların, alışveriş de ancak faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah, alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir. Yaptığı işin hükmü ise Allah'a kalmıştır. Kim de tekrar faizciliğe dönerse, işte onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: بربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Şüphesiz ki iman edip salih ameller işleyen, namazı kılan ve zekatı veren kimselerin mükafatı Rablerinin yanındadır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

0: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten inanıyorsanız faizden geri kalan hesabı bırakın.
1: فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ

Eğer böyle yapmazsanız Allah'a ve Resulüne karşı savaş açtığınızı bilin. Eğer tövbe ederseniz ana sermayeniz sizindir. Böylece haksızlık etmemiş,

0: ve haksızlığa uğramamış olursunuz.
1: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ

Eğer borçlu dardaysa, eli genişleyinceye kadar ona mühlet verin. Eğer bilirseniz, alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır.

0: وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ.
1: Ey iman edenler! Belirli bir süreye kadar birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın. Aranızda adaletli bir katip onu yazsın. Katip onu Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan çekinmesin, yazsın. Borçlu olan da yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun ve borcundan hiçbir şey eksiltmesin. Eğer borçlu, aptal, zayıf veya yazdıramayacak durumda bir kimse ise, o zaman velisi onu adaletle yazdırsın.
0: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

0: بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها.
1: Erkeklerinizden iki de şahit tutun. Eğer iki erkek bulunmazsa, razı olacağınız şahitlerden bir erkek ve iki kadın tutun ki, kadınlardan biri yanılırsa diğeri onu düzeltsin. Çağrıldıkları zaman şahitler gelmemezlik etmesinler. Büyük olsun, küçük olsun, onu süresine kadar yazmaktan üşenmeyin. Bu Allah yanında daha adaletli, şahitlik için daha doğru, şüphe etmemeniz için daha uygundur. Ancak aranızda yaptığınız ticaret peşin olursa, yazmamanızdan dolayı size bir günah yoktur.
0: وَاَشْهِدُوا اِذَا تَبَايَعْتُمْ

Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Katibe de, şahide de hiçbir zarar verilmesin. Eğer zarar verirseniz bu sizin için doğru yoldan çıkmak olur. Allah'tan korkun. Allah size en doğrusunu öğretiyor. Allah her şeyi bilir.

0: Rabbe ve la taktumuş şehade ve men yektumha fe innehu athimun kalbuh vallahu bima ta'malun alim.
1: Eğer yolculukta olur da katip bulamazsanız alınan rehin yeter. Eğer birbirinize güvenirseniz, güvenilen kimse borcunu ödesin ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Şahitliği de gizlemeyin. Kim onu gizlerse hiç şüphesiz kalbi günahkar olur. Allah yaptıklarınızı bilir.
0: Lillahi ma fis semawati ve ma fil ard. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ

Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. İçinizdekini gizleseniz de, açıklasanız da Allah sizi ondan hesaba çeker ve dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah'ın her şeye gücü yeter.''

Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Ona müminler de inandı. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandılar ve Allah'ın peygamberlerinden hiçbirini ayırmayız dediler. Ve yine dediler ki, biz işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senin bağışlamanı diliyoruz. Dönüş yalnız sanadır.

Allah hiç kimseye güç yetiremeyeceği şeyi yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kazandığı kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Eğer unutur veya

Ya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri de taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 200 ayettir. Hazreti Meryem'in babası İmran'dan söz edildiği için İmran ailesi anlamına gelen Ali İmran adıyla anılmıştır. Genellikle Hazreti İsa'dan ve onun peygamberliğiyle mucizelerinden söz eder. Uhud ve Bedir savaşlarıyla cihat konularına da temas eder. Son taraflarda bir dua ve münacat örneği sergiler.

0: Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum.
1: Elif, lam, mim. Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O diri olup daima yaratıklarını koruyup yönetir.

0: Vallahu azizun zuntikam.
1: Ey Muhammed! Kendisinden önceki kitapları tasdik eden Hak kitabı sana O indirdi. Daha önce de insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat'ı ve İncil'i indirmişti. Aynı şekilde doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ı da O indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, düşmanlarını cezalandırır.

0: Şüphesiz ki yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.
1: هُوَ الَّذ۪ي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Sizi ana rahimlerinde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: أتأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
1: Sana kitabı indiren O'dur. O kitapta manası açık, muhkem ayetler vardır ki onlar kitabın anasıdır. Bir de manası kapalı olan müteşabihler vardır. Kalplerinde eğrilik bulunanlar fitne çıkarmak ve kendilerine göre yorumlamak için onun müteşabih olanlarına uyarlar. Oysa onların yorumunu Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde ileri gidenlerse, biz ona inandık, hepsi Rabbimiz tarafından gelmiştir derler. Bunlara ancak akıl sahipleri düşünebilir.

0: rahme inneke entel vehhab.
1: Onlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi haktan saptırma. Bize kendi tarafından bir rahmet bağışla. Şüphesiz ki sen çok bağışlayıcısın.

Ey Rabbimiz! Sen geleceğinde hiç şüphe olmayan bir günde insanları mutlaka toplayacaksın. Şüphesiz ki Allah verdiği sözden caymaz.

0: Şüphesiz ki inkar edenlerin malları ve çocukları Allah'a karşı onlara hiçbir fayda sağlamaz. İşte onlar cehennem ateşinin yakıtıdırlar.
1: كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللّٰهُ شَد۪يدُ الْعِقَابِ
0: Bunların durumu Firavun'un ailesinin ve onlardan öncekilerinin durumu gibidir. Onlar da ayetlerimizi yalanladılar. Allah onları günahları yüzünden yakaladı. Allah'ın cezası çok şiddetlidir.

Ey Muhammed! İnkar edenlere de ki, yakında yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü bir yataktır.

Karşı karşıya gelen iki topluluğun durumlarında sizin için bir ibret vardır. Onlardan biri Allah yolunda savaşıyordu. Diğeri ise kafirdi ve müminleri gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Şüphesiz bunda kalp gözleri açık olanlar için bir ibret vardır.''

0: Kadınlara, oğullara, kantarlarca altın ve gümüşe, otluğa salınmış atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı aşırı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir. Bunlar sadece dünya hayatının nimetleridir. Oysa varılacak güzel yer Allah'ın yanındadır.
1: قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ

Ey Muhammed, de ki, bundan daha hayırlısını size haber vereyim mi? Kötülüklerden sakınanlar için Rablerinin yanında altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görür.

O kullar, ey Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse sen bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru derler.

0: sabreder.
1: Onlar sabrederler, doğru söylerler, boyun eğip itaat ederler, mallarını Allah yolunda harcarlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanmalarını dilerler.

0: Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahipleri, ondan başka ilah olmadığına şahitlik etmişlerdir. Ondan başka ilah yoktur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ

0: Allah nezdinde hak din hiç şüphesiz İslam'dır. Kitap verilenler sadece aralarındaki kıskançlık yüzünden kendilerine ilim geldikten sonra ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse şüphesiz Allah hesabı çok çabuk görür.
1: فَاِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْاُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَاِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللّٰهُ بَص۪يرٌ بِالْعِبَادِ
0: Ey Muhammed! Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki, siz de Müslüman oldunuz mu? Eğer Müslüman olurlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse sana düşen sadece tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görür.

Allah'ın ayetlerini inkar edenlere, haksız yere peygamberleri öldürenlere ve insanlardan adaleti emredenleri öldürenlere acı bir azabı müjdele.

İşte bunlar dünya ve ahirette amelleri boşa çıkan kimselerdir. Onların hiçbir yardımcısı da yoktur.

Kendilerine kitaptan pay verilenleri görmedin mi? Aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına davet ediliyorlar, sonra onlardan bir grup yüz çeviriyor.

Bu onların bize ateş sadece sayılı birkaç gün dokunacaktır demelerindendir. Onların uydurdukları şeyler dinleri hakkında kendilerini yanıltmıştır.

Onları geleceğinde şüphe olmayan bir günde topladığımız ve herkese kazandığı şeyler haksızlık yapılmayıp tam olarak verildiği zaman halleri ne olacak?

0: Ey Muhammed! De ki, mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. İyilik senin elindedir. Şüphesiz ki senin gücün her şeye yeter.
1: تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
0: Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.

0: وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرُ
1: Müminler kendileri gibi inananları bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah katında hiçbir şey elde edemez. Ancak onlardan gelecek bir kötülükten çekinmeniz başka. Allah sizi kendisinden sakındırır. Sonunda dönüş ancak onadır.

0: وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ.
1: De ki, içinizdeki şeyleri gizleseniz de açıklasanız da Allah onları bilir. O göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ

0: وَاحِدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَاللّٰهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ
1: Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde, kişi kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını isteyecektir. Allah sizi kendisinden sakındırır. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir.

0: بكم والله غفور رحيم.
1: Ey Muhammed, de ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

De ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse Allah inkar edenleri sevmez.

0: ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
1: Şüphesiz ki Allah, Adem'i, Nuh'u, birbirinin soyundan gelen İbrahim ve İmran ailelerini seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: اِذْ قَالَتِ

Bir zamanlar İmran'ın karısı, "Ey Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet için adadım. Benim adağımı kabul et. Şüphesiz ki sen her şeyi işitir ve her şeyi bilirsin," demişti.

Onu doğurunca da Allah ne doğurduğunu daha iyi bildiği halde, "Ey Rabbim, ben onu kız doğurdum. Erkek kız gibi değildir. Ben ona Meryem adını verdim. Onu ve neslini rahmetinden kovulmuş olan şeytandan sana sığındırıyorum," dedi.

Rabbi onu güzel bir şekilde kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımından sorumlu kıldı. Zekeriya, Meryem'in bulunduğu mihraba her girişinde onun yanında bir yiyecek bulurdu. "Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?" dedi. Meryem, "O Allah tarafındandır. Şüphesiz Allah dilediğine hesapsız rızık verir," dedi.

Zekeriya orada Rabbine dua etti. Ey Rabbim, bana kendi tarafından temiz bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı işitirsin.

Mihrapta namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: Allah sana kendi emriyle meydana gelen İsa'yı tasdik edici, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeliyor.

Zekeriya, "Ey Rabbim, ben iyice ihtiyar ve karım da kısırken benim nasıl oğlum olabilir?" dedi. Allah, "Bu böyle olacaktır. Allah dilediğini yapar." buyurdu.

0: رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ.
1: Zekeriya, ey Rabbim, bana bir alamet ver dedi. Allah, senin alametin 3 gün işaretle anlaşma dışında insanlarla bir şey konuşamamandır. Rabbini çok zikret ve akşam sabah tesbih et dedi.
0: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ.
1: Bir zamanlar melekler de şöyle demişlerdi: Ey Meryem, Allah seni seçip temizledi ve seni alemlerin

0: alemlerin kadınlarına üstün kıldı.
1: Ya Meryem kunuti li rabbiki vescudi varka'i ma'ar raki'in.
0: Ey Meryem, Rabbine ibadet et. Secdeye kapan ve rükû edenlerle birlikte rükû et.
1: Zalika min enba'il gayb nuhihi ileyk.

Ey Muhammed! İşte bunlar sana vahiy yoluyla bildirdiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem'e kim bakacak diye kalemleriyle kura atarlarken sen onların yanında değildin. Bu konuda çekişirlerken de yanlarında değildin.

0: وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
1: Melekler demişlerdi ki, ey Meryem, Allah sana kendi emriyle olacak bir çocuk müjdeliyor ki, onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O dünyada ve ahirette itibarlı olup, Allah'a yakın kılınanlardandır.
0: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ
1: O, insanlarla beşikteyken de, yetişkinken de konuşacak ve salihlerden olacaktır.
0: قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ

0: Meryem, ey Rabbim, bana hiçbir insan dokunmadığı halde nasıl çocuğum olabilir dedi. Allah, böyle olacaktır. Allah dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasına hüküm verince, ona sadece ol der ve hemen olur dedi.
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيلِ
0: Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecektir.

O, İsrailoğullarına bir peygamber olacak ve onlara diyecek ki, ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben size çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıp ona üfleyeceğim. O da Allah'ın izniyle hemen bir kuş olacaktır. Allah'ın izniyle anadan doğma körleri, alaca hastalığına yakalananları iyileştireceğim, ölüleri dirilteceğim.''

Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak size haram kılınan bazı şeyleri helal yapmak için gönderildim. Rabbinizden size bir mucize getirdim. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin.''

Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

İsa onlardaki inkârı hissedince, Allah yolunda benim yardımcılarım kimlerdir dedi. Havariler şöyle dediler: biz Allah'ın dininin yardımcılarıyız. Biz Allah'a iman ettik. Sen de şahit ol ki biz Müslümanlarız.

0: Onlar, ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine inandık ve peygambere uyduk. Bizi şahitlerle beraber yaz dediler.
1: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
0: Kafirler hile yaptılar. Allah da onları hileleri yüzünden cezalandırdı. Allah hilenin cezasını en uygun şekilde verir.

0: İleyye merci'ukum feahkumu beynekum fîmâ kuntum fîhi tehtelifûn.
1: Allah demişti ki, ey İsa, şüphesiz ben seni öldüreceğim, seni huzuruma yükselteceğim, seni inkar edenlerden temizleyeceğim, sana uyanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz yine bana olacaktır. Anlaşmazlığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmü ben vereceğim.
0: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ

0: İnkar edenleri dünya ve ahirette şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiçbir yardımcıları olmayacaktır.
1: وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ
0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, onların mükafatları tam olarak verilecektir. Allah zalimleri sevmez.
1: ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ
0: Bunları sana ayetlerden ve hikmetlerle dolu Kur'an'dan okuyoruz.
1: اِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ آدَمِ

0: Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı, sonra ona ol dedi, o da hemen oldu.
1: El-Hakku min Rabbike felâ tekum minel mumterîn.
0: Bu Rabbinden gelen bir gerçektir. Sakın şüphe edenlerden olma.

0: Ey Muhammed! Sana ilim geldikten sonra seninle tartışanlara de ki, gelin bizim oğullarımızı ve sizin oğullarınızı, bizim kadınlarımızı ve sizin kadınlarınızı, bizim kendilerimizi ve sizin kendilerinizi çağıralım da lanetle beddua edelim, Allah'ın lanetinin yalancılar üzerine olmasını dileyelim.
1: İnne hâzâ lehuvel kasasul hakk ve mâ min ilâhin illallah ve innallâhe lehuvel azîzul hakîm.
0: İşte gerçek kıssa budur. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Allah'sa çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.
1: فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِالْمُفْسِد۪ينَ
0: Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah bozguncuları bilir.

Ey Muhammed! De ki, ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda eşit olan bir söze gelin. Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. İçimizden kimse Allah'ı bırakıp da birbirini tanrı edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse, şahit olun, biz Müslümanlarız deyin.

0: min ba'dih efela ta'qilun.
1: Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Tevrat da İncil de kesinlikle ondan sonra indirildi. Siz hiç düşünmüyor musunuz?

İbrahim Yahudi de değildi, Hristiyan da. O tek Allah'a inanan bir Müslümandı ve o müşriklerden de değildi.

Şüphesiz ki insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona tabi olanlarla bu peygamber ve bu peygambere inananlardır. Allah ise müminlerin dostudur.

Kitap ehlinden bir grup sizi saptırmak istedi. Oysa onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Ama bunu anlamazlar.

Kitap ehlinden bir grup dedi ki, İman edenlere indirilen kitaba günün başında inanın, aynı günün sonunda inkar edin. Belki onlar da dönerler ve siz dininize uyanlardan başkasına inanmayın. Ey Muhammed! De ki, doğru yol Allah'ın yoludur. Ve yine onlar, size verilenin benzerinin bir başkasına da verileceğine veya onların Rabbiniz katında aleyhinize delil getireceklerine inanmayın, dediler. Sen de ki, nimet ve ihsan Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah'ın ihsanı geniştir. O her şeyi bilir.

Kitap ehlinden öyle kimseler vardır ki, kendisine yüklerle emanet bıraksan, onu sana geri verir. Yine onlardan öyle kimse de vardır ki, kendisine bir dinar emanet etsen, devamlı olarak başına dikilmedikçe, onu sana geri vermez. Bu onların, ümmilere karşı bize hiçbir sorumluluk yoktur demelerinden ileri geliyor. Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylüyorlar.

Hayır, öyle değil. Kim sözünü yerine getirir ve kötülükten sakınırsa, şüphesiz ki Allah sakınanları sever.

0: وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir değere satanlara gelince, işte onların ahirette hiçbir nasibi yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onların yüzüne bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır.

Onlardan bir grup okuduklarını kitaptan olmadığı halde kitaptan zannedesiniz diye dillerini eğip bükerler. Allah tarafından olmadığı halde bu Allah tarafındandır derler. Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler.

0: Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiği bir kimsenin insanlara "Allah'ı bırakıp bana kul olun" demesi gerekmez. Fakat öğretmekte ve okumakta olduğunuz kitap uyarınca "Rabbinize ihlaslı kullar olun" demesi gerekir.
1: وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا

0: Yine size melekleri ve peygamberleri tanrı edinin diye emretmesi de gerekmez. Siz Müslüman olduktan sonra hiç peygamber size inkar etmeyi emreder mi?
1: وَاِذْ

0: قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ
1: Allah peygamberlerden sağlam söz almıştı. Andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sonra yanınızdaki kitapları doğrulayıcı bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz. Bunu kabul edip bu konudaki ağır ahdimi üzerinize aldınız mı? Demişti. Onlar da kabul ettik demişlerdi. Bunun üzerine Allah şahit olun ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim demişti.

Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde olanlar hep ister istemez ona teslim olmuştur ve hepsi de ona döndürüleceklerdir.

0: لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.
1: Ey Muhammed, de ki, Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve bütün peygamberlere Rableri tarafından verilene inandık. Onlardan hiçbiri arasında ayrım yapmayız. Biz sadece Allah'a teslim olanlarız.
0: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
1: Kim İslam'dan başka bir din ararsa, ondan asla kabul edilmeyecektir. O, ahirette kaybedenlerden olacaktır.

İman edip peygamberlerin hak olduğunu gördükten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir milleti Allah nasıl doğru yola iletir? Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez.

0: İşte onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerlerine olmasıdır.
1: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
0: Onlar o lanet içerisinde ebedi olarak kalacaklardır. Onların azabı hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacaktır.
1: اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّح۪يمٌ
0: Ancak bundan sonra tövbe edip durumlarını düzeltenler başka. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

İman ettikten sonra inkar edenlerin, sonra da inkarlarında aşırı gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte sapık olanlar onlardır.

0: İnkar edip de kafir olarak ölenler, dünya dolusu altın fidye verseler bile, onların hiçbirinden asla kabul edilmeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır ve onların hiçbir yardımcıları yoktur.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: Üçüncü cüz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Din gününün sahibi olan Rabbim. Ey yerin göğün sahibi Rabbim. Ey dağların gücünü elinde tutan Rabbim. Ey rüzgarın gücünü, ey güneşin gücünü, ayın gücünü elinde tutan Rabbim. Ey ulu arşın sahibi, eşsiz ve kudret sahibi. Ey güç ve kudret menbaı, ey metin, ey Allah. Din gününün sahibi sensin Rabbim. Yerin göğün sahibi sensin. Rabbim, sen dağların gücünü elinde tutansın. Rüzgarın gücünü, güneşin gücünü elinde tutansın sen. Sen ki gökleri kuvvetiyle elinde tutansın. Sen ki ulu arşın sahibisin. Dinimizin direği namaz için kuvvet ver bize metin adınla. Metin adınla Rabbim. La ilahe illallah zikri için kuvvet ver bize. Kalbimiz ve dilimiz senden gafil olmasın tek an bile. Tek bir an bile Müslüman olmanın gücü eksilmesin üzerimizden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle şahitlik ederim sana Rabbim. Allah'tan başka ilah yoktur, ortağı yoktur. Allah en büyüktür. Allah'a çok hamdolsun. Güç ve kuvvet, aziz ve hakim olan Allah'a aittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dua ediyorum sana. Rabbim, duamı kabul et dergahında. Ey göklerin ve yerin Rabbi! Ey ulu arşın Rabbi! Ey bizim ve her şeyin Rabbi olan Allah'ım! Ey tohumu ve çekirdeği yaratan! Ey Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı indiren! İdaresi elinde olan her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen ilksin. Senden önce kimse yok. Sen sonsun. Senden sonra kimse yok. Sen açıksın. Senden açık kimse yok. Sen gizlisin. Senden öte kimse yok. Borcumuzu öde. Bizi fakirlikten kurtar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dua ediyorum sana Rabbim. Rabbim, duamı kabul et dergahında. Senin kolaylaştırdığından başka kolay yoktur. Ancak sen istersen zoru kolaylaştırırsın. Ey gerçek hayat sahibi ve kainatı ayakta tutan Allah'ım, senden medet dilerim. Bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsime bırakma. Nefsime bırakma. Allah'ım, senden faydalı ilim, temiz rızık ve makbul amel isterim. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit eyle. Din gününde de Rabbim, senin huzurunda duracak güç ver bize metin adınla. Anadan evlada fayda gelmeyen o günde, sen, yalnız sen sahip çık bize. Huzurunda bizi ne olur Rabbim, ne olur Rabbim, boynu bükük bırakma, boynu bükük bırakma.